0: kuvvetli bir kabileye mensuptu. Bir eşkıya baskını sonucu esir alınarak köle pazarına düşmüş ve sonucunda Mekke'ye getirilmişti. Ailesi zaman geçmesine rağmen onu aramaktan vazgeçmemişti. Zeyd'in babası Harise oğlunun hasretiyle yanıp tutuşuyordu.
1: Zeyd'e ağlamaktan göz pınarlarım kurudu. Oğluma ne olduğunu bir bilebilsem. Acaba sağ mıdır? Yoksa ecel onu kollarına mı aldı? Ah Zeyd! Senin bana dönmenden daha güzel bir şey hayal edemiyorum. Güneşin doğuşu, batışı, esen rüzgar, yağan yağmur hepsi bana seni hatırlatıyor. Ne olurdu seni bir kez daha görseydim. Ömrüm oldukça seni aramaktan vazgeçmeyeceğim. Yeter ki yüzünü bir daha göreyim. Güzel gözlerinin içine bir daha bakayım, kokunu içime çekeyim. Ah Zeyd, ah!
2: Abi, abi, Zeyd'den bir haber aldık.
1: Ne? Ne diyorsun? Neredeymiş? Hemen koyulalım yola.
2: Dur, dur dinle beni. Mekke'ye giden hacılardan haber geldi. Zeyd'e çok benzeyen bir çocuk görmüşler. Mekke'nin ileri gelen kabilelerinden birine köle olarak satılmış.
1: Ah Zeyd'im, ah yavrum, kim bilir neler geldi başına.
2: Sağ ya, hayatta olduğunu duyduk ya, daha ne isteriz? Gidip alalım hadi yeğenimi.
1: Doğru. Şükürler olsun. Hadi hemen çıkalım. Ne kadar erken varabilirsek Mekke'ye o kadar iyi.
2: Merhaba.
3: Merhaba. Buyurun, birini mi aradınız?
2: Evet. Uzun yoldan geldik. Haşimoğullarından birini arıyorum. Ne tarafta otururlar bilir misin?
3: Bilirim. Kimi arıyorsun?
2: Yeğenim yaklaşık bir yıl önce eşkıyalar tarafından kaçırıldı. Buraya köle olarak getirildiğini duydum. Haşimoğullarından birine satılmış dediler. İsmi Zeyd. 10 yaşlarında, esmer bir çocuk. Bilir misiniz?
3: Tarif ettiklerin Muhammed bin Abdullah'ın azatlısına benziyor. Bak, Kabe'nin yanında biri ibadet ediyor. Görüyor musun?
2: Evet, gördüm.
3: İşte sanıyorum aradığın kimse o.
2: Allah senden razı olsun. Ne muradın varsa versin. Abi, gel, aradığımız burada.
1: Bulduk mu diyorsun Kâb?
2: Evet abi. Bak şuradaki adam.
1: Hadi, hadi gidelim.
0: Zeyd'in babası Harise ile kardeşi Kâb, Hazreti Muhammed'in yanına gelerek ona dertlerini anlatmaya başladılar.
1: Merhaba ey Haşimoğlu. Merhaba ey Kureyş kavminin efendisi. Siz harem halkı ve harem-i şerifin komşususunuz. Beytullah'ın yanında esirlerin esaret bağlarını çözer, onları doyurursunuz. Yanında bulunan oğlumuz için geldik sana. Onun için istediğin miktarı sana sunalım. Sen de oğlumuzu serbest bırak, olmaz mı?
0: Hazreti Muhammed, oğlunuz kimdir? Dedi.
1: Zeyd bin Harise.
0: Hazreti Muhammed, bundan başka bir çözüm bulsak olmaz mı? Dedi.
1: Nedir o?
0: Hazreti Muhammed, onu çağırmalarını, dilediğini yapmakta serbest olduğunu belirterek, eğer sizi tercih ederse bir ödeme yapmanıza gerek yok, sizindir, alın götürün, dedi. Ama eğer Zeyd kendisini tercih ederse, vallahi ben beni tercih edene kimseyi tercih etmem, dedi.
1: Sen bize karşı çok insaflı ve çok iyi davrandın. Zeyd'i getirin de dediğini yapalım. Zeyd, yavrum, gelsene buraya.
0: Hazreti Muhammed Zeyd'e bu gelenleri tanıyıp tanımadığını sordu.
4: Evet, tanıyorum. Onlar babam Harise ve amcam Kâb. Baba.
1: Oğlum.
4: Baba.
1: Seni ne kadar aradık bir bilsen.
2: Seni gördük ya. Şükürler olsun.
0: Hazreti Muhammed Zeyd'e şunları söyledi. Başına gelenleri öğrendim. Babanlar seni almak için gelmişler. Beni tanıyorsun. İstersen beni tercih et, yanımda kal. İstersen onları tercih et, babanla birlikte git.
4: Babacığım, amcacığım, sizi çok özledim, doğru. Ama ben buraya bir köle olarak getirildiğimde bana evlatları gibi davranan bir aileye düştüm. Bana hem annelik hem babalık yaptılar. Muhammed'i o kadar çok seviyorum ki onu bırakıp gidemem.
1: Ne?
4: Sizi ve evimi ne kadar özlesem de bunu yapamam.
1: Ne dediğinin farkında mısın? Ben babanım. Seni kaybettiğimden beri gözüme uyku girmedi. Ne hale geldim biliyor musun sen? Nasıl bir yabancıyı ailene tercih edersin Zeyd? Yazıklar olsun.
4: Babacığım ne olur kızmayın bana. Ben bu zattan öyle iyilikler gördüm ki onu bırakamam. Lütfen beni anlayın.
0: Zeyd gidemeyeceğini açıkça söyleyince Hazreti Muhammed Zeyd'in elinden tutarak yüksekçe bir yere çıktı ve şöyle dedi. Burada bulunanlar şahit olsun ki bundan böyle Zeyd benim oğlumdur. Ben ona varisim, o da bana varistir. Bu manzarayı hayretle izleyen Harise ve kardeşi gönül hoşluğuyla oğullarını bırakıp yurtlarına döndüler. Bundan sonra Harise'nin oğlu Zeyd, Muhammed'in oğlu Zeyd diye anılır oldu. Hazreti Muhammed 36 yaşına gelmişti. Mekke'de sıkça olduğu üzere bir kıtlık meydana gelmiş, aileler gün geçtikçe bunun ağırlığını hisseder olmuşlardı. Yiyecek bulunamıyor, hayvanlar kırılıyordu. Bu sırada Hazreti Muhammed'in süt annesi oğlunu ziyarete gelmiş, gelini Hatice onu karşılamıştı.
5: Hanımım, yaşlı bir kadın geldi. Sizi görmek istiyor.
6: Kimmiş, tanıyor musun?
5: Hayır efendim, daha önce görmedim.
6: Buyursun, tanışalım. Hoş geldiniz.
5: Buyurun.
7: Hoş bulduk kızım.
6: Ayakta kalmayın. Şöyle oturun lütfen. Buyurun. Hava sıcak, susamışsınızdır. Buyurun.
7: Hamdolsun. Ellerin dert görmesin, sağ ol. Sen beni tanımazsın yavrum. Ama ben senin metini duydum. Dedikleri kadar da varmışsın. Ben senin eşinin süt annesiyim. Yıllar oldu oğlumu görmeyelim.
6: Öyle mi?
7: Hala yürüyebilirken sizi görmek istedim.
6: Neden daha önce söylemediniz?
7: Söylesem ne fark ederdi ki? Ne güzel karşıladın beni. Yavrularınız olmuş diye duydum. Buradalar mı?
6: İki oğlumuzu kaybettik. Kasım ve Abdullah.
7: Ah yavrum, kusura bakma, üzdüm seni.
6: Allah sabrını veriyor. 2 yaşını dolduramadan toprağa verdik oğullarımızı. Ama kızlarımız hayatta çok şükür. Zeynep, Rukiye, Ümmü Gülsüm ve en küçüğümüz Fatıma.
7: Allah onlara uzun ömür versin, acılarını göstermesin.
6: Amin. Dışarıdalardı, birazdan gelirler, tanışırsınız.
7: Ben uzun süre kalamayacağım kızım. Saat yurduna gitmek uzun sürüyor, bilirsin. Mekke'ye gelmişken size uğrayıp oğlumu görmek istedim. O buralarda mı?
6: Muhammed ticari bir sefer için şehir dışında.
7: Ah, keşke bir görseydim. Çok özlemiştim onu.
6: Birkaç gün kalabilirseniz eğer gelir görüşürsünüz.
7: İsterdim ama yolcu yolunda gerek yavrum.
6: O zaman ben size yol için bir şeyler hazırlatayım.
7: Zahmet etme lütfen.
6: Zahmet olur mu hiç? Lütfen siz istirahat edin, ben geliyorum.
0: Halime Hatun dışarı çıktığında kendisi için hazırlanmış develer ve koyunlardan oluşmuş bir sürü buldu. Hazreti Hatice, sevgili eşinin süt annesi için küçük bir servet değerinde hediye hazırlamıştı. Bu ihsan karşısında hayrete düşen Halime ve ailesi, Hazreti Hatice hakkında duydukları metiyelerin sebebini anladılar. Bu darlık zamanında kendilerine hediye edilen bu mallar, uzun bir müddet ferahlık içinde yaşamalarını sağladı.
8: Asr-ı Saadet Radyo Tiyatrosu'nu dinlediniz. Bir sonraki bölümde buluşmak üzere. Diyanet İşleri Başkanlığı sundu. Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

0: Salim bin Abdullah'ın babasından naklettiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kim kibrinden elbisesini yerde sürüklerse Allah kıyamet günü onun yüzüne bakmaz buyurmuştu. Hazreti Ebubekir, ya Resulallah, elbisemin iki tarafından biri dikkat edip korumazsam mutlaka sarkıyor deyince Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şu açıklamayı yapmıştı. Ama sen bunu kibirlenerek yapanlardan değilsin.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من القرآن سورة 30 آية شفعت لرجل حتى غفر له وهي تبارك الذي بيده الملك وفي رواية أبي داود تشفع
3: أبو هريرة رضي الله عنه rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Kur'an'da 30 ayetli bir sure vardır. Onu çok okuyan insana bağışlanıncaya kadar şefaat eder. Bu sure Tebarekellezi biyedihil mülk suresidir buyurmuştur.
2: عن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل ومن صلى الصبح في جماعة فكأنما صلى الليل كله وفي رواية الترمذي عن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شهد العشاء في جماعة كان له قيام نصف ليلة ومن صلى العشاء والفجر في جماعة كان له كقيام ليلة.
3: Osman bin Affan'ın radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yatsı namazını cemaatle kılan bir kimse gece yarısına kadar ibadet etmiş gibi olur. Sabah namazını cemaatle kılan bir kimse de bütün geceyi ibadetle geçirmiş gibi sevap kazanır buyurmuştur. Tirmizi'nin Osman bin Affan'dan radıyallahu anh rivayeti ise şöyledir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yatsı namazını cemaatle kılan kimse gece yarısına kadar ibadet etmiş gibi olur. Yatsı ve sabah namazlarını cemaatle kılan kimse ise bütün geceyi ibadetle geçirmiş gibi sevap kazanır buyurdu.

0: وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من عاد مريضا لم يحضره أجله فقال عنده 7 مرات: أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك، إلا عافاه الله من ذلك المرض.
1: İbn Abbas'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: Kim ölüm hastası olmayan bir hastayı ziyaret eder ve onun yanında 7 kere Es'elullahel azim Rabbel arşil azim en yeşfiyeke, büyük arşın Rabbi olan yüce Allah'tan sana şifa vermesini diliyorum derse, Allah onu o hastalıktan kurtarır.
0: وعن بريدة رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمهم إذا خرجوا إلى المقابر أن يقول قائلهم: السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، أسأل الله لنا ولكم العافية.
1: Büreyde'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ashabına kabir ziyaretine gittiklerinde şöyle demelerini tavsiye ederdi: Esselamu aleyküm ehlet diyari minel mü'minine vel müslimin ve inna inşallahü biküm lahikun es'elullâhe lena ve lekümül afiye. Bu diyarın mü'min ve müslüman sakinleri, selam olsun sizlere. Bizler de inşallah size katılacağız. Bizim için de sizin için de Allah'tan afiyet dilerim.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Allah her şeye karşı iyi, güzel davranmayı emretti.

0: Sevgili Peygamberimiz şöyle anlatıyor. Melekler yeryüzünü dolaşıp Allah'ı anan, onu yad eden toplulukları ararlar. Bulduklarında, "Koşun gelin arayıp durmakta olduğumuz şeye," diyerek sevinçle seslenirler birbirlerine. O topluluğu çepeçevre kuşatırlar. Allah sorar, "Bırakıp geldiğinizde kullarım ne yapıyordu? Seni tesbih ediyor, tekbir getiriyor, sana hamd ediyor ve seni övgüyle anıyorlardı. Peki beni gördüler mi?" "Hayır." "Görselerdi nasıl olurdu?" "Eğer seni görselerdi, sana daha çok ibadet eder, seni daha çok över, daha çok anarlardı." "Benden ne istiyorlar?" "Senden cenneti istiyorlar." "Cenneti gördüler mi?" "Hayır ya Rabbi, vallahi onu görmediler." "Görselerdi ne olurdu?" "Eğer görselerdi daha arzulu, daha hırslı ve daha hevesli olarak onu isterlerdi." "Hangi şeyden sakınıyorlar?" "Cehennemden." "Cehennemi gördüler mi?" "Hayır, vallahi onu görmediler." "Görselerdi nasıl olurdu?" "Eğer onu görselerdi, ondan kesinlikle daha çok sakınır, daha fazla uzaklaşır ve daha çok korkarlardı." "O zaman siz şahit olun. Ben bağışladım onları. Allah'ım, onlar arasındaki şu kişi tesadüfen oradaydı. Bir ihtiyacını gidermek için gelmiş, seni anmak için değil. O topluluğun içinde kötüler barınmaz."
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

Peygamberimizin hayatından bugüne bize düşen payı almak için onun yaşadığı olayları içinde bulunduğumuz zamana taşımaya ve asr-ı saadetle günümüz arasında bir köprü kurmaya mecburuz. Peygamber Efendimizin rol modelliğini anlamak ve anlatmak için Fatih Mehmet Karaca'nın hazırlayıp sunduğu Peygamberimiz ve Hayat, Cumartesi ve Pazar günleri saat 10'da Diyanet Risalet Radyo'da.

0: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد.
1: Hazreti Ayşe'nin radıyallahu anha naklettiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Dinimize aykırı iş yapanın işi reddedilir.

0: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا صلى أحدكم الجمعة فليصلي بعدها أربعة.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, biriniz cumayı kıldıktan sonra 4 rekatta sünnet kılsın buyurdu.

0: وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يرد الطيب.
1: Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem kendisine sunulan güzel kokuyu reddetmezdi.

0: وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا لم يصلي أربعا قبل الظهر صلاهن بعدها.
1: Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem öğle namazının farzından evvel 4 rekat sünnet kılamazsa onu farzdan sonra kılardı.
0: An Anas radıyallahu anhu قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تسحروا فإن في السحور بركة.
1: Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sahur yemeği yiyin çünkü sahurda bereket vardır buyurmuştur.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: Ebu Derda'nın naklettiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Davud'un dualarından biri de şuydu. Allah'ım, senden senin sevgini, seni sevenin sevgisini,

ve beni senin sevgine ulaştıran ameli isterim. Allah'ım, senin sevgini bana kendimden, ailemden ve serin sudan daha sevimli kıl.

0: 40 hadiste iman. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor.
1: Allahümme inni a'udhu bike minel küfri vel fakr.
0: Allah'ım, küfürden ve fakirlikten sana sığınırım. İslam'a göre küfür, Hazreti Muhammed'in din adına insanlara bildirdiği hususlarda ona inanmamaktır. Peygamberi yalanlayarak küfre düşen kişiye ise kafir denir. Peygamberler ve tahrif edilmiş olsalar bile ilahi kitaplar arasında ayrıma gitmek, birini kabul edip diğerini reddetmek, meleklere, ahiret gününe ve kadere inanmamak küfürdür. Son ilahi kitap olan Kur'an-ı Kerim'in tamamını yahut ayetlerinden birini veya birkaçını reddetmek de küfre düşüren bir durumdur. Allah katında din İslam'dır. Kişinin İslam dinini kabul veya reddetmesi ise kendisine bırakılmıştır. Zira Kur'an-ı Kerim'de ifade edildiği üzere dinde zorlama yoktur. Doğru eğriden açıkça ayrılmıştır. Artık kim sahte tanrıları reddeder de Allah'a inanırsa, kopmayan sağlam bir kulpa yapışmıştır. Allah her şeyi işitir ve bilir. Cenab-ı Hak, insanoğluna gönderdiği peygamberler ve ilahi kitaplar aracılığıyla hak ve hakikat yollarını göstermiştir. Bundan sonra İslam'ı tercih edip mümin olanlar, kendi yararına hareket etmiş olurlar. Ancak İslam dinini kabul etmeyip yanlış yolu tercih edenler küfre düşmüşlerdir ve kendi aleyhlerine karar almışlar demektir. Kur'an-ı Kerim bu hakikati bizlere şöyle haber vermektedir. Şüphesiz biz ona doğru yolu gösterdik. Artık o isterse şükreden bir kul olur, isterse nankör. Mümin bazen yanlış davranışlar sergileyebilir. Allah'ın haram kıldığı söz ve fiillere düşebilir. Ancak mümin, küfre götürecek hiçbir şeyin içinde yer almaz. Zira küfür, imanın zıddıdır. İmanla asla bir arada olmaz. Küfrün yuva yaptığı bir kalpte iman bulunmaz. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir hadisinde şöyle buyurur. Bir kişinin kalbinde aynı anda İmanla küfür, doğrulukla yalancılık, hiyanetle emanet bir arada bulunmaz. Mümin, kendisi açıkça ifade etmediği müddetçe iman etmiş bir kişiyi kafirlikle suçlayamaz. Peygamber Efendimiz bu hususta şu uyarıyı yapmaktadır. Bir Müslüman, bir Müslümana kafir dediğinde, şayet o gerçekte kafirse, söz yerini bulmuş olur. Fakat eğer o kafir değilse, bunu söyleyenin kendisi kafir olur. Küfür karanlıktır, iman aydınlıktır. Küfür cehennem ateşi, iman cennet gölgesidir. Cenab-ı Hak'tan niyazımız, Peygamber Efendimizin şu duasıdır. Allah'ım, küfürden ve fakirlikten sana sığınırım. Kırk hadiste iman.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

0: وعنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: رجل على فضل ماء بالفلاة يمنعه من ابن السبيل، ورجل بايع رجلا بسلعة بعد العصر فحلف بالله لأخذها بكذا وكذا فصدقه وهو على غير ذلك، ورجل بايع إماما لا يبايعه إلا لدنيا فإن أعطاه منها وفى وإن لم يعطه منها لم يفي.
1: Ebu Hureyre'den nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Allah kıyamet gününde şu üç kişiyle ne konuşur, ne onlara bakar ve ne de onları temize çıkarır. Onlar için acıklı azap vardır. Birisi çölde ihtiyaç fazlası suyu olduğu halde onu yolculardan esirger. İkincisi malını ikindiden sonra pazara çıkarır ve bunu şu fiyata aldım diye yalan yere yemin eder. Yalan olmasına rağmen müşteri de ona inanır. Üçüncüsü çıkarı için devlet başkanına biat eder. Devlet başkanı ona istediğini verirse sözünde durur. Vermezse durmaz.

0: عن أبي برزة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يكره النوم قبل العشاء والحديث بعدها.
1: Ebu Berze'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yatsı namazından önce uyumayı, yatsıdan sonra da konuşmayı hoş karşılamazdı.
0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا ينبغي لصديق أن يكون لعانا.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Sıddık, Allah ve Resulünü tasdik eden birine lanetçi olmak yakışmaz.

0: sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: "Zulümden kaçının, çünkü zulüm kıyamette karanlıklara sebeptir. Cimrilikten de sakının, çünkü cimrilik sizden evvel yaşayanları helak etmiş, onları birbirlerinin kanını dökmeye, haramları helal görmeye sevk etmiştir."
1: وعن عائشة رضي الله عنها قالت ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم مستجمعا قط ضاحكا حتى ترى منه لهواته إنما كان يتبسم.
0: Hazreti Ayşe radıyallahu anha şöyle demiştir: "Ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem küçük dili görünecek kadar kahkaha ile katıla katıla güldüğünü hiç görmedim. O sadece gülümserdi."
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: "En erdemli cihat, zalim yöneticinin karşısında hakkı dile getirmektir."
4: Efendime söyleyeyim, canımın cananı sensin ya Muhammed Mustafa. Derdimin dermanı sensin ya Muhammed Mustafa. Çıkmadı bahri muhabbetten senin gibi güher. İlmi hikmet kanı sensin ya Muhammed Mustafa. Cümle alem ilmine nispet senin bir katredir. Marifet ummanı sensin ya Muhammed Mustafa. Nur zatındır cihan miratı içre cilveger. Yusuf'un da anı sensin ya Muhammed Mustafa. Kulluğunla iftihar eyler nebi vüger veli. Cümlenin sultanı sensin ya Muhammed Mustafa. Nur-ı zata mazhar-ı tam olduğunda şüphe yok. Hakkının burhanı sensin ya Muhammed Mustafa. Sallallahu aleyhi ve sellem. İsmail Hakkı Bursevi.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

Her Müslüman, Peygamber Efendimizin doğumundan vefatına kadar olan yaşamını öğrenmek, Peygamber Efendimizi ve onun güzide ashabını daha yakından tanımak ister. Çünkü biliriz ki onu anlamak, hayatı anlamlandırma ve zihniyet inşa etme yolunda şaşmaz bir pusula, onu sevmek yüreğimize şifa, ömrümüze berekettir. Onu anmak, rahmet vesilesidir. Bugünün ve geleceğin maneviyatını inşa etmede büyük ufuklar açacak olan, İslam tarihinin temel kaynaklarına dayanan, sahih bilgiyle, hakikate uygun ve gerçekçi bir üslupla dinleyebileceğiniz Asr-ı Saadet Radyo Tiyatrosu her gün saat 8, 13.30, 22 ve gece saat 3'te Diyanet Risalet Radyo'da.

0: وعن أبي لبابة بشير بن عبد المنذر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لم يتغن بالقرآن فليس منا. رواه أبو داود بإسناد جيد.
1: Ebu Lübabe Beşir bin Abdülmünzir'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: Kur'an'ı güzel sesle ve ahenkle okumayan bizden değildir.

0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا قال الرجل هلك الناس فهو أهلكهم.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Kendini beğenip başkalarını aşağılayarak insanlar helak oldu, azabı hak etmiştir diyen kimse insanların en çok helake uğrayanıdır.
0: وعن معاذ بن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من ترك اللباس تواضعا لله وهو يقدر عليه دعاه الله يوم القيامة على رؤوس الخلائق حتى يخيره من أي حلل الإيمان شاء يلبسها.
1: معاذ بن أنس رضي الله عنه رواية edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: Bir kimse imkanı varken Allah için tevazu gösterip abartılı giyinip kuşanmayı terk ederse Allah kıyamet gününde bütün insanların önünde onu huzuruna çağırır ve iman ehlinin giyeceği elbiselerden dilediğini seçmede özgür bırakır.
0: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن في الجنة لشجرة يسير الراكب الجواد المضمر السريع 100 سنة ما يقطعها. ورواياه في الصحيحين أيضا من رواية أبي هريرة رضي الله عنه قال: يسير الراكب في ظلها 100 سنة ما يقطعها.
1: أبو سعيد رضي الله عنه رواية edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Cennette Tuğba denilen bir ağaç vardır ki idmanlı, seri bir ata binen mahir bir süvari 100 sene onun gölgesinde gider de yine onun dışına çıkamaz. Yine Buhari ve Müslim sahihainde Ebu Hureyre'nin bir süvari 100 sene o ağacın gölgesinde gider de dallarının kapladığı alana aşamaz dediği rivayet edilmiştir.
0: وعن حذيفة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة نمام.
1: Huzeyfe'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Ara bozmak için laf getirip götüren kimse cennete giremez.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: Bir gün peygamberimizi ziyarete gelen Hazreti Ömer, Resulullah'ın bir hasıra uzanarak dinlendiğini görür. Hasırın izlerinin Allah Resulü'nün vücuduna çıktığını görünce duygulanıp ağlayan Hazreti Ömer: Ey Allah'ın Resulü! Kisra ve Kayser'in hali ortada. Servet ve saltanat içindeler. Ve sen Allah'ın Resulüsün der. Peygamberimiz ise şu cevabı verir: Dünyanın, onların, ahiretin ise bizlerin olmasını istemez misin?

0: وعنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا اقترب الزمان لم تكد رؤيا المؤمن تكذب، ورؤيا المؤمن جزء من 46 جزءا من النبوة. وفي رواية: أصدقكم رؤيا أصدقكم حديثا.
1: Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: Ahir zaman, kıyamet yaklaştığı vakit müminin rüyası hemen hemen hiç yanlış çıkmaz. Müminin rüyası nübüvvetin 46 bölümünden biridir. Müslim'in diğer bir rivayeti de rüyası en doğru olanlarınız, en doğru konuşanlarınızdır şeklindedir.

0: Gencilik kapısını açan kimseye Allah fakirlik kapısını açar. Ravi yahut buna benzer bir ifade kullandı diyor. Bir söz daha söyleyeceğim. Onu da hatırınızda tutun. Dünyada 4 çeşit insan vardır. Bir adam vardır ki Allah ona mal ve ilim verir. O da Allah korkusuyla hareket eder. Hısım akrabasını görüp gözetir ve bunda Allah'ın hakkı olduğunu da bilir. İşte bu kimse en yüksek mertebededir. 2. Diğerine Allah ilim verir fakat mal vermez. Fakat o samimi olarak eğer malım olsaydı filanca gibi yapardım der. O da niyetinin karşılığını alır. İkisinin mükafatı eşittir. 3. Bir diğeri de vardır ki Allah kendisine mal verir fakat ilim vermez. Bu kimse malı rastgele sağa sola harcar. Onu harcarken Allah'tan sakınmaz, akrabasını gözetmez ve o malda Allah'ın hakkı olduğunu bilmez. İşte bu adam en kötü mertebededir. 4. Sonuncu kişiye ise Allah mal da ilim de vermez. O kişi malım olsaydı filanca üçüncü gruptaki gibi yapardım derse niyeti sebebiyle günaha girer. Her ikisinin günahı da eşittir.
1: وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل وكان جبريل يلقاه في كل ليلة من رمضان فيدارسه القرآن فلرسول الله صلى الله عليه وسلم حين يلقاه جبريل أجود بالخير من الريح المرسلة.
0: İbn Abbas'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem insanların en cömertiydi. En fazla cömert olduğu zaman ise Ramazan'da Cebrail ile buluştuğundaydı. Cebrail Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ile Ramazan'ın her gecesi buluşur, karşılıklı olarak Kur'an mukabele okurlardı. İşte böylece Cebrail ile buluştuğunda Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hayır dağıtmakta insanlara rahmet getiren rüzgardan daha cömert olurdu.

0: لا يرحم.
1: Ebu Hureyre radıyallahu anh anlatıyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Ali'nin oğlu Hasan'ı radıyallahu anhüma öptü. Bunun üzerine Akra bin Habis'in "Benim 10 çocuğum var. Bunlardan birini bile öpmedim." demesi üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem "Merhamet etmeyene merhamet edilmez." buyurdu.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur.
2: Bir kimse mescide gitme niyetiyle evinden çıktığında, attığı her adımdan biri için kendisine bir sevap yazılırken, diğeri için bir günahı silinir.

0: Ebu Mesud el-Ensari anlatıyor. Bir gün kölemi dövüyordum ki arkamdan birisi şöyle seslendi. Şunu iyi bil Ebu Mesud. Bir de döndüm baktım ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana şöyle söylüyor. Şunu iyi bil Ebu Mesud. Allah'ın sana karşı gücü senin bu köleye karşı olan güç ve kuvvetinden çok daha fazladır.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

Resulullah'ın birbirinden kıymetli hadislerini daha iyi anlamak, onun sünnetini hayatımıza hakim kılmak için Süleyman Sarı'nın hazırlayıp sunduğu Hadis Şerhi programına davetlisiniz. Hadis Şerhi Salı ve Perşembe günleri saat 12.30'da Diyanet Risalet Radyo'da.

0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: بينما رجل يصلي مسبل إزارة، قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: اذهب فتوضأ. فذهب فتوضأ ثم جاء فقال: اذهب فتوضأ. فقال له رجل: يا رسول الله، ما لك أمرته أن يتوضأ ثم سكت عنه؟ قال: إنه كان يصلي وهو مسبل إزارة، وإن الله لا يقبل صلاة رجل مسبل.
1: Ebu Hureyre radıyallahu anh anlatıyor. Bir adam elbisesini yere kadar sarkıtmış bir vaziyette namaz kılıyordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ona git abdest al dedi. O da gidip abdest aldı. Sonra geri geldi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem tekrar git ve abdest al dedi. Oradakilerden biri, ya Resulallah, niçin ona abdest almasını emrettiniz de sonra nedeniyle ilgili bir şey söylemediniz dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem o elbisesini yere sarkıtmış halde namaz kılıyordu. Halbuki Allah elbisesini yerlere sarkıtan kimsenin namazını kabul etmez buyurdu.

0: وعن جابر بن سمرة رضي الله عنهما قال: كنا إذا أتينا النبي صلى الله عليه وسلم جلس أحدنا حيث ينتهي. رواه أبو داود والترمذي وقال: حديث حسن.
1: Cabir bin Semure'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Peygamberin yanına, meclisine geldiğimizde herkes bulduğu yere otururdu.
0: وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أيعجز أحدكم أن يكسب في كل يوم 1000 حسنة؟ فسأله سائل من جلسائه: كيف يكسب 1000 حسنة؟ قال: يسبح 100 تسبيحة فيكتب له 1000 حسنة أو يحط عنه 1000 خطيئة.
1: Sa'd bin Ebu Vakkas'ın radıyallahu anh şöyle dediği nakledilmiştir: Bir gün Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem yanında bulunuyorduk. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, sizden biri her gün 1000 sevap kazanamaz mı buyurdu. Orada oturanlardan biri: Ey Allah'ın Resulü, insan 1000 sevabı nasıl kazanır diye sordu. Resul-i Ekrem 100 kere Subhanallah der, ona 1000 sevap yazılır veya ondan 1000 günah silinir buyurdu.

0: وعن رفاعة بن رافع الزرقي رضي الله عنه قال: جاء جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما تعدون أهل بدر فيكم؟ قال: من أفضل المسلمين، أو كلمة نحوها. قال: وكذلك من شهد بدرا من الملائكة.
1: رفاعة بن رافع الزراكين'in radıyallahu anh şöyle dediği rivayet edilmiştir. Bedir Savaşı'nda Cebrail aleyhisselam peygambere sallallahu aleyhi ve sellem geldi de aranızda Bedir'e katılanların derecesi nedir diye sordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Müslümanların en faziletlilerindendirler dedi. Yahut buna benzer bir şey söyledi. Cebrail aleyhisselam, işte bizim nezdimizde meleklerden Bedir'e katılanlar da öyledir dedi.

0: وعن أبي سعيد وأبي هريرة رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخل أهل الجنة الجنة ينادي مناد: إن لكم أن تحيوا فلا تموتوا أبدا، وإن لكم أن تصحوا فلا تسقموا أبدا، وإن لكم أن تشبوا فلا تهرموا أبدا، وإن لكم أن تنعموا فلا تبأسوا أبدا.
1: Ebu Said ve Ebu Hureyre'den rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Cennetlikler cennete girdikleri zaman onlara bir münadi şöyle seslenir: Artık burada ebediyen yaşayacak ve hiç ölmeyeceksiniz. Daima sağlıklı kalacak ve asla hasta olmayacaksınız. Ebediyen genç kalacak, hiç yaşlanmayacaksınız. Sonsuz nimetler içinde yaşayacak, asla sıkıntı çekmeyeceksiniz.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: İbn Abbas'ın işittiğine göre Hazreti Ömer radıyallahu anh minberde şunları söylemiştir: Ben peygamberi sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyururken işittim: Hristiyanların Meryem oğlu İsa'yı övmekte aşırı gittikleri gibi siz de beni övmede aşırılık göstermeyin. Şüphesiz ki ben Allah'ın kuluyum. Onun için bana Allah'ın kulu ve Resulü deyin.

0: 40 hadiste iyilik. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem çoğu zaman şöyle dua ederdi.
1: Allahümme Rabbena atina fid dunya hasene ve fil ahireti hasene ve qina azaben nar.
0: Allah'ım, bize dünyada da ahirette de iyilik ve güzellik ver. Bizi cehennem azabından koru. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem duanın önemine işaret etmiştir. Zira dua, insanın kalben ve zihnen problemlerini çözmeye, iyilik üretmeye ve kötülükten korunmaya hazırlandığı bir süreçtir. Dua, bir çocuğun saf ve tertemiz duygularla ilgi istemesi gibi, kulun Allah'a sığınıp onun yardımını istemesi anlamına gelir. Mümin iki dünyalıdır. O, yaşantısını, beklentisini ve isteklerini bu anlayışa göre düzenler. Müminler, dünyada Allah'ın rızasını kazanmak için yaşarlar. Bununla birlikte hem bu dünyanın iyiliklerini hem de öteki dünyanın iyiliklerini isterler. Müminin en çok korktuğu şeylerden biri cehennem azabıdır. İnsanlardan öyleleri de vardır ki, ey Rabbimiz, bize bu dünyada da iyilik ver, öteki dünyada da iyilik ver. Bizi cehennem azabından koru derler. İnsanlardan öyleleri de vardır ki, tek dünyalı yaşarlar. Dünya hayatı, Yüce Yaradan'ın sevgisini hak etme, rızasını kazanma yurdudur. Bu yüksek gaye ile değerlendirildiğinde, dünya hayatı hafife alınmamalı ve bir fırsat bilinmelidir. Ancak tüm planlarını, programlarını sadece dünyayı dikkate alarak ayarlayanlar için, güzellikler sadece bu dünyadadır. Kur'an'da haber verildiğine göre bu insanlar Allah'ı anıp dua ederken, ey Rabbimiz, bize bu dünyada ver derler. Bu şekilde dua edenlerin ne istedikleri belirtilmemiştir. Fakat sadece dünyayı isteyen kimse dünyanın esiri olur. Böyleleri Allah'tan geçici olanı isterler. Bu kişilere göre iyilik, güzellik sadece buradadır. Onlar yalnız dünyayı istedikleri için ahiret hazırlığını ve ahiret güzelliklerini görmezden gelirler. Bu yüzden de bu insanların ahiretten hiç nasibi yoktur. Dünya hayatını bir fırsat bilenler, Allah'tan doğru dilekte bulunanlar, hem bu dünyanın iyiliklerini hem de öteki dünyanın iyiliklerini isterler. İnananlar ebedi azaptan çok korkarlar. Hayatlarını buna göre dengelerler. Dünyada yaptıkları iyiliklerin karşılığını ahirette görecek olanlar işte bunlardır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hadiste geçen bu duayı çokça okumuştur. Bu nedenle her fırsatta bu dua tekrar edilmeli, alışkanlık haline getirilmeli ve bütün dualarda yer almalıdır. Dünya ve ahiret iyilikleri için duamız şudur. Rabbim, senden dünyada sağlık, geçim rahatlığı, iyi işlerde başarı, erdemli eş, hayırlı evlat, güzel amel, ilim ve ibadet, ahirette de ebedi mutluluk talep ederiz.
2: Kırk hadiste iyilik. Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

0: المسلمون فقال: اللهم إني أعتذر إليك مما صنع هؤلاء، يعني أصحابه، وأبرأ إليك مما صنع هؤلاء، يعني المشركين. ثم تقدم فاستقبله سعد بن معاذ فقال: يا سعد بن معاذ، الجنة ورب النضر، إني أجد ريحها من دون أحد. قال سعد: فما استطعت يا رسول الله ما صنع. قال أنس: فوجدنا به 84 ضربة بالسيف، أو طعنة برمح، أو رمية بسهم، ووجدناه قد قتل ومثل به المشركون، فما عرفه أحد إلا أخته ببنانه. قال أنس: كنا نرى أو نظن أن هذه الآية نزلت فيه وفي أشباهه: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه، إلى آخرها.
1: Enes radıyallahu anh anlatıyor. Amcam Enes bin Nadr Bedir Savaşı'nda bulunamamıştı. Ya Resulallah, müşriklerle yaptığın ilk savaşta bulunamadım. Eğer Allah bundan böyle beni müşriklerle karşılaştırırsa onlara neler yapacağımı Allah görecektir dedi. Uhud Savaşı olup da Müslümanlar dağılınca Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, Allah'ım, ashabımın yaptıklarından dolayı senden özür dilerim dedi. Müşriklere işaret ederek de, Ya Rabbi, bunların yaptıklarından uzağım dedi. Ve sonra düşmana doğru ilerlerken Sa'd bin Muaz'a rastladı ve ona, Ey Sa'd bin Muaz, Nadr'ın Rabbine yemin ederim ki, cennet işte şurada. Uhud'un berisinden cennetin kokusunu alıyorum dedi. Sa'd dedi ki, Ya Resulallah, ben Enes bin Nadr'ın yaptığını yapamadım. Hadisi rivayet eden Enes, amcamın üzerinde kimi kılıç, kimi mızrak, kimi ok yarası olmak üzere 80 kadar yara vardı. Öldürülmüş ve müşrikler tarafından kendisine müste yapılmıştı. Bu nedenle onu kimse tanıyamamış, kız kardeşi ancak parmaklarından tanıyabildi dedikten sonra şu ayeti okudu: Müminler arasında öyleleri vardır ki Allah'a verdikleri söze sadık kaldılar. Bu uğurda onlardan bir kısmı can verdi. Ve şöyle söyledi: Biz bu ayetin Enes bin Nadr ve onun gibiler hakkında nazil olduğu kanaatindeydik.
0: وعن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنهما أنه كبر على جنازة ابنة له 4 تكبيرات، فقام بعد الرابعة كقدر ما بين التكبيرتين يستغفر لها ويدعو، ثم قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع هكذا. وفي رواية: كبر 4 فمكث ساعة حتى ظننت أنه سيكبر 5، ثم سلم عن يمينه وعن شماله، فلما انصرف قلنا له: ما هذا؟ فقال: إني لا أزيدكم على ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع، أو هكذا صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم.
1: عبد الله بن أبو أوفادان رضي الله عنه rivayet edildiğine göre o kızının cenaze namazını kılarken 4 tekbir aldı. 4. tekbirden sonra 2 tekbir arasındaki süre kadar durup onun için istiğfarda bulundu ve dua etti. Sonra da Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem de böyle yapardı dedi. Bir rivayet de şöyledir: İbrahim el-Heceri

0: Anlatıyor. Dört tekbir aldıktan sonra bir müddet yerinde kaldı. Hatta ben onun beşinci bir tekbir alacağını zannettim. Sonra sağına ve soluna selam verdi. Namazı bitirdikten sonra bu yaptığın nedir dedim. O da peygamberden gördüğüme bir şey ilave etmedim. Ya da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de böyle yapmıştı dedi.
1: وعن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا وببيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب وإن كان مازحا وببيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه.
0: Ebu Ümame el-Bahili'den radıyallahu anh, rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Ben haklı olsa dahi münakaşayı terk eden kimse için cennetin kıyısında bir köşk verileceğine, şakayla bile olsa yalan söylemeyen kimseye cennetin ortasında bir köşk verileceğine, ahlakı güzel olan kimseye de cennetin en yüksek yerinde bir köşk verileceğine kefilim.
1: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليصل رحمه ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت.
0: أبو هريرة رضي الله عنه rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah'a ve ahiret gününe inanan misafirine ikram etsin. Allah'a ve ahiret gününe inanan akrabalarıyla ilişkisini sürdürsün. Allah'a ve ahiret gününe inanan ya hayır söylesin veya sussun.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: Bir bedevi Hazreti Peygamber'e sallallahu aleyhi ve sellem şöyle sordu. Bir adam var, ganimet elde etmek için savaşıyor. Bir adam da kahramanlığı duyulsun diye, diğeri de görülsün diye savaşıyor. Bunlardan hangisi Allah yolundadır? Allah Resulü ona, kim Allah'ın tevhid mesajını yüceltmek için savaşırsa işte o Allah yolundadır buyurdu.

Nur-u alemsin bugün. Hem dahi mahbub-i hüda. Eyleme aşıklar bir lahza kapından cüda. Gitmesin nam-ı şerifin bu dilimden dembedem. Dertli gönlüme devadır. Can bulur ondan safa. Umarım her bir adın başka şefaat eyliye. Ahmet-u Mahmud, Ebu'l-Kasım, Muhammed Mustafa. Çünkü denildi ona Beşşems, dahi ve duha. Ruhyuna, alnına, mihru mahı benzetsem nola. Bu libas-ı hayu huyu tantana nedir dila? Eynine hilat yeterken bir palasu bir aba. Cürm-ü isyanım bir ruhundur, gerçi hadden servera. Sen şefaatkânısın, geldim sana şefkat uman. Bu muhibbi tevbe eyler, tevbesin eyle kabul. Fitne-i şeytandan sakla onu ya Rabbena.

Zamanın Ötesinden. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sözleri, tavırları ve sünneti zamanın ötesinden bugünümüze ışık tutmaya devam ediyor. Onun sünnetini anlamak, yaşamak ve gönüllere taşımak için hazırlanan zamanın ötesinden Çarşamba ve Cumartesi günleri saat 17'de Diyanet Risalet Radyo'da sizlerle buluşuyor.

0: وعن حذيفة رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أخذ مضجعه من الليل وضع يده تحت خده ثم يقول: اللهم باسمك أموت وأحيا. وإذا استيقظ قال: الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور.
1: Huzeyfe'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem gece yatarken elini yanağının altına koyar, Allah'ım senin isminle ölür, uyur ve yine senin isminle dirilirim, uyanırım derdi. Uyandığı zaman da bizi öldürdükten sonra dirilten Allah'a hamdolsun, dönüş O'nadır buyururdu.

0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا قام أحدكم من مجلس ثم رجع إليه فهو أحق به.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, biriniz oturduğu yerden kalkıp dışarı çıkarsa döndüğünde eski yerine oturma önceliğine herkesten daha fazla sahiptir buyurmuştur.

0: وعن عائشة رضي الله عنها أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: إن أمي افتلتت نفسها وأراها لو تكلمت تصدقت، فهل لها من أجر إن تصدقت عنها؟ قال: نعم.
1: Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre bir adam Hazreti Peygamber'e sallallahu aleyhi ve sellem gelip annem ansızın öldü. Ölmeden konuşabilseydi muhakkak sadaka vermeyi vasiyet ederdi. Onun adına sadaka versem sevap kazanır mı diye sordu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem evet buyurdu.
0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حمل علينا السلاح فليس منا، ومن غشنا فليس منا. وفي رواية له أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على صبرة طعام فأدخل يده فيها فنالت أصابعه بللا، فقال: ما هذا يا صاحب الطعام؟ قال: أصابته السماء يا رسول الله. قال: أفلا جعلته فوق الطعام حتى يراه الناس؟ من غشنا فليس منا.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: bize silah çeken bizden değildir. Bizi aldatan da bizden değildir. Diğer bir rivayet de şöyledir: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem pazarda tahıl satan birinin yanına uğradı. Tahıl öbeğine elini sokunca parmakları ıslandı. "Ey satıcı, bu ne hal?" diye sordu. Adamın "Yağmurda ıslandı ey Allah'ın Resulü" cevabına karşı o, "Islak kısmını üzerine koysan da insanlar onu görse olmaz mı? Bizi aldatan bizden değildir." buyurdu.

0: zamanda o aynı şekilde hemen ayağa kalkar, babasının elinden tutar, onu öper ve kendi yerine oturturdu.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

0: وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تصوموا قبل رمضان، صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن حالت دونه غيابة فأكملوا 30 يوما.
1: İbn Abbas'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Ramazan'dan bir veya iki gün evvel oruç tutmayın. Hilali, Ramazan hilalini gördüğünüzde oruç tutmaya başlayın ve hilali, Şevval hilalini gördüğünüzde de orucu bırakın. Hilali görmenize bulut engel olursa 30 günü tamamlayın.
0: وعن أبي أمامة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله وملائكته وأهل السماوات والأرض، حتى النملة في جحرها وحتى الحوت، ليصلون على معلم الناس الخير.
1: Ebu Ümame'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem: alimin, abid, çok ibadet eden kişiye üstünlüğü, benim sizin en sıradan birinize olan üstünlüğüm gibidir, buyurdu ve sözüne şöyle devam etti: Allah ve melekleri, göktekiler ile yerdekiler, hatta yuvasındaki karıncaya ve denizlerdeki balıklara varıncaya kadar her şey, insanlara hayır ve iyilik öğretenler için dua ederler.

0: وكان أنس إذا أراد أن يدعو بدعوة دعا بها، فإذا أراد أن يدعو بدعاء دعا بها فيه.
1: Hazreti Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem en çok yaptığı dua şu idi: Allah'ım, bize dünyada da güzellik ver, ahirette de güzellik ver. Cehennem azabından bizi koru. Müslim rivayetinde hadisi nakleden kişinin Enes dua etmek istediğinde böyle dua ederdi sözünü eklemiştir.
0: وعن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: رحم الله رجلا سمحا إذا باع وإذا اشترى وإذا اقتضى.
1: Cabir'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem alışverişinde ve borcunu tahsilde kolaylık gösteren kimseye Allah rahmet etsin buyurmuştur.

Hazreti Peygamber, Samimi ve Bilge Rehber. 1. Bölüm. Ebu Musa el-Eş'ari şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bazı emirlerini yerine getirmesi için ashabından birini görevli olarak yolladığı zaman müjdeleyin, nefret ettirmeyin, kolaylaştırın, zorlaştırmayın buyururdu. Yeni Müslüman olduğu için namazda konuşulmaması gerektiğini bilmeyen Muaviye bin Hakem Es-Sülemi, bir gün cemaatle namaz kılındığı sırada aksıran birisine "Yerhamükallah, Allah sana rahmet eylesin" deyiverdi. Bu yersiz konuşmasından ötürü herkes ona sert sert bakar. Muaviye, "Eyvah, mahvoldum.

"Ne bakıyorsunuz yahu, ben ne yaptım?" deyince, bu defa namaz kılanlar onu susturmak için elleriyle uyluklarına vurmaya başlarlar. Muaviye, oradakilerin kendisini susturmak istediklerini anlayınca susar ve bu işin sonunu beklemeye başlar. Muaviye, hadisenin devamını şöyle anlatır. "Anam babam Resulullah'a feda olsun, ne ondan önce ne de sonra peygamber kadar güzel öğreten bir öğretmen gördüm. Vallahi beni ne azarladı, ne dövdü, ne de sövdü. Namaz bitince sadece şunları söyledi. Bu namazda insan kelamı konuşulmaz. Namaz ancak tesbih, tekbir ve Kur'an okumaktır. Hazreti Peygamber vaaz ve irşat çalışmalarında insanlarla olan ilişkisini kolaylık, hoşgörü, merhamet, nezaket, zarafet ve yumuşaklık anlayışı üzerine kurmuştu. Çünkü Allah Resulü kesin olarak biliyordu ki yumuşak davranma yani rıfk, hilm bulunduğu her şeyi güzelleştirir. Çıkarıldığı yerse muhakkak çirkinleşirdi. Allah'ın rahmeti sayesinde sen onlara karşı yumuşak davrandın. Eğer kaba katı yürekli olsaydın onlar senin etrafından dağılıp giderlerdi ayeti, peygamber zarafetinin ve nezaketinin en açık delilidir. Bir rivayette de sevgili peygamberimizin kitab-ı mukaddesteki vasfı, şüphesiz o kaba ve katı kalpli değildir. Çarşı pazarlarda bağırıp çağırmaz, kötülüğe kötülükle muamele etmez, bilakis af ve güzellikle muamele eder şeklinde anlatılmaktaydı. Bir defasında yeni Müslüman olmuş fakat henüz İslam ahlak ve adabını iyice öğrenemediği için medenileşmemiş bir kişi, bugünkü gibi halı ve kilim serili olmayan mescitte küçük abdestini bozmuştu. Orada bulunanlar o kişiyi yaka paça dışarı atmak üzereyken, Resulullah müdahale edip engelleyerek onu bırakın da küçük abdestini bozduğu yere bir kova su döküverin diye tembihledi ve orada bulunanlara siz ancak kolaylaştırıcı olarak gönderildiniz, zorlaştırıcı olarak gönderilmediniz buyurdu. Rahmet elçisi vaaz ve irşat görevinde takip ettiği üslubunu Allah beni zorlayayım ve hata arayayım diye göndermedi. Bilakis öğreteyim ve kolaylaştırayım diye gönderdi şeklinde açıklamıştır. Bu güzel hasletleri çevresindekilere de tavsiye eden Resulullah, bazı emirlerini yerine getirmesi için ashabından birisini görevli olarak yolladığı zaman, müjdeleyin, nefret ettirmeyin, kolaylaştırın, zorlaştırmayın buyururdu. Hazreti Peygamber günah olmadığı müddetçe iki durumdan birini tercih ettiğinde daima en kolay olanını tercih ederdi. Kur'an-ı Kerim'de Yüce Allah, Hazreti Musa ve kardeşi Hazreti Harun'a hitap ederek, "Firavun'a gidin, çünkü o iyice azdı. Ona yumuşak söz söyleyin, belki öğüt alır ve korkar." diye emretmişti. Firavun'a bile yumuşak söz söylemeyi emreden bir dinin mensupları, elbette bu prensiplerden hareketle bütün insanlara karşı daha bir dikkatli, özenli ve merhametli bir şekilde öğüt vermekle yükümlüdürler. Vaaz, bir kimseye kalbini yumuşatacak, onu günahlardan uzaklaştırıp sevaba yöneltecek, ilahi mükafatı ve cezayı hatırlatarak hayrı, iyiliği ve yararlı işler yapmayı, haram ve kötülüklerdense sakınmayı benimsetecek, Allah'a ve Hazreti Peygamber'e itaate sevk edecek ve doğru yolu gösterecek güzel sözler söylemektir. İrşatsa insanlara doğru yolu göstermek, müminleri dini görevlerini yerine getirmeye çağırmak demektir. Mevize, zikr, zikra, tezkire, nasihat, tavsiye, tebliğ, tezkir, inzar, tahzir, emri bil maruf, nehi anil münker kavramları, vaaz ve irşatla yakın ilişkisi olan kavramlardır. Allah ve Resulü tarafından bildirilen doğruları ve güzellikleri anlatmak, öğütlemek, hatırlatmak ve bu bağlamda nasihatte bulunmak, uyarmak anlamlarına gelen vaaz, mevize ve rüşt kökünden türüyerek hidayet, doğruluk, isabet, hayır, fayda anlamlarına gelen kelimeler ilahi hitapta da yerlerini almıştır. Yüce Allah Kur'an'da vaaz etme, öğüt verme fiillerini zaman zaman "O düşünüp tutasınız" diye size öğüt veriyor ve "Allah size ne kadar güzel öğüt veriyor" şeklinde bizzat kendi zatına isnat ederek kullanmıştır. Kur'an-ı Kerim'de öğüt veren ya Rabbimizin bizzat kendisi ya da onun tarafından gönderilmiş peygamberlerden herhangi birisidir. Bu durum vaaz ve irşat görevlerinin temelde Allah'ın emriyle bir peygamber mesleği olduğunu göstermekle beraber,
bu işi yapmanın önem ve faziletini de ortaya

diye koymaktadır. Diğer taraftan sen öğüt ver, hatırlat. Çünkü öğüt müminlere fayda verir buyurularak vaaz ve irşadın müminlere fayda vereceği de ifade edilmiştir. Nitekim Hazreti Peygamber, Müslümanın Müslüman üzerindeki haklarını saydığı bir hadisinde, nasihat istediğinde ona nasihatte bulunmayı bu hakların içinde saymıştır. Aynı şekilde Resul-i Ekrem, sizlerden birisi mümin kardeşinden öğüt istediğinde kardeşi ona nasihat etsin buyurmuştur. Vaaz ve irşat, Müslümanların dini görevlerini yerine getirmelerinde onlara yardımcı olma vazifesidir. Müslümanlar için asıl olan bu dünyada sırat-ı müstakim üzere olabilmektir. Kur'an-ı Kerim, insanın iyiyi kötüden ayırt etme yeteneğine vurgu yapmakla birlikte, bunun yetersiz kalması veya yanlış kullanılması sebebiyle yanıltıcı ve saptırıcı faktörlerin de etkisiyle insanların yanlışlar içerisine düşebileceğini ifade etmektedir. Yeryüzünde bulunanların çoğuna uyacak olursan, seni Allah yolundan saptırırlar buyurmaktadır. Yine, şüphesiz ki bir kavim kendi durumunu değiştirmedikçe Allah onların durumunu değiştirmez ayeti sosyolojik bir gerçeğe işaret etmektedir. Önleyici tedbirler alınmadığı takdirde toplumda meydana gelecek bozulmalar Kur'an'da zulüm olarak nitelendirilmiş ve bunun sonucunda ortaya çıkacak olan fitnenin sadece kötülere değil toplumun bütün fertlerine yönelik olacağı ifade edilmiştir. İslam, insanın selim fıtratının özelliklerini hatırlatmakta, aklına vahiy ile ışık tutmakta ve sosyal tecrübesinin sağlıklı yürümesine katkıda bulunmaktadır. Bu sebeple vaaz ve irşat faaliyetleri Müslümanlar arasındaki manevi yardımlaşma ve dayanışmanın en başında yer alır. Gerçekte vaaz ve irşat görevi Müslümanların kendilerine, diğer din mensuplarına ve bütün insanlara karşı sorumluluk yüklemektedir. Hazreti Peygamber bu sorumluluğu bir hadisinde belli bir üslupla, yaşadığımız dünyayı bir gemiye, bütün insanları da bu gemiyle yol alan yolculara benzeterek anlatır. Yolcular kendi içlerinde iki kısma ayrılırlar. Bir kısmı Allah'ın hududunu gözeten ilim, irfan, akıl ve erdem sahibi insanlar, diğer kısmı ise bu hududu çiğneyen, heva ve arzularına esir düşmüş kimselerdir. Gemi hareket etmeden önce bu iki grup insan, kura ile yerlerini belirlemiş, birinciler üst kısma yerleşirken ikinciler alt kısımda yerlerini almışlardır. Gemi tam denizin ortasında vardığında aşağıdakiler güya yukarıdakileri gidip rahatsız etmemek gibi masumane görünen bir gerekçeyle su ihtiyaçlarını gidermek için geminin dibini delmeye başlarlar. Yukarıdakiler bu duruma sözle müdahale ederek böyle yapmamalarını isterler. Zira bu duruma mani olmadıkları takdirde aşağıdakiler batacakları gibi yukarıdakiler de helak olacaktır. Ancak hikmetli bir yolla onlara engel oldukları zaman sadece kendileri değil aşağıdakiler de batmaktan kurtulacaklardır. Yine Hazreti Peygamber bu konuda bir kötülük gören kişi eliyle değiştirmeye gücü yetiyorsa onu eliyle değiştirsin. Buna gücü yetmezse diliyle değiştirsin. Bunu da yapamazsa kalbiyle kötülüğe tavır koysun. Ondan nefret etsin ki bu da iman eden kişinin asgari yapması gereken şeydir buyurarak kötülüğün bir şekilde değiştirilmesinin gerekliliğine işaret etmiştir. Ayrıca Hazreti Peygamber, canım elinde bulunan Allah'a yemin ederim ki ya iyiliği emredip kötülükten sakındırırsınız ya da böyle yapmazsanız Allah size bir ceza gönderiverir de ona dua edersiniz ama o duanızı kabul etmez buyurmuştur. Şüphesiz bu rivayetler, irşat görevinin ihmal edilemeyecek kadar önemli bir faaliyet olduğunu, aksi takdirde duaların reddinden toplumun bütününün cezalandırılmasına kadar varan yaptırımları beraberinde getirebileceğini haber vermektedir. Hazreti Peygamber'in bütün hayatı peygamberlik görevinin gereği olarak insanları Allah'a çağırmakla ve irşatla geçmiştir. Resul-i Ekrem kısa zamanda bütün çağlara örneklik edecek altın bir nesil yetiştirmiştir. Onun başarısının altında yatan en büyük sebep, hiç şüphesiz insanlara inanmadığı ve yaşamadığı hiçbir şeyi söylememiş olmasıydı. Allah Resulü vaaz ve nasihat ettiği her şeye önce kendisi iman etti ve söylediklerini yaşadı. Çünkü vaaz ve irşat görevini yürüten kişinin tavsiye ettiğini bizzat uygulaması şarttı.

Bu durum görevi bizzat vaaz ve irşat olanlar için geçerli olduğu kadar çevresine İslam'ın güzelliklerini anlatan her Müslüman için de geçerliydi. Elbette Yüce Rabbimizin kendinizi unutup da başkalarına mı iyiliği emrediyorsunuz? Ey iman edenler! Yapmayacağınız şeyleri niçin söylüyorsunuz uyarıları boşuna değildi. Uyguladığını tavsiye etme, önemli bir ahlak ilkesi, şahsiyet ve inandırıcılık meselesidir. Hazreti Peygamber'in sahabilerinden Ebu Derda, bilmeyene bir kere yazıklar olsun, bilip de bilgisine göre amel etmeyene 7 kere yazıklar olsun uyarısını yapmıştır. Hasan-ı Basri'nin talebelerinden Malik bin Dinar da, alim bildiği ile amel etmediği zaman onun vaaz ve nasihati yağmur damlalarının yalçın kayadan kayması gibi gönüllerden silinir gider demiştir. Her iki sözde bildiği ile amel etmeyen kişilerin vaaz ve irşat görevlerinde başarılı olmalarının mümkün olmadığı anlamına gelmektedir. Hiç şüphesiz söylediklerini yaşamayan kişilerin sözleri başkalarının kalplerinde ve düşünce dünyalarında akis bulamaz. Hazreti Peygamber'in insanları irşad ederken uyguladığı yöntemler de son derece dikkat çekicidir. Yüce Allah Hazreti Peygamber'e hitaben, Rabbinin yoluna hikmetle ve güzel öğütle davet et, onlarla en güzel şekilde mücadele et buyurmuştur. Bu ayette ifade edilen yöntem, hikmet, güzel öğüt, iyi niyet ve samimiyetle yapılan tartışmadır. Kısacası muhatabın akli ve kültürel yapısıyla yeteneklerini göz önünde bulundurmak ve bu vazifeyi en güzel tarzda yerine getirmek Allah Resulü'nün irşat yöntemiydi. O bir hadisinde, din samimiyettir buyurmuştur. Kime karşı diye sorulduğunda da cevaben, Allah'a, kitabına, Resulüne, Müslümanların idarecilerine ve bütün Müslümanlara buyurmuştur. Ayrıca Kur'an'da insanları Allah'a çağırmayla ilgili olarak yumuşak söz anlamında kavli leyyin, doğru ve faydalı söz anlamında kavli maruf, iyi, güzel, doğru ve hak söz anlamında kavli hasen, doğru ve sağlam söz anlamında kavli sedid kavramları kullanılmıştır. Tüm bu kavramların işaret ettiği metot, Lokman'ın oğluna öğüdü tarzında samimi bir sohbet ve sıcak bir öğüttür. Resul-i Ekrem insanları irşad ederken muhataplarını tanımaya özen gösterir, onların duygularını, isteklerini ve birey olarak özelliklerini dikkate alırdı. Kendilerine yakın ilgi göstererek onları en güzel şekilde irşad ederdi. Bir keresinde Hazreti Peygamber'in huzuruna genç bir delikanlı gelir ve kendisine zina etmesi için izin verilmesini ister. Orada bulunanlar hayretler içinde genci ayıplamaya, terslemeye, hatta bağırışmaya başlarlar. Hazreti Peygamber ise yaklaş buyurur. Sonra onu dizinin dibine oturtup sorar. Annenle zina yapılmasını ister misin? Genç, yoluna kurban olayım, hayır istemem ya Resulallah der. Hazreti Peygamber, diğer insanlar da anneleriyle zina yapılmasını istemezler buyurur ve tekrar sorar. Peki kızın içinde bunu ister misin? Genç, yoluna kurban olayım, hayır istemem ya Resulallah der. Hazreti Peygamber, diğer insanlar da kızları için bunu istemezler buyurur ve aynı şekilde teker teker kız kardeşi, halası ve teyzesi için de sorusunu tekrarlar. Aldığı cevaplar üzerine insanların da bu mahremleri hakkında zinaya asla razı olmayacaklarını belirttikten sonra mübarek ellerini gencin göğsüne koyarak ''Ya Rabbi, bunun günahını bağışla, kalbini temizle ve fecrini muhafaza et.'' diye dua eder. Genç tam manasıyla ikna olur. Hazreti Peygamber'in duasının bereketiyle bir daha böyle bir kötülüğe yönelmez. Bu rivayette Hazreti Peygamber genci irşad ederken ikna yöntemini kullanmış, onu yanına oturtmuş ve ona dokunmuştur. Hazreti Peygamber'in insanları irşad ederken beden dilini etkili bir biçimde kullandığı da bu örnekte görülmektedir. Allah Resulü insanlarla olan ilişkilerinde kusur aramadığı gibi onların kusurlarını yüzlerine de vurmazdı. Herhangi bir kişinin hoşnut olmayan bir haline veya sözüne şahit olduğunda, filana ne oluyor ki şöyle diyor veya şöyle yapıyor demez, bazılarına ne oluyor ki şöyle diyor veya yapıyorlar derdi. Onun bu tutumu, vaaz ve irşat görevini yerine getiren kişilerin topluma hitap ederken, şahısların hatalarını düzeltmede izleyecekleri yol ve üsluba ilişkin ölçüler sunmaktadır.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Abdullah bin Amr, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi tavaf ederken gördüğünü ve şöyle buyurduğunu rivayet eder. Ey Kabe! Ne kadar hoşsun, kokun ne kadar da güzel, şanın, hürmetin ne kadar da yüce. Ama canım elinde olan Allah'a yemin ederim ki, Allah nezdinde müminin hürmeti, dokunulmazlığı senin hürmetinden daha büyüktür.

0: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem itikafta olduğu bir Ramazan gecesinde hanımı Hazreti Safiye kendisini ziyaret eder. Hazreti Safiye biraz sohbet ettikten sonra eve dönmek üzere kalkar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de onu kapıya kadar uğurlar. O esnada oradan geçmekte olan iki sahabi Hazreti Peygamber'i görünce fark edilmeden hızlıca oradan uzaklaşmak isterler. Sahabilerin bu telaşını fark eden Allah'ın elçisi, "Durun, bu eşim Safiye binti Huyey'dir," der. Resulullah'ın açıklama yapma ihtiyacı hissetmesinden mahcup olan sahabiler, "Sübhanallah ey Allah'ın elçisi," diyerek kendisi hakkında herhangi bir olumsuz düşünceye kapılmalarının söz konusu olmadığını söylerler. Bunun üzerine Hazreti Peygamber şöyle buyurur: "Şeytan kanın dolaştığı gibi insanın içinde dolaşır. Doğrusu şeytanın kalplerinize yanlış düşünceler getirmesinden endişe ettim." Allah Resulü bu durumu şöyle dillendirmiştir: "Hiçbiriniz yoktur ki bir şeytanın veya cinin tasallutuna maruz kalmamış olsun." Bunun üzerine ashab, "Buna sen de dahil misin?" diye sorunca Peygamberimiz, "Evet, ama Allah şeytana karşı bana yardım etti. O da bana boyun eğdi," buyurmuştur.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

kalplerin en güzel süsü, gönül dünyasını bağlayan bağ, her müminin gönlünde taşıdığı büyük bir sevgidir peygamber sevgisi. Bu sevgi sadece bir muhabbet değil, aynı zamanda vefa ve sorumluluktur. Peygamber sevgisine ve Hazreti Peygamber'in Müslümanlar üzerindeki haklarına dair konuların işleneceği Şifa-i Şerif'ten dersler programına sizleri de bekliyoruz. Profesör Doktor Mehmet Yaşar Kandemir'in sunduğu Şifa-i Şerif'ten dersler her gün saat 17.30'da Diyanet Risalet Radyo'da.

0: وعن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق، ورجل آتاه الله حكمة فهو يقضي بها ويعلمها.
1: ابن مسعود'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: ancak şu iki kişiye gıpta edilir: Allah'ın kendisine mal verip de onu hak yolunda harcamaya muvaffak kıldığı kimseyle Allah'ın kendisine ilim ve hikmet ihsan ettiği, onunla hükmedip onu öğreten kimsedir.

0: وعن سلمان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يغتسل رجل يوم الجمعة ويتطهر ما استطاع من طهر ويدهن من دهنه أو يمس من طيب بيته ثم يخرج فلا يفرق بين اثنين ثم يصلي ما كتب له ثم ينصت إذا تكلم الإمام إلا غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى.
1: Selman'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Cuma günü gusledip iyice temizlenen, saçlarının ve sakalının bakımını yaparak veya evindeki güzel kokulardan sürünerek camiye gelen ve ileri geçmek için iki kişinin arasını ayırmadan gerektiği kadar namaz kılan, sonra da imamın hutbesini sessizce dinleyen kimsenin o cuma ile bir sonraki cuma arasındaki günahları bağışlanır.

0: وعن جابر رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أكل ثوما أو بصلا فليعتزلنا، أو فليعتزل مسجدنا. وفي رواية لمسلم: من أكل البصل والثوم والكراث فلا يقربن مسجدنا، فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم.
1: Cabir'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: soğan veya sarımsak yiyen bizden veya mescidimizden uzak dursun. Müslim'in bir rivayetinde soğan, sarımsak veya pırasa yemiş olan kimse mescidimize yaklaşmasın. Çünkü insanoğlunun rahatsız olduğu şeylerden melekler de rahatsız olur buyurmuştur.

0: وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رجالا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أروا ليلة القدر في المنام في السبع الأواخر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرى رؤياكم قد تواطأت في السبع الأواخر، فمن كان متحريها فليتحرها في السبع الأواخر.
1: İbn Ömer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber'in ashabından bazı kimseler rüyalarında Kadir gecesinin Ramazan'ın son 7 günlerinde olduğunu gördüler. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: Rüyalarınızın Ramazan'ın son 7 gecesinde birleştiğini görüyorum. Şu halde Kadir gecesini bulmak isteyen onu son 7 gecede arasın.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

Abdullah bin Mesud, Allah katında en güzel amel nedir diye Resulullah'a sordu. Efendimiz de ona vaktinde kılınan namaz cevabını verdi. İbn Mesud sorularına devam etti. Sonra hangisidir ey Allah'ın Resulü? Efendimiz, sonra anne babaya iyilik yapmak, ondan sonra da Allah yolunda cihat etmek diye buyurdu.

0: Ey bu mükemmel davetin ve kılınan namazın Rabbi olan Allah'ım, Muhammed Aleyhisselam'a sana yaklaştıran her türlü vesileyi ve fazileti ihsan et. Onu kendisine vaat etmiş olduğun makam-ı mahmuda kavuştur. Şüphesiz ki namaz arınmaktır ve cennete davettir. Şimdi vakit sabah namazı vaktidir. Şimdi Ankara için sabah ezanı vakti.
1: Allahu Ekber, Allahu Ekber.

Bir defasında Hazreti Ayşe, "Ey Allah'ın Resulü, insanlar bulut gördükleri zaman yağmur vardır ümidiyle sevinirler. Halbuki bunu sen gördüğünde yüzünden hoşnutsuzluk okuyorum," demiş. Bunun üzerine Peygamberimiz şöyle buyurmuştur: "Ya Ayşe, bunda bir azap bulunmadığına dair bana kim teminat verebilir? Halbuki bir kavim, Ad kavmi, rüzgarla helak edilmişti. Onlar aslında azabı görmüşler, fakat ümitlenerek bu bize yağmur yağdıracak bir buluttur," demişlerdi.

0: 40 hadiste sosyal hayat. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor.
1: En ehle Kubâ'in iqtetelû hattâ terâmû bil hicâre. فأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك فقال اذهبوا بنا نصلح بينهم.
0: Allah Resulü Kuba halkının birbirleriyle kavga ettiklerini ve birbirlerine taşlarla hücum ettiklerini duyunca hadi gidelim de onları barıştıralım buyurdu. Allah Teala müminlerin kardeş olduğunu söylemiş, aralarında anlaşmazlık çıkarsa, kardeşliğin zarar görmemesi için yakınlarında bulunan müminlere ara buluculuk yapma sorumluluğu yüklemiştir. Müminlerin en güzel örneği ve Allah'ın emirlerini uygulama konusunda en duyarlısı olan sevgili Peygamberimiz, çevresinde yaşanan anlaşmazlıklara her zaman en güzel çözümleri üretmiştir. Onun daha gençlik yıllarında Hacerül Esved'in Kabe'ye yerleştirilmesinde ortaya koyduğu çözüm en güzel arabuluculuk örneklerindendir. Hayatının her döneminde emin ve adaletli olması, problemin çözümüne tarafların hepsini dahil etmesi gibi arabulucuda bulunması gereken temel kriterleri taşıması anlaşmayı kolaylaştırmıştır. Medine döneminde de müminlerin aralarında çıkan anlaşmazlıklara müdahale eden Hazreti Peygamber, tarafları barıştırmıştır. Bir defasında Amr bin Avf oğulları arasında bir kavga çıktığını duyan Allah Resulü, aralarını bulmak için bir grup sahabiyle birlikte oraya gitmiş, onları barıştırmak için bir süre orada kalmıştır. Müminleri anlaşmazlıklarını çözmeye teşvik etmiş ve aksi davrananları da uyarmıştır. Pazartesi ve Perşembe günleri, Müslüman kardeşiyle arasında kin, düşmanlık ve kızgınlık bulunanlar hariç, Allah'a ortak koşmayan herkesi affetmek için cennet kapıları açılır. Sonra Cenab-ı Hak şöyle buyurur. Bu iki kişi anlaşıp barışana kadar bekleyin. Rabbimiz, sulh hayırlıdır buyurmuş ve anlaşmazlıkları çözmede en etkili yöntemlerden birinin iyilikle davranmak olduğuna işaret etmiştir. İyilikle kötülük bir olmaz. Sen kötülüğü en güzel olan davranışla sav. O zaman bir de göreceksin ki seninle aranızda düşmanlık bulunan kimse kesinlikle sıcak bir dost oluvermiş. Fussilet Suresi 34. ayet. Arabulucuya düşen görev, insanlardaki iyilik duygularını harekete geçirmektir.
2: 40 hadiste sosyal hayat.
3: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

0: وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، فكنا إذا أشرفنا على واد هللنا وكبرنا وارتفعت أصواتنا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس، اربعوا على أنفسكم، فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، إنه معكم، إنه سميع قريب.
1: أبو موسى الأشعري رضي الله عنه anlatıyor. Biz Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ile bir seferdeydik. Tepelere çıktıkça La ilahe illallah, Allahu ekber diyerek tehlil ve tekbir getirirdik. Bir ara seslerimizin fazla yükselmesi üzerine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, ey insanlar, kendinizi zorlamayın. Çünkü siz işitmeyen veya yanınızda bulunmayan birine dua etmiyorsunuz. Allah daima sizinledir, her şeyi işitir ve size de yakındır buyurdu.
0: وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا عدوى ولا طيرة، ويعجبني الفأل. قالوا: وما الفأل؟ قال: كلمة طيبة.
1: Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, hastalığın kendiliğinden bulaşıcılığı yoktur, uğursuzluk da yoktur, fe'l hayra yorma ise hoşuma gider buyurdu. Ashab, ey Allah'ın Resulü, fe'l nedir diye sordu. Güzel sözdür diye cevap verdi.
0: وعنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ مثل وضوئي هذا، ثم قال: من توضأ هكذا غفر له ما تقدم من ذنبه، وكانت صلاته ومشيه إلى المسجد نافلة.
1: Hazreti Osman radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem benim gibi abdest aldığını gördüm. Abdestten sonra şöyle buyurdu: bir kimse bu şekilde abdest alırsa geçmiş günahları bağışlanır. Onun namazı ve mescide gidişi ayrıca kazanç sayılır.

0: عن جابر رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجصص القبر وأن يقعد عليه وأن يبنى عليه.
1: Cabir'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kabirlerin yerden yüksekçe yapılıp kireç ve bunun gibilerle boyanmasını, kabir üzerine oturulmasını ve kabir üzerine bina, kubbe ve bunun gibilerin yapılmasını yasakladı.
0: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أراد الله بالأمير خيرا جعل له وزير صدق، إن نسي ذكره، وإن ذكر أعانه، وإذا أراد به غير ذلك جعل له وزير سوء، إن نسي لم يذكره، وإن ذكر لم يعنه.
1: Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Allah bir idareci için hayır dilerse ona dürüst bir yardımcı nasip eder ki unutursa hatırlatsın ve hatırladıklarını gerçekleştirmesine de yardımcı olsun. Ama Allah bir yönetici için hayır dilemezse ona da kötü bir kişiyi yardımcı yapar. Ne unuttuğu şeyleri hatırlatır ne de hatırladığı şeylerde kendisine yardımcı olur.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Ey Allah'ım! Ben kendime çok zulmettim. Günahları ancak sen bağışlarsın. Mağfiretin

Her insan farklıdır. Dünyaya bakışı kendine göredir. Bundandır ki herkes kendine göre sever, kendine göre anlar Peygamber Efendimiz'i. Benim Peygamberim programıyla toplumun her kesiminden insanın gözünden Efendimiz'e ait duygularını, Hazreti Peygamber'e ait bir hadisin kendileri için ne kadar önemli olduğunu ve hayatında neleri değiştirdiğini dinleyeceğiz. Ergül Kayacık'ın hazırlayıp Saliha Şahin'in sunduğu Benim Peygamberim, Pazartesi Perşembe saat 17'de Diyanet Risalet Radyo'da.

0: عن أبي قتادة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن صوم يوم الاثنين فقال: ذلك يوم ولدت فيه ويوم بعثت أو أنزل علي فيه.
1: Ebu Katade'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem pazartesi günü tutulan orucun fazileti soruldu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ben pazartesi günü doğdum. O gün peygamber oldum yahut bana ilk defa o gün vahiy indirildi dedi.

0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأن يلج أحدكم في يمينه في أهله آثم له عند الله تعالى من أن يعطي كفارته التي فرض الله عليه.
1: Ebu Hureyre'nin radıyallahu anh naklettiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: birinizin ailesi hakkındaki yemininde ısrarcı olması, Allah nezdinde yeminini bozup da Allah'ın farz kıldığı kefareti vermesinden daha günahtır.
0: وعن حذيفة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام من النوم يشوص فاه بالسواك.
1: Huzeyfe'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem uykudan kalkınca dişlerini misvak denilen ağaç dalıyla ovarak temizlerdi.
0: وعن جابر رضي الله عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فدققت الباب فقال: من هذا؟ فقلت: أنا. فقال: أنا أنا، كأنه كرهها.
1: Cabir radıyallahu anh anlatıyor. Bir gün peygambere sallallahu aleyhi ve sellem gelip kapısını çaldım. Peygamberimiz kim o deyince benim dedim. Peygamber Efendimiz de benim benim diyerek bu cevabımı beğenmediğini ifade etti.
0: وعن سهل بن سعد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعلي رضي الله عنه: فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم.
1: سهل بن سعد'dan رضي الله عنه nakledildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Ali'ye radıyallahu anh şöyle buyurmuştur: Allah'a yemin ederim ki Allah'ın senin aracılığınla birini hidayete erdirmesi senin için en değerli kızıl develere sahip olmaktan daha hayırlıdır.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: Kureyş'in ileri gelenlerinden Urve bin Mesud, Hudeybiye görüşmeleri dönüşünde Resulullah'la ilgili olarak Kureyşlilere şöyle demiştir: ey kavmim! Vallahi ben birçok kralın huzuruna çıktım. Heyet olarak Kayser'e, Kisra'ya ve Necaşi'ye gittim. Vallahi Muhammed'in ashabının ona tazim ettiği kadar hiçbir krala adamlarının tazim ettiğini görmedim.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

0: وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أحد يدخل الجنة يحب أن يرجع إلى الدنيا وله ما على الأرض من شيء إلا الشهيد، يتمنى أن يرجع إلى الدنيا فيقتل 10 مرات لما يرى من الكرامة، وفي رواية لما يرى من فضل الشهادة.
1: Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: şehit dışında cennete girip de bütün dünya kendisine verilse dahi tekrar dünyaya dönmeyi arzu eden kimse yoktur. Cennette gördüğü ikram ve itibardan dolayı şehit, dünyaya dönüp 10 defa şehit olmayı arzu eder, buyurmuştur. Bir rivayette ise şehitliğin faziletini gördüğünden denilmektedir.

0: وعنه قال: سئل النبي صلى الله عليه وسلم: أي العمل أفضل؟ قال: إيمان بالله ورسوله. قيل: ثم ماذا؟ قال: الجهاد في سبيل الله. قيل: ثم ماذا؟ قال: حج مبرور.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Hangi amel daha faziletlidir diye peygambere sallallahu aleyhi ve sellem soruldu. Allah'a ve Resulüne iman dedi. Sonra hangisidir dediler? Allah yolunda cihat buyurdu. Daha sonra hangisidir denildiğinde mebrur olan hac cevabını verdi.
0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنكم ستحرصون على الإمارة وستكون ندامة يوم القيامة.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: Siz yöneticiliği çok isteyeceksiniz. Oysa o kıyamet

0: وعن عبد الله بن بسر رضي الله عنه قال: كان للنبي صلى الله عليه وسلم قصعة يقال لها الغراء، يحملها أربعة رجال، فلما أضحوا وسجدوا الضحى أتي بتلك القصعة، يعني وقد ثرد فيها، فالتفوا عليها، فلما كثروا جثى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال أعرابي: ما هذه الجلسة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله جعلني عبدا كريما ولم يجعلني جبارا عنيدا. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلوا من حواليها ودعوا ذروتها يبارك فيها.
1: Abdullah bin Busr radıyallahu anh anlatıyor. Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem garra denilen bir yemek kabı vardı. Onu 4 kişi taşırdı. Bir gün kuşluk vakti girip namazı kıldıklarında içerisine tirit, et suyuna ekmek doğramak suretiyle yapılan yemek koyulan bu kap önüne getirildi. Sahabiler kabın etrafına dizildiler. Gelenler çoğalınca Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diz çökerek oturdu. Bir bedevi, bu oturuş da ne dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Allah beni alçak gönüllü bir kul eyledi. Zorba inatçı biri değil cevabını verdi ve arkasından, yemek kabının kenarından yiyin, ortasını bırakın ki bereketlensin buyurdu.

0: وعنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس صلاة أثقل على المنافقين من صلاة الفجر والعشاء، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem münafıklara sabah ile yatsı namazlarından daha ağır gelen hiçbir namaz yoktur. Eğer insanlar bu iki namazdaki sevabı bilselerdi, emekleyerek de olsa kılmaya gelirlerdi demiştir.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: amellerin en faziletlisi Allah için sevmek ve Allah için nefret etmektir.

0: iman edip de imanlarına zulmü bulaştırmayanlar var ya, işte korkudan güvende olmak onların hakkıdır. Doğru yolu bulmuş olanlar da onlardır. Ayeti inince sahabiler karamsarlığa kapılmış ve hangimiz imanına zulüm katmaz ki diye üzülmeye başlamışlardı. Fakat Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ayette yer alan zulmün Allah'a şirk koşmak olduğunu söylemiş ve onlara "Şüphesiz şirk büyük bir zulümdür." ayetini okumuştu.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

0: Nasreddin Hoca rehberliğinde sevgili peygamberimizin hayatını ve hepimize örnek üstün ahlakını tanıyacak, hocanın canlı, neşeli haliyle hem bilgilenecek hem gülecek, en önemlisi de düşüneceğiz. Nasreddin Hoca Peygamber Efendimiz'i anlatıyor, hafta içi her gün saat 19.30'da Diyanet Risalet Radyo'da.
1: Sabah Mahfel Sürmesi.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: وعنه قال كنا بالمدينة فإذا أذن المؤذن لصلاة المغرب ابتدروا السواري فركعوا ركعتين حتى إن الرجل الغريب ليدخل المسجد فيحسب أن الصلاة قد صليت من كثرة من يصليهما.
2: Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: biz Medine'deyken müezzin akşam ezanını okuyunca sahabiler cami direklerinin yanına koşar ve orada iki rekat namaz kılarlardı. Hatta yabancı bir kimse camiye girerse namaz kılanların çokluğundan dolayı akşam namazı kılınmış zannederdi.
1: وعن جابر رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتعاطى السيف مسلولا.
2: Cabir'in radıyallahu anh şöyle dediği rivayet edilmiştir: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kınından sıyrılıp çıkartılmış kılıcın elden ele alınıp verilmesini yasakladı.
1: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة فيه خلق آدم وفيه أدخل الجنة وفيه أخرج منها.
2: أبو هريرة رضي الله عنه روايت edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: güneşin doğduğu en hayırlı gün cuma günüdür. Hazreti Adem o gün yaratılmış, o gün cennete koyulmuş ve yine o gün çıkarılmıştır.
1: وعن أبي يحيى خريم بن فاتك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أنفق نفقة في سبيل الله كتب له 700 ضعف.
2: أبو يحيى خريم بن فاتك'ten رضي الله عنه rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: Allah yolunda harcama yapan kimseye Allah harcamasının 700 misli ecir verir.

0: وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين.
1: Ömer bin Hattab'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: Allah bu kitapla, Kur'an'la nice toplumları yükseltir ve nicelerini de

0: alçaltır.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Ebu Züheyr başından geçen bir hadiseyi etrafındakilere şöyle anlatmıştı. Bir gece Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle birlikte dışarı çıkmıştık. Devamlı ve ısrarla dua eden bir adamın yanına geldik. Bunun üzerine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem durup onu dinlemeye başladı ve "Eğer mühürlerse kazandı" dedi. Cemaatten birisi "Neyle mühürleyecek?" diye sorunca sallallahu aleyhi ve sellem "Amin" ile "Eğer amin ile mühürlerse kazandı" diye cevap verdi. Bunun üzerine Peygamber'e sallallahu aleyhi ve sellem soru soran kişi dua eden adama gidip dedi ki "Ey filanca, aminle bitir ve müjdeye nail ol."

0: 40 hadiste sosyal hayat. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor.
1: Humullezine la yerkun ve la yesterkun ve la yetetayyarun ve ala rabbihim yetevekkelun.
0: Onlar büyü yapmayan, yaptırmayan, uğursuzluğa inanmayan ve Rablerine güvenenlerdir. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, kimlerin azap görmeden cennete gideceğini merak eden ashabına, insan iradesini devre dışı bırakma isteğine uyup, gizemli işlerle uğraşmayan ve yalnız senden yardım isterim diyerek Allah'a güvenenlerin bu ikrama kavuşacaklarını bildirmiştir. Bu insanların bir diğer özelliği, Allah'ın yarattıklarından herhangi bir varlığa uğursuzluk ithamından sakınmalarıdır. İnsan, yaratılışında var olan merak duygusu sebebiyle gelecekte neler olacağını bilmek istemiştir. Allah Resulü, geleceğe dair bilgi verdiklerini söyleyerek insanların merak duygularını istismar eden, bunu meslek haline getiren falcılar ve kahinlerden uzak durulması gerektiğini ifade etmiştir. Aksi davranıp onların sözlerine inananları, namazlarının 40 gün kabul edilmeyeceği konusunda uyarmıştır. Çalınan eşyaları bulduğunu iddia edenlere ve kahinlere inananlarsa, Peygamberimize indirilenleri inkar etmiş olmak gibi büyük bir tehlikeyle karşı karşıyadırlar. Rabbimiz, gaybı sadece kendisinin bileceğini Rabbimiz Kur'an'da defalarca ifade etmiştir. Bu kesin bilgiye rağmen, tarih boyunca devam eden geleceği bilme isteği günümüzde de sürmekte ve insanlar her gün yeni teknikler geliştiren modern falcıların istismarına maruz kalmaktadırlar. Bu işi meslek edinen insanlar, aile problemlerini çözeceklerini iddia ederek kendilerine başvuranları yanlış yönlendirmekte, esrarengiz çözüm yolları önermektedir. Bazen şirke düşmekle eşdeğer olan sihir, büyü gibi yollara başvurulmaktadır. Bu yöntemler ailede çok daha büyük krizlere sebep olmakta ve aile bireylerinin birbirine güveni sarsılmaktadır. İnsanları tedirgin eden olumsuz duygulardan biri de bazı kişilerin, eşyaların, hatta bazı zamanların uğursuz olduğunu düşünmeleridir. Eşyada uğursuzluk yoktur. Safer ayında uğursuzluk yoktur. Baykuşun ötmesinde bir uğursuzluk yoktur buyuran Allah Resulü, insanların enerjilerini gereksiz yere tüketmelerine sebep olan bu düşüncelerden kurtulmalarını ister.
2: 40 hadiste sosyal hayat.
3: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن فقراء المهاجرين أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: ذهب أهل الدثور بالدرجات العلى والنعيم المقيم، يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم، ولهم فضل من أموال، يحجون ويعتمرون ويجاهدون ويتصدقون. فقال: ألا أعلمكم شيئا تدركون به من سبقكم وتسبقون به من بعدكم؟ ولا يكون أحد أفضل منكم إلا من صنع مثل ما صنعتم. قالوا: بلى يا رسول الله. قال: تسبحون وتحمدون وتكبرون خلف كل صلاة 33. قال أبو صالح الراوي عن أبي هريرة: لما سئل عن كيفية ذكرهن قال: يقول: سبحان الله والحمد لله والله أكبر، حتى يكون منهن كلهن 33. وزاد مسلم في روايته: فرجع فقراء المهاجرين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: سمع إخواننا أهل الأموال بما فعلنا ففعلوا مثله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh nakledildiğine göre bir gün fakir muhacirler Resulullah'a gelip dediler ki: Ey Allah'ın Resulü, servet sahipleri yüksek dereceleri, ebedi nimetleri kazanıp götürdüler. Onlar bizim kıldığımız gibi namaz kılıyorlar, bizim tuttuğumuz gibi oruç tutuyorlar, üstelik onların çokça malları da var. O sayede hac ve umre yapıyor, Allah yolunda savaşıyor, sadaka veriyorlar. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, size öncekilere yetişip sonrakileri de geçeceğiniz, sizin yaptıklarınızı yapmadıkça kimsenin sizden daha üstün olamayacağı bir şey öğreteyim mi? Buyurdu. Evet ey Allah'ın Resulü dediler. Peygamber Efendimiz her namaz arkasında 33'er defa tesbih, tahmid ve tekbir getirin buyurdu. Hadisi Ebu Hureyre'den rivayet eden Ebu Salih şöyle diyor: tesbih, tahmid ve tekbirin nasıl getirileceği sorulduğunda Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Sübhanallah, Elhamdülillah, Allahu Ekber dersiniz. Bunların da her biri 33'er defa olmalıdır buyurdu. Müslim'in rivayetinde şu kısım eklenmiştir: aradan bir müddet geçtikten sonra fakir muhacirler tekrar Resul-i Ekrem'e gelip, ey Allah'ın Resulü, zengin kardeşlerimiz bizim yaptıklarımızı duymuşlar ve bizim yaptıklarımızı onlar da yapıyorlar dediler. Bunun üzerine Resulullah Efendimiz, artık bu Allah'ın bir vergisidir ve onu dilediğine verir buyurdu.

0: da banadır buyurur. Allah'tan başka ilah yoktur. Kuvvet ve kudret ancak Allah'tandır dediğinde, Allah benden başka ilah yoktur. Ancak ben varım. Kuvvet, kudret ancak benim inayetimledir der. Sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sözüne devamla, bir kimse hastalandığında bu sözleri söyler de bu hastalığından dolayı ölürse cehennem ateşi onu yakmaz buyurdu.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Allah Resulü şöyle buyurmuştur. Zenginlik mal çokluğu değildir. Asıl zenginlik gönül tokluğudur.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Hadislerde ticaret ahlakı. Yazan Fatih Çelik. Seslendiren Nisan Kumru.
2: Ahde vefa. Dilimizde bir şeyi yapmaya söz verdiği halde sözünde durmamak, ahde vefasızlık sözüyle ifade edilir. Güvenilirliğin önemli bir parçası olan ahde vefa, kişinin toplum nazarındaki güvenini de artıracağı için büyük önem taşır. Bu nedenle müminin verdiği sözleri tutması, gerçekleştiremeyeceğini düşündüğü vaatlerde bulunmaması gerekir. Allah Teala müminleri verdikleri sözleri tutmakla yükümlü kıldığını birçok ayette bildirmiştir. Mesela, ahde vefa gösterin, çünkü ahit bir sorumluluktur. Ey iman edenler! Yapmayacağınız şeyi neden söylersiniz? Yapmayacağınız şeyi söylemeniz, Allah katında bir gazap konusu olması bakımından büyük bir suç teşkil etmektedir ayetleriyle bu durum çok açık bir biçimde hükme bağlanmıştır. Ahde vefa göstermemek bir çeşit sorumsuzluk örneğidir. Ancak şu bilinmelidir ki, sorumsuz fertler diğer sorumsuz fertlerin sorumsuzlukları karşısında hatalarını ağır bedellerle ödemek durumunda kalırlar. Ahde vefa göstermeyenler ticaret hayatında da güvensizlikle damgalanır ve itibarlarını kaybederler. Nitekim Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, ahde vefa göstermeyenlerin kıyamet gününde vefasızlıkları sebebiyle damgalanacağını şöyle haber verir. Kıyamet günü Allah öncekileri ve sonrakileri birleştirip topladığı zaman, her vefasız için onu tanıtan bir bayrak dikilir ve bu falan oğlu filanın vefasızlığıdır denilir. Temelde güvene dayalı olarak kurulan şirketler, ortaklardan birinin şirketteki sözleşmelere uymaması sebebiyle ortaklığın yürümesi ve gelişmesine zarar getireceğini Peygamber Efendimiz bir kutsi hadiste şöyle haber vermektedir. Allah Teala buyurdu ki, biri diğerine ihanet etmediği müddetçe iki ortağın üçüncüsü ben olurum. Biri arkadaşına ihanet etti mi ben aralarından çekilirim. Bu hadiste sevgili Peygamberimiz, şirketlerin ortaklıkların devam edebilmesi ve karlı olabilmesi için birinci şart olarak ortakların birbirlerine karşı dürüst olmalarına, sözleşmelerine riayet etmelerine dikkat çekmektedir. Bunu Allah Teala'nın da şirkete bir ortak olarak katılması sözüyle ifade buyurmakla, şirketin Allah'ın koruması altında olacağına, onu bereketli kılacağına, muamelelerinde hayır ve rızık vereceğine işaret etmektedir. Allah'ın aralarından çekilmesi de ilahi kontrolün onlardan uzaklaşmasıyla bereketin yok olması anlamına gelir ki bu da şirketin başarısızlığı demektir. Mümin, kendine gösterilen güveni boşa çıkarmamalı, verdiği sözleri yerine getirmede titiz davranmalıdır. Nitekim Peygamber Efendimiz de kendi hayatında bu güven duygusunu oluşturmuş ve inanan topluluğun verdikleri sözleri yerine getirmelerini öğütlemiştir. Abdullah bin Ebil Hamsa şöyle bir olay anlatır. Allah Resulü henüz peygamber olmadan önce kendisinden bir şey satın almıştım. O alışverişten ona bir miktar borcum kalmıştı. Ben o kalanı kendisine sözleşme yerinde vermeyi vaat ettim. Ama bunu unuttum. 3 gün geçtikten sonra hatırladım. Geldiğimde o hala sözleştiğimiz yerdeydi. Ardından, ''Ey genç, bana meşakkat verdin. 3 gündür burada seni bekliyorum.'' buyurdular. Ahde vefa konusunda çarpıcı bir örnek niteliğindeki bu olayda, buluşmak üzere anlaşılan yere zamanında gelip 3 gün beklemek, her konudaki örnekliğiyle inananlar için rehber olan Resul-i Ekrem Efendimizin vaadine bağlılığının ve uyarısındaki nezaketin tezahüründen başka bir şey değildir. Ölçüde ve tartıda dürüstlük. Bir toplumda sosyal adaletin sağlanabilmesi ve karşılıklı hakların korunabilmesi için her şeyden önce ölçü ve tartının doğru ve düzgün olması gerekir. Bunu temin etmek için 2 şart vardır. biri bizzat ölçeği tam yapmak, yanlış veya bozuk alet kullanmamaktır. İkincisi de tam ve doğru tartmaktır. Ölçü ve tartının doğru olması bir hak ve adalet anlayışı, din ve vicdan meselesidir. Vicdanlardan hak ve adalet fikri kaldırıldığında doğru aletle yanlış ölçü yapılması kaçınılmazdır. İnsanlar ölçü ve tartıda dürüstlükten yoksun oldukları sürece fazla alıp eksik vermekten kurtulmaları mümkün değildir. Bunun mümkün olabilmesi için önce vicdanları ıslah etmek, sonra da ölçü ve tartı aletlerini düzeltmek gerekir. Bu da vicdanlara Allah korkusu ve ahiret inancını yerleştirmekle olur. Ölçü ve tartıda hile yapmak büyük günahlar arasında sayılır. Hatta Kur'an-ı Kerim'de eski milletleri helak eden musibetlerden biri olarak ölçü ve tartıda yapılan hile gösterilir. Örneğin Hazreti Şuayb'ın kavmi bu zaafından dolayı uyarılmış, yola gelmeyince helak edilmişlerdir. Nitekim Kur'an-ı Kerim'de aldatma, münafıklara yakışan çirkin bir huy olarak belirtilmiştir. Münafıkların en belirgin özellikleri Allah'a inanmadıkları halde inandık diyerek başkalarını aldatmalarıdır. Allah'ı ve müminleri aldatmaya çalışan münafıklar aslında kendilerini aldatmışlardır. Allah Teala mutlaka onların hile ve aldatmalarını boşa çıkarır. Ayrıca birçok ayette ticaret erbabı bu konuda şöyle uyarılır. Ölçü ve tartıda hile yapanların vay haline. Onlar insanlardan ölçüp alırken eksiksiz alırlar. Kendileri onlara ölçerek veya tartarak sattıkları zaman eksik verirler. Ölçüyü ve tartıyı doğru yapın. Bir şeyi ölçerken tam ölçün, tartarken de doğru teraziyle tartın. Mutaffifin suresi 1-3. ayetler, En'am suresi 152. ayet ve İsra suresi 35. ayetlerden. İnsanlarla olan ilişkilerde dürüst olmak gerekir. Başta alışveriş olmak üzere her konuda başkalarını aldatmak ahlaksızlıktır. Dünyada insanları aldatmak mümkün olsa bile Allah Teala'nın her şeyi kuşatan ilmiyle yapılanları bilmekte olduğu unutulmamalıdır. Sevgili Peygamberimiz de ölçek ve terazi kullananlara hitap ederken, sizler bizden önce gelip geçen kavimleri helak eden iki işi üzerinize almış bulunmaktasınız. Ölçme ve tartma buyurarak ölçü ve tartı hakkında hassas davranılması gerektiğine işarette bulunmuştur. Alım-satımda tartının önemi açıktır. Göz kararı, kabalama tarzı alım-satımda taraflardan biri aldanabilir. İslam dininde ise aldanmamak ve aldatmamak esastır. Bir malı depodan çıkarırken tartmak, hesabını tutmak, tüketimi tahmine uygun olarak yapmak, vaktinden evvel tüketmemek uygun bir işlem olacaktır. Bundan dolayıdır ki Peygamber Efendimiz, "Yiyeceklerinizi ölçerek alın ki sizin için bereketli kılınsın." buyurmuştur. Bu hadiste ölçü ve tartı konusunda çok dikkatli davranılması, alırken de verirken de ölçümde hassas olunması gereği vurgulanmaktadır. Resul-i Ekrem Efendimiz, yer yer çarşı pazarları denetlerken, karşılaştığı usulsüzlükleri kesin bir dille uyarmıştır ve herhangi bir kimsenin hakkını gasp edecek, başkasını aldatmaya sebep olacak davranışlardan uzak durulmasını öğütlemiştir. Nitekim bir hadisi şeriflerinde iki cihan serveri şöyle buyurmaktadır. Müslüman bir kimsenin bir malda kusur olduğunu bildiği halde müşteriye haber vermeden satması haramdır. Ebu Hureyre'nin naklettiği bir hadisi şerife göre Hazreti Peygamber çarşıda bir yiyecek yığınına rastlayınca elini yığına daldırıp çıkardı. Parmaklarına yaşlık bulaştı. Adama "Ey satıcı nedir bu?" diye çıkıştı. Adam "Ey Allah'ın Resulü yağmur ıslattı" deyince "Bu yaşlığı üste getirip herkesin görmesini sağlayamaz mıydın? Kim bizi aldatırsa o bizden değildir" buyurdu. İslam dini bu anlatıda görüldüğü üzere ölçü ve tartıda hileyi yasaklamakla kalmamış, her çeşit hile kuşkusunu bertaraf edecek bir tedbire de yer vermiştir. Satıcı satılan malı müşteri lehine tartıda biraz ağır kılacaktır. Bu maksatla Peygamber Efendimiz tartıcıya "Tart ve terazinin kefesini müşteri lehine ağır kıl" diye emretmiştir. Nitekim günümüzde de kul hakkına duyarlı bir esnaf, terazi kullanırken satılan malı müşteri lehine biraz ağırlaştırarak tartması bu erdemli geleneğin bir yansımasıdır.
1: Hadislerde ticaret ahlakı. Yazan Fatih Çelik. Seslendiren Nisan Kumru.
0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: Sa'd bin Ebu Vakkas'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: ben hastalandığım zaman Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem beni ziyaret etti ve Allah'ım sağda şifa ver diye 3 kere tekrarladı. Abdullah bin Amr bin As'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem safranla boyanmış 2 elbiseyi üzerimde gördü de bu elbiseyi giymeyi sana annen mi emretti deyince onları yıkayayım ey Allah'ın Resulü dedim. Hatta bunlara yak diye emretti.

0: Fadale bin Ubeyd'den radıyallahu anh nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir adamın namaz sonrasında Allah'a hamd etmeden ve peygambere salavat getirmeden dua ettiğini işitti. Bunun üzerine bu adam acele etti dedi. Sonra o adamı çağırdı, ona veya başka birine hitaben şöyle buyurdu. Sizden biriniz namaz kılıp dua etmek istediğinde önce Allah Teala'ya hamd ve sena ile başlasın, sonra peygambere salavat getirsin. Sonra da dilediği duayı yapsın. Cabir'in radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Zikrin en faziletlisi La ilahe illallah demektir. Büreyde'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. İslam'dan uzağım diye yemin eden kimse eğer yemininde yalancıysa o dediği gibidir. Eğer doğru söylemişse o kimse İslam'a sağlamca geri dönemez.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Selman bin Amir'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Biriniz iftar ettiği zaman orucunu hurma ile açsın. Çünkü hurma bereketlidir. Hurma bulamazsa su ile iftar etsin. Su da temizdir. Peygamber sözüne devam ederek, yoksula bir şey vermek sadakadır. Akrabaya tasaddukta ise iki sevap vardır. Biri sadaka sevabı, diğeri de akrabayı görüp gözetme sevabıdır buyurdu.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh, rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, ağız tadını bozan ölümü çok hatırlayın buyurmuştur.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah Teala bir kulunu sevdiği zaman Cebrail'e Allah filanı seviyor, onu sen de sev der. Cebrail de onu sever ve gök ehline Allah filanı seviyor, siz de onu sevin diye seslenir. Bunun üzerine göktekiler o kimseyi severler. Sonra da o kişi yeryüzünde herkesin sevgisine mazhar olur. Ebu Hureyre'nin radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem cenaze namazı kıldığınız zaman ölü için bütün samimiyetinizle dua edin buyurdu. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur.

0: İki kişinin yemeği 3 kişiye, 3 kişinin yemeği de 4 kişiye yeter.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Güvenilir, dürüst, Müslüman tacir, kıyamet günü şehitlerle beraberdir.

Hayber'in fethi esnasında İslam'la şereflenen İmran bin Husayn, mescitte oturduğu bir esnada şefaatle ilgili konuşurlarken adamın biri, "Ey Ebu Nüceyd, bize Kur'an'da bulunmayan konulardan bahsediyorsunuz," diyerek onun Kur'an'dan değil de Hazreti Peygamber'in sünnetinden bahsetmesinden rahatsız olmuştu. Bunun üzerine İmran öfkelenerek, "Sen Kur'an'ı okuyorsun değil mi?" "Evet. Akşam namazının 3, yatsı namazının 4, sabah namazının 2, öğle namazının 4, ikindi namazının 4 rekat olduğunu Kur'an'da bulabiliyor musun?" "Hayır. Bu hususları nereden öğrendiniz? Bizden öğrenmediniz mi? Biz de bunları Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den öğrendik. Siz her 40 dirhem için bir dirhem, şu kadar sürüsü olana şu kadar koyun, şu kadar devesi olana şu kadar deve zekat vereceğine dair Kur'an'da bir hüküm bulabiliyor musun?" "Hayır." "Bu hususları nereden öğrendiniz? Biz onları Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den öğrendik. Siz de bizden." "Yine Kur'an'da Beyt-i Atik'i tavaf etsinler" buyuruluyor. Tavafın 7 şaft olduğunu, makam-ı İbrahim arkasında 2 rekat namaz kılınacağını Kur'an'da bulabiliyor musun? Bu hususları kimden öğreniyorsunuz? Bizden öğrenmiyor musunuz? Biz bunları da Allah'ın peygamberinden öğrendik," dedi. Aralarındaki konuşma bu minval üzere devam ettikten sonra adam, "Beni ihya ettin, Allah da seni ihya etsin," diyerek İmran bin Husayn'ın haklı olduğunu kabul etti.

Hüsnü Hal. Kıvrıla kıvrıla uzanan bir sokak. Sokakta sıra sıra evler. Kimi kocaman açılmış bir ağız, kimi ince bir burun, kimi de gömleğine sığamamış bir göbek gibi duran cumbalı evler. Çeşit çeşit boyanmış, rengarenkler. Zamanın uğrayıp geçtiği, içinde ne varsa eskittiği, kullanılamaz hale getirdiği bir sokak değil, anılarla işlenmiş, neşe ve mutlulukla süslenmiş bir sokak. Zaman bu sokaktaki cumbalı evlerin kafesli pencerelerine, çamaşır iplerine, tahta kapılarına ve sokak taşlarına dört elle sarılmış. Her köşesinde bakıldığında beliren, dokunulduğunda hissedilen izler bırakmış. Suyun damlaya damlaya oyduğu ve kayganlaştırdığı bir sokak taşı gibi. Sokak taşları, birbirinden farklı irili ufaklı sokak taşları. Her biri aynı yolun aynı derecede önemli bir parçası. Taşlar aynı yola uzanmışlar ve yıllardır bir arada koyun koyuna yatıyorlar. Tıpkı o sokakta oturan insanlar gibi. O insanlar da o sokaktaki taşlar gibi her biri birbirinden farklı ama hepsi bir arada aynı iklimde yaşıyor, aynı kilimi dokunuyor.

diyorlar. Aynı kilimde kırmızı, mavi ve yeşil renkler. Aynı kilimde bereket, hayat ağacı, su yolu ve kuş şeklinde motifler. Hepsi bir yerde, el ele ve iç içeler. Sokakta ahşaptan yapılmış türlü oyuncaklar ve sokaklara açılan meşe ağacından yapılmış tahta kapılar. Tahta kapılar menteşelerinde gıcırdayarak dönecek ve sabaha kadar uyuttukları çocukları sokağa salacaklar. Çocuklar gülecek, eğlenecek, koşup oynayacak ve mutlu olacaklar. Az şey mi bunlar? Eski zaman masallarının fısıldaştığı o eski sokaklar ve boyası dökülmüş ahşap kapılar birçok nesli ağırlamış ve uğurlamışlar. Hala yeni misafirlerini bekliyorlar. Kapılar dizleri ağrıyan bir ihtiyar gibi sızlanıyor ve artık daha yüksek sesle gıcırdıyorlar. Kapılar. Kimine açıldılar, kimine kapandılar. Kimini içeri buyur ettiler, kimine yüz çevirdiler. Kapılar. Evin sırdaşı, ailenin bekçisi, geleni karşılayan, gideni uğurlayan, cansız tahtadan uşaklar. Kapılar heyecanla, neşeyle, telaşla, aceleyle açıldılar. Ayrılıkla, hüzünle, kederle ağır ağır kapandılar. Yeşeren hayatı da onlar buyur etti içeri, solup giden canları da onlar çıkardı dışarı. Yamru yumru taşların ayaklar altında çiğnene çiğnene düzleştiği o sokaktaki yeşil boyalı tahta kapı da öyle. Bir gün saman sarısı saçları olan bir çocuk için açılmış sonuna kadar. Onun tahta beşikte sallanışının sesini duymuş, yürüyüşüne, büyüyüşüne, gülüşüne tanık olmuş uzun yıllar. Gün gelmiş yeşil boyalı tahta kapı yine neşeyle açılmış ardına kadar. Sarı saçlı delikanlı bir beyaz gerdanlıyla uçarcasına neşeyle girmiş kapıdan. Yıllar yıllar geçmiş, kahkahalar yükselmiş kapının ardından. Gün gelmiş, delikanlı ihtiyarlamış, sarı saçları beyazlamış, dizleri bedenini taşıyamaz olmuş. Gönlünün gülü beyaz gerdanlı güvercini de öteki aleme kanat çırpmış. Sonunda kendisi de bebekliğinde kucakta girdiği kapıdan yine kucakta çıkmış ve sır olup toprağa karışmış. Onun gidişiyle kapanan kapı yıllar yılı sessizce beklemiş. Evin camları tozlanmış, perdeleri sararmış, bahçesini yabani otlar sarmış. Ama bir gün yine menteşelerinde dönmüş yeşil boyalı kapı. Yeniden hayat dolmuş içeri, taze gülüşler doldurmuş her yeri. Bir öncekilerin gülüşlerine, neşelerine karışmış yeni gelenlerin sesleri. Kapı yine sayısız kere açılmış, kapanmış gelip gidene. Bu hep böyle olacak. Gelenler gidecek, gidenlerin yerine yenileri gelecek. Yeşil boyalı kapı dünyadan ahirete asırlar boyu açılıp kapanacak. Her gidenin yerini yenisi dolduracak. Her gidenin sesi o kıvrıla kıvrıla uzanan sokakta yankılanacak. Sokak taşlarında ayak izleri, tahta kapılarda gülüşleri kalacak. İnsan nihayetinde bir gecelik misafir gibi konakladığı bu handan, girdiği o yeşil boyalı kapıdan bir gün çıkacak ve yeşil boyalı bir başka tahta atın sırtında asıl yurduna varacak.

Peygamberimizin hayatından bugüne bize düşen payı almak için onun yaşadığı olayları içinde bulunduğumuz zamana taşımaya ve asr-ı saadetle günümüz arasında bir köprü kurmaya mecburuz. Peygamber Efendimizin rol modelliğini anlamak ve anlatmak için Fatih Mehmet Karaca'nın hazırlayıp sunduğu Peygamberimiz ve Hayat, Cumartesi ve Pazar günleri saat 10'da Diyanet Risalet Radyo'da.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Hişam bin Hakim bin Hizam'dan radıyallahu anh, rivayet edildiğine göre o, Şam'da başlarına zeytinyağı dökülerek güneşin altında tutulan bazı çiftçilere rastlamış ve bu ne hal diye sormuştu. Bunlar arazi vergisi yüzünden cezalandırılıyorlar denilmişti. Bunun üzerine Hişam, şahitlik ederim ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, insanlara dünyada işkence edenlere Allah azap eder buyurdu demişti. Ardından yöneticinin huzuruna çıkarak durumu haber vermiş, o da hemen emretmiş ve serbest bırakılmışlardı. İmran bin Husayn'ın radıyallahu anh şöyle dediği nakledilmiştir. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem bir yolculuğu esnasında ensardan bir kadın bindiği devenin yürümeyişine kızarak ona lanet etti. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bunu duyunca devenin üzerindekileri alın ve deveyi bırakın. Çünkü o artık lanetlenmiştir buyurdu. İmran diyor ki ben sanki o deveyi şu anda görür gibiyim. İnsanlar arasında yürürdü de ona hiç kimse ilişmezdi.
2: İbn Abbas'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Sizden biriniz eşiyle birlikte olacağı zaman Allah'ım şeytanı bizden ve bize vereceğin çocuktan uzak tut der ve bir çocuğu olursa şeytan ona zarar vermez. Ebu Said el-Hudri'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Allah kendisi için bir gün oruç tutan kimsenin yüzünü bu oruç sayesinde cehennem ateşinden 70 senelik bir mesafeye uzaklaştırır.
1: Muaviye'nin radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Müslümanların gizli hallerini araştırmaya kalkışırsan aralarına fesat sokmuş olursun veya aralarında neredeyse fesat çıkmasına sebep olursun.
0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: Kamu spotu.
4: Bazen kendinizi çaresiz hisseder, saklanmaktan başka çare göremezsiniz. Alo 183. Aile, kadın, çocuk, yaşlı ve engelli sosyal destek hattı. Çözümü yalnız aramayın, 183'ü arayın.
3: Kamu spotu.
5: Efendimiz nasıl biriydi? Keşke görebilseydik. Ne güzel olurdu onu görmek. Sesini duymak, tebessümünü görmek, çocuklara nasıl baktığını bilmek. Ama bugün biz de onun hayatını dinleyebilir, güzel ahlakını öğrenebilir ve onun izinden gidebiliriz. Efendimizin hayatını sevgiyle dinleyip, merakla keşfedip, onun güzel ahlakından hayatımıza güzellikler katabiliriz. Gülce, hafta içi her gün saat 17'de Diyanet Risalet Radyo'da.
6: Ebu Said Semüre bin Cündüp radıyallahu anh şöyle demiştir. Ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem zamanında genç idim. ondan öğrendiklerim vardı. Ancak şu an burada benden daha yaşlı insanların bulunması konuşmama engel oluyor.''

Ebu Hureyre radıyallahu anh anlatıyor. Muhacirlerin yoksullarından bazıları bir gün Allah Resulüne gelip, "Zenginler üstün dereceleri ve ebedi nimetleri elde edip götürdüler," dediler. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, "Ne yaptılar da götürdüler?" deyince, "Onlar da bizim gibi namaz kılıyor, bizim gibi oruç tutuyor, fazla olarak da sadaka veriyorlar. Biz ise veremiyoruz. Onlar köle azat ediyorlar, biz yapamıyoruz," dediler. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Sizden öncekilerin mertebelerine ulaşabileceğiniz, sonrakileri geçeceğiniz ve sizin yaptıklarınızı yapmadıkları sürece kimsenin sizden daha faziletli olamayacağı bir şeyi öğreteyim mi size?" buyurdu. Onlar da, "Evet, öğretin ya Resulallah," dediler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, her namazın sonunda 33'er kere "Sübhanallah, Elhamdülillah ve Allahu Ekber" deyin buyurdu. Bir müddet sonra fakir muhacirler tekrar gelerek, "Zengin kardeşlerimiz bizim yaptıklarımızı işittiler, onlar da bizim gibi yapmaya başladılar," dediler. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kıyametin dehşetinden insanlar öyle terler ki çıkan terleri yerin 70 arşın derinliğine kadar nüfuz eder. Ter onların kulaklarına kadar ulaşır. Onlar tere boğulurlar.

0: Ebu Abdullah Ez-Zübeyr bin Avvam'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Birinizin ipini alarak dağa gidip sırtında odun getirerek satması, Allah'ın da bu suretle onun şerefini koruması, istediği verilse de verilmese de halktan dilenmesinden daha hayırlıdır. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Allah Teala Adem'i yarattığı vakit git ve şu oturan meleklere selam ver. Selamını nasıl karşılayacaklarını dinle. Onların verdiği karşılık senin ve neslinin selamı olacaktır buyurdu. Bunun üzerine Hazreti Adem Esselamu aleyküm dedi. Melekler de Esselamu aleyke ve rahmetullah dediler. Yani rahmetullah kelimesini ilave ettiler.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Amr bin Osman bin Affan'ın babasından naklettiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Sabah uykusu rızkın azalmasına sebep olur.

0: 40 hadiste iyilik. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor.
1: Ela ve inne fil cesedi mudga. İza salahat salahal cesedu kulluh. Ve iza fesedet fesedel cesedu kulluh. Ela ve hiyel kalb.
0: Dikkat edin. Vücutta öyle bir et parçası vardır ki, o iyi olursa bütün vücut iyi olur. O bozulursa bütün vücut bozulur. Bilin ki o kalptir. Kalp, kanı toplayıp bütün vücuda pompalayan, bedene can veren en hayati organdır. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bu önemli fiziksel fonksiyonlarına ek olarak kalbin, duygu, akıl, düşünme ve irade merkezi olduğuna vurgu yapmıştır. Vahiy, bizim gibi insanlar olan peygamberlerin kalbine indirilmiştir. Bu sebeple kalp, hakikate, bilgiye ve hikmete mekan olmuştur. En önemlisi, Allah'ı bilmek ve tanımak da kalbin işidir. Müminlerin kalplerine, imanlarına iman katıp artırsınlar diye güven duygusu ve huzur indiren O'dur. Göklerin ve yerin orduları Allah'ındır. Allah bilendir, hüküm ve hikmet sahibidir. Kalp, imanın ve inkarın, sevginin ve nefretin, cesaretin ve korkaklığın, iyiliğin ve kötülüğün, kısaca bütün duygu ve düşüncelerin merkezidir. Vahiy, imanla birlikte kalpten duygulara ve davranışlara aktarılır. Samimi davranışlara, iyiliğe ve güzelliğe yönelebilmek için ihlaslı bir kalp gerekir. Çünkü Allah, gözlerin kötü niyetli bakışını ve kalplerin sakladıklarını bilir. Bilinmelidir ki ameller kalpte başlar. Allah Teala katında kalıcı olan samimi niyetlerimizle süslenmiş amellerimizdir. Ceza ve ödülü belirleyen de bunlardır. Kalplerin sakladıkları, insanın dışa yansıtmadığı niyet ve düşünceleridir. Buna kalbin fiilleri de diyebiliriz. Şöyle ki, Peygamber Efendimiz, "Ameller niyetlere göredir." buyurarak, yapıp ettiklerimizde ve ibadetlerimizde niyetlerimizin karşılığını alacağımızı haber vermiştir. Bununla birlikte, kişi hayırlı bir iş için niyet ettikten sonra, karşılaştığı bir engel sebebiyle bu işi gerçekleştiremese bile, güzel niyeti karşılığında sevap kazanacağını bildirmiştir. Beden ülkesinin başkenti kalpten çıkan son sözümüz Allah Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellem duası olsun. Ey kalpleri halden hale çeviren Rabbim! Kalbimi senin dinin üzere sabit kıl.

40 hadiste iyilik. Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

Hazreti Ayşe'den radiyallahu anha rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Biz Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem misvakını ve abdest suyunu hazırlardık. Gece Allah'ın izniyle uyanır, önce misvak kullanır, sonra abdest alır ve namaz kılardı.

Ebu Ümame el-Bahili'nin radıyallahu anh şöyle dediği rivayet edilmiştir. Bir defasında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem çok dua etti ve biz ondan bir şey ezberleyemedik. Bir gün, "Ya Resulallah, siz çok uzun dua ettiniz ama biz ondan bir şey ezberleyemedik." dedik. Bunun üzerine Resulullah, "Ben bu duaların hepsini kapsayan bir duayı size söyleyeyim mi? Şöyle deyin, Allah'ım, Peygamberin Muhammed'in senden dilediği hayırları ben de dilerim. Peygamberin Muhammed'in sana sığındığı şerlerden ben de sana sığınırım. Yardım ancak senden beklenir. Dünya ve ahirette istenilen şeye ulaştıracak sensin. Kuvvet ve kudret ancak Allah'ın yardımıyladır."

0: Doğan anlatıyor. Bir gün namaz için kâmet getirilmişti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize döndü ve "Saflarınızı sık ve düzgün tutun. Zira ben sizi göz ucumla arkamdan görüyorum." buyurdu. Havle binti Hakim'in radiyallahu anha işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Bir kimse bir yerde konaklar ve yaratılmışların şerrinden Allah'ın kusursuz sözleriyle Allah'a sığınırım derse, konakladığı yerden ayrılıncaya kadar hiçbir şey ona zarar vermez.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Enes bin Malik radıyallahu anh anlatıyor. Bir gün Cerir bin Abdullah el-Beceli radıyallahu anh ile yolculuğa çıkmıştım. Bana hizmet ediyordu. Bunu yapmamasını söyledim. Bunun üzerine Cerir, "Ben Ensar'ın peygambere sallallahu aleyhi ve sellem gösterdikleri hürmeti gördüm de Ensar'dan biriyle arkadaş olursam ona hürmet edeceğim diye kendi kendime yemin ettim," dedi. Ebu Musa'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Müminler birbirine yaslanarak inşa edilmiş bir binanın duvarları gibidirler," dedi ve bu dayanışmayı göstermek için parmaklarını birbirine geçirip kenetledi.

Üsame bin Zeyd radıyallahu anh anlatıyor. Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem kızlarından biri çocuğunun veya oğlunun ölmek üzere olduğunu bildirmesi için Resulullah'a bir haberci göndererek onu evine çağırdı. Muhtemelen çok önemli bir konu için toplantı halinde olan Resulullah gelen haberciye şöyle dedi: "Onun yanına dön ve kendisine alanın da verenin de Allah olduğunu, onun katında her şeyin vaktinin belirli olduğunu söyle. Sabretsin ve Allah'tan ecir beklesin."

Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah'ın Adba adlı devesi yarışlarda geçiremezdi. Hatta hiçbir deve ona yaklaşamazdı bile. Bir seferinde bir bedevi devesi üzerinde geldi ve onu geçti. Bu durum Müslümanların ağrına gitti. Bunu fark eden Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, dünyada yükselen her şeyi geri indirmek Allah'ın bir kanunudur buyurdu.

Enes'ten radıyallahu an rivayet olunduğuna göre Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Müslüman olmak karşılığında ne istenirse onu mutlaka verirdi. Bir defa kendisine bir adam gelmişti. Ona iki dağ arasında otlamıştı.

yaşamakta olan koyunları vermişti. Adam döndüğü zaman, "Ey kavmim, siz de Müslüman olun. Çünkü Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, fakirlik korkusu olmayan biri gibi mal dağıtıyor." Enes diyor ki, "Bazı kimseler dünyalık için Müslüman oluyorlardı. Çok geçmeden İslamiyet kendilerine dünyadan ve dünyadaki her şeyden daha sevimli hale geliyordu."

0: Asr-ı Saadet. Yazan Hilal Ceyhan Köksal. Yöneten Nisan Kumru. Asr-ı Saadet'te önceki bölüm. Köle pazarından bu çocuğu senin için aldım.
1: Öyle mi? Merhaba delikanlı. Senin adın ne bakalım?
2: Zeyd efendim. Benim adım Zeyd.
1: Korkma Zeyd. Bizden sana zarar gelmez.
3: Mekke'ye giden hacılardan haber geldi. Zeyd'e çok benzeyen bir çocuk görmüşler. Mekke'nin ileri gelen kabilelerinden birine köle olarak satılmış.
4: Ah Zeyd'im, ah yavrum. Kim bilir neler geldi başına.
5: Yanında bulunan oğlumuz için geldik sana. Onun için istediğin miktarı sana sunalım. Sen de oğlumuzu serbest bırak, olmaz mı?
2: Muhammed'i o kadar çok seviyorum ki onu bırakıp gidemem.
5: Ne?
2: Sizi ve evimi ne kadar özlesem de bunu yapamam. Babacığım, ne olur kızmayın bana. Ben bu zattan öyle iyilikler gördüm ki onu bırakamam. Lütfen beni anlayın.
6: O buralarda mı?
1: Muhammed ticari bir sefer için şehir dışında.
6: Ah, keşke bir görseydim. Çok özlemiştim onu.
1: Birkaç gün kalabilirseniz eğer gelir görüşürsünüz.
6: İsterdim ama yolcu yolunda gerek yavrum.
1: O zaman ben size yol için bir şeyler hazırlatayım.
6: Zahmet etme lütfen.
1: Zahmet olur mu hiç?
7: Halime Hatun dışarı çıktığında kendisi için hazırlanmış develer ve koyunlardan oluşmuş bir sürü buldu. Hazreti Hatice, sevgili eşinin süt annesi için küçük bir servet değerinde hediye hazırlamıştı. Bu ihsan karşısında hayrete düşen Halime ve ailesi, Hazreti Hatice hakkında duydukları metiyelerin sebebini anladılar. Bu darlık zamanında kendilerine hediye edilen bu mallar, uzun bir müddet ferahlık içinde yaşamalarını sağladı.
0: 6. Bölüm.
7: Mekke kurak bir yerdi. Sık sık kıtlık yaşanırdı. Yine böyle bir zamandı. Su kaynakları kurumuş, hayvanlar bir deri bir kemik kalmıştı. Yerden ot bile bitmiyordu. Ebu Talip zor günler geçiriyordu. Hazreti Muhammed sevgili amcasına nasıl yardım edebileceklerini konuşmak üzere diğer amcası Abbas'ın yanına gitti ve ona şöyle dedi. Amca, biliyorsun ki kardeşin Ebu Talib'in çoluk çocuğu çoktur. Halkın uğradığı şu kıtlığı da görüyorsun. Kalk Ebu Talib'e gidelim. Onun yükünü biraz hafifletelim. Oğullarından birini ben yanıma alayım, birini de sen yanına al. Çocuklardan ikisinin yükünü onun üzerinden alırsak bu yeterli olur.
8: Çok iyi düşünmüşsün. Hadi gidelim. Abi, kıtlık hepimiz.

0: bizi sarstı. Ticari seferleri dayı etkiledi. Senin ailen de kalabalık. Aramızda konuştuk, senin yükünü biraz olsun hafifletmek istiyoruz. Oğullarından birini ben, birini de Muhammed alsa, masraflarını biz karşılasak ne dersin?
1: Evet, maalesef öyle oldu. Zorlandığımız bir gerçek. Allah sizden razı olsun. Talip'le Akil'i bana bırakın, dilediğinizi alın.
0: O zaman Cafer benimle gelsin, Ali Muhammed'le. Ne dersin?
1: Olur, uygundur.
2: Böylece Hazreti Muhammed'in ailesine Ali de katılmış oldu. O zamanlar 5 yaşındaydı. Ali sanki Hazreti Hatice ile Hazreti Muhammed'in yakın zamanda vefat eden oğulları Abdullah'ın yerini doldurmuştu. Bundan sonra o evden hiç ayrılmayacak, ömrünün sonuna kadar bu hane halkından biri olacaktı. Hazreti Muhammed ile Hazreti Hatice'nin kurduğu yuva gittikçe kalabalıklaşıyor, yıllar hızla geçiyordu. Ard arda doğan kızlardan Zeynep, evlilik çağına gelmiş bir genç kızdı. Rukiye ve Ümmü Gülsüm ise çocuk sayılmazlardı artık. En küçükleri olan Fatıma ise henüz bebekti. Ali ve Zeyd ile birlikte 6 çocuk ve Hazreti Muhammed'in ailemden bana hatıra kalan tek kişi dediği Ümmü Eymen bu kutlu ailenin temelini oluşturuyordu. Bir gün Hatice'nin kardeşi Hale bu eve misafir olarak geldi.
3: Hoş geldiniz Hale.
4: Hoş bulduk Ümmü Eymen. Nasılsınız?
5: Hamdolsun, iyiyiz.
4: Ablam evde mi? Önemli bir şey söylemek istiyorum.
3: Ben haber vereyim geldiğinizi. Siz şöyle buyurun.

0: Hoş geldin, sefalar getirdin Hale.
1: Hoş bulduk abla.
0: Hale, önemli bir mesele olduğunu söylemişsin, hayırdır?
1: Biliyorsun, Zeynep artık evlilik çağına geldi. Oğlum Ebul As da öyle. Birbirimizi severiz. Çocuklar da anlaşır diye düşünüyorum. Ne dersin?
0: Ne desem bilemiyorum. Ebul As senin oğlusa benim de yeğenim. Çok severim onu. Ama babasına ve Zeynep'e danışmadan bir şey diyemem.
1: Tabii siz istişare edin. Eğer cevabınız olumlu olursa çok seviniriz.
0: Ben konuştuktan sonra sana haber veririm.
1: Hadi inşallah, hayırlısıyla.
0: Hadi buyur, sofraya geçelim.
2: Gençlerin ve ailelerin onayıyla Zeynep'le Ebul As evlendiler. Rukiye ve Ümmü Gülsüm'e de aynı aileden teklif gelmişti. Hazreti Muhammed'in amcası Ebu Leheb, oğulları Utbe ve Uteybe için talip olmuş ve onlar arasında da söz kesilmişti. Aynı zamanda kapı komşusuydular. Ebu Leheb, güzel ahlaklı ve şerefli bir aileye mensup bu genç kızları gelin olarak almakla övünüyordu. Hazreti Muhammed 40 yaşlarına yaklaşırken hayatında bazı değişiklikler olmaya başladı. Gündüz gerçekleşecek olayları gece rüyasında açıkça görür olmuştu. Ona yalnızlık sevdirilmişti. Mekke'ye 5 kilometre uzaklıktaki Nur Dağı'nda bulunan Hira Mağarası'nda uzun uzun kalıyor ve tefekküre dalıyordu. Burada kaldığı süre içerisinde yanına bir miktar yiyecek alıyor, bu bittiğinde ya kendi inip erzak temin ediyor ya da eşi Hazreti Hatice ona bizzat yiyecek götürüyordu. Hazreti Hatice yine hazırlık yapıyordu.
0: Zeytinyağını koyduk, kurutulmuş eti, ekmeği ve suyu da. Bir şey unuttuk mu dersin?
3: Bir de şu torbaya kuru üzüm koydum, sever diye.
0: Eline sağlık Ümmü Eymen.
3: Afiyet olsun. Şu yalçın dağa bakıp duruyorum. Çalılarla dolu dik bir yokuş. O sarp kayalıklardan nasıl çıkıyor? Gece gündüz orada ne yapıyor? Düşünmeden edemiyorum.
0: Birkaç yıldır gidiyor biliyorsun. Ama bu sene daha fazla kaldı.
3: Dedesi Abdülmuttalip de inziva için aynı mağarayı seçmişti. Yalnızlığın insanı Allah'a yaklaştırdığını söylerdi. Gider günlerce orada kalır, tazelenmiş olarak dönerdi.
0: İsmail neslinden gelenler arasında bu bir adettir. Her nesilde böyle bir yalnızlık köşesine çekilerek dünyadan el etek çeken birkaç kişi çıkar. Muhammed de onlardan biri. Bu ara daha durgun görüyorum onu. Olacak şeyleri rüyasında gördüğünü söylüyor. Hatta gaipten sesler duyduğunu söyledi geçen gün.
3: Gaipten sesler mi?
0: Evet. Kendine selam verildiğini duyuyormuş.
3: Aman Hatice, dikkat edelim. Başına bir şey gelmesin.
0: Doğru söylüyorsun. Dikkatli olmamız lazım Ümmü Eymen. Ben şimdi şu yiyecekleri götüreyim de kendi inmek zorunda kalmasın. Hem de nasıl olduğunu gözlerimle görmüş olurum.
3: Hadi selametle git gel.

0: Ramazan ayında soğuk bir kış günü Hazreti Muhammed yine mağaradayken bir ses duydu. Ey Muhammed, sen Allah'ın Resulüsün. Hazreti Muhammed ürpererek iki dizi üzerine çöküverdi. Kalkabildiği zaman korkuyla mağaradan çıkarak hızla aşağı inmeye başladı. Sonra bir ses daha duydu. Esselamu aleyke ya Resulallah. Ve benzer sesler. Selam sana ey Allah'ın Resulü. Bu seslerin sahibini bulmak için arkasına ve çevresine baktığı halde ağaçtan, taştan başka bir şey göremedi. Çok korkmuştu. Derken başını yukarı kaldırdı. Cebrail tüm azametiyle gökyüzünü kaplamıştı. Binlerce kanat vardı sanki. Nereye dönse onu görüyordu. Her yanı saran bir ses duyuldu. Ey Muhammed, sen Allah'ın Resulüsün, ben de Cebrail'im. Cebrail kaybolana kadar yerinden kımıldayamayan Hazreti Muhammed, o kaybolunca hareket edebildi ve evine geldi. Gerek soğuk havanın, gerekse yaşadığı korkunun tesiriyle tir tir titriyordu. Kapıyı açtığında hayretle yüzüne bakan sevgili eşine sadece "Beni örtünüz, beni örtünüz" diyebildi ve yatağa girdi. Biraz sakinleştiğinde endişeyle yanı başında bekleyen eşine şöyle dedi. Hatice, ben bir takım ışıklar görüyor, sesler işitiyorum. Vallahi şu putlardan ve kahinlerden nefret ettiğim kadar hiçbir şeyden nefret etmem. Bana cinler musallat oldu diye korkuyorum.
1: Ey amcamın oğlu, ey Abdullah'ın oğlu, sakın böyle söyleme. Allah seni esirgesin. Ey Kasım'ın babası, Allah sana böyle bir şey yapmaz. Sana cinleri musallat etmez. Çünkü herkes şahittir ki sen sözün doğrusunu söylersin. Emanete riayet edersin. Akrabalarınla ilgilenirsin. Güzel ve iyi ahlaklısın. Ey amcamın oğlu, ben senin bu ümmetin peygamberi olacağına inanıyorum. Hiç korkma. Allah seni utandırmaz. Üzüntüye uğratmaz. Çünkü sen işini görmekten aciz olanların işlerini görürsün. Yoksula kimsenin vermediğini verir, kazandırmadığını kazandırırsın. Misafirleri ağırlarsın. Uğradıkları musibetlerde halkına yardım edersin.
0: Ramazan ayının seher vaktinde Hira'nın derin sessizliği içinde Cebrail aleyhisselam Hazreti Muhammed'e göründü. Güzel bir insan suretine bürünmüştü. Konuşurken göklerden, dağlardan ve taşlardan onun sesi geliyor gibiydi. Ve şöyle diyordu: Oku. Peygamberimiz, ben okuma bilmem, dedi korkarak. Cebrail tekrarladı: Oku. Peygamberimiz yine ben okuma bilmem diye cevapladı. Üçüncü kez konuştu Cebrail: Oku. Ve Resulullah ben okuma bilmem diye yanıtladı üçüncü kez. Cebrail Alak suresinin ilk ayetlerini okumaya başladı. Yaratan Rabbinin adıyla oku. O insanı alaktan yarattı. Oku. Senin Rabbin en cömert olandır. O kalemle yazmayı öğretendir. İnsana bilmediğini öğretendir. Peygamberimiz bu hadiseden sonra büyük bir telaş ve korku içinde evine döndü. Olanları Hazreti Hatice'ye anlattı. Hazreti Hatice eşinden emindi. Onun başına gelenlerin bir felaket değil, peygamberlik olduğunu biliyordu. Fakat eşini teskin edebilmek için ona şöyle dedi:
1: Gel, hazırlanıp Varaka bin Nefel'in yanına gidelim. Kutsal kitaplar ve vahiy ile ilgili malumatı çoktur. senin başına gelenleri bir anlatalım. Bakalım ne diyecek.
0: Baraka bin Nefel olanı biteni dinlediğinde şöyle dedi.
2: Kuddüs, Kuddüs. Bu gördüğün Yüce Allah'ın Musa peygambere indirdiği Ruhul Kudüs'tür. Namusu Ekber'dir. Yani vahiy meleği Cebrail'dir. Ya Muhammed, sana cinler veya başka varlıklar musallat olmuş değildir. Sen bu ümmetin peygamberisin. Sen ahir zaman peygamberisin. Ah, ne olurdu. Biraz daha genç olaydım da sana destek olaydım. Kavmini dine davet ettiğin zaman onlar seni yurdundan çıkarırlarken yanında olaydım.
0: Peygamberimiz şaşkınlıkla, kavmin beni yurdumdan mı çıkaracak diye sordu.
2: Senin gibi bir dava getirmiş, vahiy tebliğine kalkışmış kimse yoktur ki düşmanlığa uğramasın ve hicrete zorlanmasın. Eğer o günlere yetişirsem sana olanca gücümle yardım ederim. Keşke o zamana erişebilsem.
0: Artık Hazreti Muhammed de peygamber olduğunu anlamıştı. Gördüğü Cebrail'di. Allah onu seçerek ona kutlu bir görev vermişti. Hazreti Hatice de ilk inanan insan olma şerefine ermiş, eşini her zaman olduğu gibi desteklemiş, onun korkularını hafifletmişti. Bundan sonra yaşamları bambaşka bir hal alacaktı.
3: Asr-ı Saadet Radyo Tiyatrosu'nu dinlediniz. Bir sonraki bölümde buluşmak üzere. Diyanet İşleri Başkanlığı sundu. Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
4: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah'ım, açlıktan sana sığınırım. Şüphesiz o kötü bir arkadaştır. Hıyanetten de sana sığınırım. Çünkü o pek kötü bir sırdaştır.

Her söz bir kapı aralar. Peki ya o söz Efendimiz Hazreti Muhammed'in bizlere rehberlik eden hadisleri olursa? Günlük yaşamın içinde karşılaştığımız olaylara, durumlara ışık tutan bir sözle başlar, hadis eksenli konularıyla Diyanet Risalet Radyo'da sizlerle buluşuyor. Bir sözle başlar her salı ve cuma saat 17'de Diyanet Risalet Radyo'da.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: İbn Mesud'dan radıyallahu an rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Müslümana sövmek fasıklık, Müslüman olduğu için onunla savaşmaksa küfürdür. İbn Mesud'dan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Doğru sözlülük iyiliğe, iyilik de cennete götürür. Kişi doğru söyleye söyleye Allah katında sıddık, dürüst olarak tescillenir. Yalansa kötülüğe, kötülük de cehenneme götürür. İnsan yalancılık yapa yapa nihayet Allah katında yalancı olarak tescillenir.

0: Ebu Mes'ud el-Ensari'den radıyallahu an, Hazreti Peygamber'in sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. İnsanların öteden beri bildiği ilk peygamberlik sözlerinden biri de utanmazsan istediğini yap sözüdür. İbn Abbas'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Rükuda Sübhane Rabbiyel Azim diyerek Allah'ı yüceltin. Secdede ise dua etmeye çalışın. Çünkü oradaki duanız kabule şayandır. Ebu Hureyre ve Ebu Said'den rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Bir adam geceleyin hanımını uyandırır da namaz kılarsa yahut birlikte iki rekat namaz kılarlarsa Allah Teala'nın zakirin ve zakirat yani Allah'ı çokça anan erkekler ve hanımlar diye övdüğü kimseler arasına yazılırlar.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Sa'd bin Ebu Vakkas'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Ben hastalandığım zaman Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem beni ziyaret etti ve Allah'ım Sa'da şifa ver diye 3 kere tekrarladı.

Huzeyfe ve Ebu Hureyre'den radıyallahu anhüma rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: Allah Teala insanları toplar, müminler kalkarlar, cennet onlara iyice yaklaştırılır. Adem'in aleyhisselam yanına giderler ve ey babamız, bizim için cennet kapısının açılmasını iste derler. O da sizi cennetten çıkaran şey babanızın hatasından başka bir şey mi ki? Ben bu işin ehli değilim. Oğlum İbrahim Halilullah'a gidin der. Hemen İbrahim'e aleyhisselam giderler. O da ben bu makamın ehli değilim. Halil oldum lakin uzaktan, Allah'la vasıtasız konuşmak şerefine mazhar olan Musa'ya gidin der. Musa'nın aleyhisselam yanına gelirler. O da bu işin ehli değilim. Allah'ın kelimesi ve ruhu olan İsa'ya gidin der. İsa'nın aleyhisselam yanına varırlar. O da bu işin ehli değilim der. Bunun üzerine Muhammed'e sallallahu aleyhi ve sellem gelirler. O da kalkar ve dua eder. Kendisine şefaat izni verilir. Emanet ve akrabalık bağı gönderilirler. Bunlar sıratın sağında ve solunda dururlar. Sonra sizin ilk kafileniz şimşek gibi geçer dedi. Anam babam feda olsun, şimşek gibi geçer ne demektir dedim. Bilmiyor musun, göz kapağı bir göz kırpmada nasıl gider gelir dedi. Sonra rüzgar gibi, sonra kuşlar ve süratle koşan piyadeler gibi geçerler. Hepsi amelleri oranında yürürler. Peygamberiniz sırat üzerinde durur ve ey Rabbim, selamete çıkar, selamete çıkar diye seslenir. Nihayet kulların amelleri onları sırattan geçiremez olur. Hatta insanın yürümeye gücü yetmez de emekleyerek gider. Sıratın iki tarafına takılmış bir takım çengeller vardır ki bunların vazifeleri tutulması istenen kimseleri yakalamaktır. Çengeller sebebiyle kimisi yaralı bir halde kurtulur, kimisi de kurtulamaz, ateşe yuvarlanır. Hadisin ravisi, Ebu Hureyre'nin canını teninde tutan Allah'a yemin ederim ki, cehennemin dibi 70 yıllık mesafe kadar derindir, demiştir.

Abdullah bin Amr bin As'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana ey Abdullah geceleri ibadet etmeyi alışkanlık haline getirip de sonradan terk eden falan kimse gibi olma buyurdu.

Ebu Said el-Hudri radıyallahu anh şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem minbere oturdu. Biz de etrafına oturduk ve o, benden sonra dünya nimetlerinin ve ziynetlerinin size açılmasından ve onlara gönlünüzü kaptırmanızdan endişe ediyorum buyurdu.

Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana şu zat Cebrail'dir, seni selamlıyor dedi. Ben de ve aleyhisselam ve rahmetullahi ve berekatüh dedim.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Hadislerle onu anlamak.
2: Dostluk, kişi dostunun aynasıdır. Ebu Hureyre'den nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kişi dostunun dini üzeredir. Bu yüzden her biriniz kiminle dostluk ettiğine dikkat etsin. Ebu Hureyre'den rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber şöyle buyurmuştur. Mümin cana yakındır. İnsanlarla yakınlık kurmayan ve kendisiyle yakınlık kurulamayan kimsede hayır yoktur. Ebu Musa'dan nakledildiğine göre Hazreti Peygamber şöyle buyurmuştur. İyi arkadaşla kötü arkadaş, misk taşıyan kimseyle körük üfleyen kimse gibidir. Misk taşıyan ya sana onu ikram eder, ya da sen ondan misk satın alırsın, ya da ondan güzel bir koku duyarsın. Körük üfleyen kimse ise ya elbiseni yakar, ya da ondan kötü bir koku duyarsın. Ebu Hureyre'den nakledildiğine göre Resulullah şöyle buyurmuştur. Ruhlar bir araya gelmiş topluluklardır. Onlardan birbirleriyle uyuşanlar kaynaşır, uyuşamayanlar da anlaşamaz, ayrılır. Ebu Derda'dan nakledildiğine göre Resulullah şöyle buyurmuştur. Davud peygamber şöyle dua ederdi. Allah'ım, senden seni sevmeyi, seni seven kişiyi sevmeyi, senin sevgine ulaştıran ameli isterim. Allah'ım, senin sevgini bana kendimden, ailemden ve soğuk sudan daha sevimli eyle. Abdullah bin Mesud tarafından nakledildiğine göre Hazreti Peygamber şöyle buyurmuştur. Kişi sevdiğiyle beraberdir. Ebu Zer'den rivayet edildiğine göre Resulullah şöyle buyurmuştur. Amellerin en faziletlisi Allah için sevmek ve Allah için nefret etmektir. Ebu Hureyre'den rivayet edildiğine göre Resulullah şöyle buyurmuştur. Allah Teala kıyamet günü şöyle buyurur. Nerede benim rızam için birbirlerini sevenler? Gölgem dışında hiçbir gölgenin olmadığı böyle bir günde onları kendi gölgemde, himayem altında gölgelendireceğim. Enes bin Malik'ten rivayet edildiğine göre bir adam Hazreti Peygamber'in yanındayken oradan birisi geçti. Adam, "Ey Allah'ın Resulü, ben bu adamı seviyorum." dedi. Peygamber de ona, "Bunu ona söyledin mi?" diye sordu. Adam hayır cevabını verdi. Hazreti Peygamber git ona söyle buyurdu. Bunun üzerine adam o kimsenin yanına gitti ve ben seni Allah için seviyorum dedi. Öteki adam da beni kendisi için sevdiğin Allah da seni sevsin cevabını verdi. Ebu Hureyre'den nakledildiğine göre Hazreti Peygamber şöyle buyurmuştur. Hediyeleşin. Çünkü hediye gönülden kini söküp atar. Abdullah bin Mesud'un naklettiğine göre Resulullah şöyle buyurmuştur. Davet edene icabet edin ve hediyeyi reddetmeyin.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, içlerinde Abdullah bin Ömer'in de bulunduğu küçük bir askeri birliği Necd tarafına göndermişti. Bu birlik çok miktarda ganimet elde edip kısa sürede de döndüler. Onlara kişi başına 12 deve düşmüş, hatta müfrezede olmayan bir kimse hayretle, bu müfrezeden daha çabuk ve daha çok ganimetle gelen bir başka müfreze görmedik demişti. Bu söz üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, bu müfrezeden daha hızlı ve daha çok ganimet elde eden bir topluluğu size bildireyim mi diye sordu. Ve ardından şöyle dedi: sabah namazını kılıp güneş doğuncaya kadar Allah'ı zikreden bir topluluk, bu müfrezeden daha hızlı ve daha çok ganimet elde eder.
2: Kamu spotu.
3: Hastaneye ulaşamadığımız her saniye ambulanstaki hastanın hayata tutunmasını zorlaştırıyor. Acil durumda saniyelerin hayati derecede önemli olduğunu unutmayın. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
2: Kamu spotu.
0: Hazreti Ömer. Ashabın Resulullah Aleyhisselam'a sevgisinin tezahürlerinin en çarpıcı örneği Hazreti Ömer'dir. İslam'ın ilk yıllarında peygamberimize düşmanlığıyla tanınan Ömer, herkesin kendisinden çekindiği sert mizaçlı bir insandı. Peygamberimizi etkisiz hale getirmek için Mekke müşriklerinin girişimleri sonuçsuz kalmıştı. Son çare olarak Resul-i Ekrem'i öldürmeyi planladılar. Fakat onun öldürülmesi demek, Haşimoğullarıyla kanlı bıçaklı olmayı göze almak demekti. Kimse buna cesaret edemezken, Ömer bu işe talip oldu. Ebu Cehil bile onun cesaretine hayran kalmıştı. Kureyş eşrafı Ömer'i yüreklendirerek onu peygamberimizi öldürmek üzere gönderdiler. Ömer'in niyeti, atalarının dinine dil uzatan birini cezalandırmaktı. Bunu onurunu ve şerefini korumak için yapacaktı. Üstelik açıktan, kimseden korkmadan üstüne yürüyecek ve Hazreti Muhammed'i öldürecekti. Ama işler hiç de planladığı gibi gitmedi. Yolda önünü kesen bir Müslüman, niyetini sezince onun yolunu değiştirerek vakit kazanmak istedi ve kız kardeşinin Müslüman olduğunu söyledi. Ömer, öz be öz kardeşinin Müslüman olduğunu duyunca beyninden vurulmuşa döndü ve yönünü kız kardeşinin evine çevirdi. Öfkeyle gittiği bu evden Müslüman olarak çıktı Ömer. Peygamberimizin huzuruna gittiğinde hala üstünde silahları vardı. Çok değil, birkaç saat önce Resulullah'ı öldürmek üzere yola çıkmıştı. Şimdi ise onun Allah'ın gönderdiği bir peygamber olduğuna emindi. Kalbindeki bu değişikliği aklı almıyordu. Ama bütün varlığıyla Hazreti Muhammed'in Allah'ın elçisi olduğuna iman etmişti. O günden sonra Ömer çok değişti. Yine hiddetli, yine kabına sığmaz, yine cesaretliydi ama tüm bu duygularını Allah uğrunda kullanmayı öğrenmişti. Yüreği Allah ve Resulünün sevgisiyle doluydu. Onun için tüm dünya bir yana, Resulullah bir yanaydı. Bir gün bu duygularını peygamberimize ifade etmek istedi. Samimi bir itirafta bulunarak şöyle dedi: ey Allah'ın Resulü, muhakkak ki seni canımdan başka her şeyden daha çok seviyorum. Haklıydı. İnsan en çok kendi canını severdi. Gerçekleri söylüyordu. Fakat ummadığı bir cevap aldı peygamberimizden. Resulullah şöyle diyordu: olmaz ey Ömer, canımı elinde bulundurana yemin ederim ki beni canından da çok sevmedikçe olmaz. Hazreti Ömer kalbini yokladı. Olmayan bir şeyi söylemezdi. Bunun böyle olması gerektiğini bugüne kadar bilmiyordu. Kendini yokladı ve bu sefer kendinden emin bir şekilde cevap verdi. Vallahi şu andan itibaren seni canımdan daha çok seviyorum ya Resulallah. Bu söz üzerine sevgili peygamberimiz, işte şimdi oldu ey Ömer, buyurdu. Ashab-ı kiram peygamberimizi canlarından çok severlerdi.

İbni Mesud'dan radıyallahu anh, rivayete göre o şöyle demiştir. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem dualarından biri şuydu: Allah'ım, senden rahmetini ve mağfiretini gerektirecek şeyleri, her türlü günahtan uzak kalmayı, her türlü iyiliği elde etmeyi, cennetle kavuşmayı, cehennemden kurtulmayı dilerim. Ebu Bürde bin Ebu Musa el-Eş'ari radıyallahu anh anlatıyor. Bir gün Abdullah bin Ömer radıyallahu anh bana, babanın cuma günündeki duaların kabul edileceği hakkında peygamberden sallallahu aleyhi ve sellem bir şey rivayet ettiğini işittin mi dedi. Ben de evet babam, Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem duanın kabul olacağı an, imamın minbere oturduğu andan namazın kılınacağı zamana kadar olan vakit içindedir dediğini işittim demişti.

0: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Birinize hizmetçisi yemek getirdiğinde onu sofrasına oturtmazsa en azından ona bir iki lokma yahut bir iki çiğnem yemek versin. Çünkü yemeği hazırlayan odur. Ebu Muhammed Ka'b bin Ucre'den radıyallahu anh şöyle dediği nakledilmiştir. Bir gün Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yanımıza geldi. Biz, ey Allah'ın Resulü, sana nasıl selam vereceğimizi biliyoruz. Ama nasıl selavat getireceğiz diye sorduk. Resulullah şöyle deyin dedi. Allah'ım, Muhammed'e ve onun ailesine, İbrahim'e rahmet ettiğin gibi rahmet et. Şüphesiz sen övülmeye layıksın, çok yücesin. Allah'ım, Muhammed'e ve onun ailesine, İbrahim'in ailesine bereket verdiğin gibi bereket ver. Şüphesiz sen övülmeye layıksın, çok yücesin. Şekel bin Hümeyd'in radıyallahu anh şöyle dediği nakledilmiştir. Ey Allah'ın Resulü, bana bir dua öğret dedim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Allah'ım, kulağım, gözüm, dilim, kalbim ve cinsel organım sebebiyle başıma gelebilecek kötülüklerden sana sığınırım de buyurdu.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı. Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Ebu Said el-Hudri'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem meclislerin en hayırlısı en genişidir buyurduğunu işittim. Cabir radıyallahu anh anlatıyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Uhud savaşında şehit düşenleri ikişer ikişer defnediyor ve bunlardan hangisi Kur'an'ı daha çok bilirdi diye sorduktan sonra hangisi gösterilirse onu kıbleden yana koyuyordu.

Enes radıyallahu anh anlatıyor. Bir gün peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem yanına birisi geldi ve "Ya Resulallah, ben şu adamı seviyorum." dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem "Sevdiğini ona söyledin mi?" diye sordu. Adam "Hayır." dedi. "Öyleyse bunu kendisine söyle." buyurdu. Bunun üzerine o zat adama yetişerek "Ben seni Allah için seviyorum." dedi. O da "Öyleyse beni kendisi için sevdiğin Allah da seni sevsin." diye dua etti.

Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah yiyip içtikten sonra kendisine

0: Ebu Yusuf Abdullah bin Selam'ın radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Ey insanlar! Aranızda selamı yaygınlaştırın, yemek yedirin, akrabalık ilişkilerini gözetin, insanlar uyurken geceleyin, namaz kılın ki selametle cennete giresiniz.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Cennetlikler üç kısımdır. 1. Adaletli, yardımsever ve başarılı yetki sahibi. 2. Her akrabaya ve Müslümana karşı yufka yürekli, merhametli kişi. 3. İffetli, namuslu, çoluk çocuk sahibi olan kişi.

0: Mekke'de şiirleriyle Hazreti Peygamber'i hicveden ve müşrikleri Müslümanların aleyhine kışkırtan Ebu Azze Abdullah bin Amr bin Umeyr adında bir şair vardı. Bu şair Bedir Savaşı'nda esir alınmıştı. O gün Hazreti Peygamber'in huzuruna getirilmiş ve fakir olduğunu, fidye verecek malı mülkü bulunmadığını ve ailesinin kalabalık olduğunu söyleyerek bağışlanma talebinde bulunmuştu. Ayrıca Resulullah'a bir daha kendisiyle savaşmayacağına dair söz vermişti. Allah Resulü de onu serbest bırakmıştı. Ne var ki Ebu Azze Mekke'ye gittikten sonra şiirleriyle müşrikleri Hazreti Peygamber aleyhine kışkırtmaya devam etti. İşte Ebu Azze aradan bir yıl geçtikten sonra bu kez Uhud Savaşı'nda Müslümanların karşısına çıktı. O, daha önce Resulullah'a verdiği sözü hatırlatsa da Mekkeli müşriklerden Saffan bin Ümeyye malı ve ailesi konusunda kendisine teminat vererek onu bu savaşa katılmaya ikna etti. Ebu Azze Uhud'da da esir düştü. Kureyşli tek esir olarak Hazreti Peygamber'in huzuruna getirildiğinde zorla getirildiğini ve Mekke'de bakıma muhtaç kızları olduğunu söyleyerek yine bağışlanma talebinde bulundu. Bunun üzerine Allah Resulü, "Bana verdiğim söz nerede kaldı?" "Hayır, vallahi Mekke'de Muhammed'i iki kez aldattım diyerek sakalını ovuşturamayacaksın," dedi ve ekledi. "Mümin bir delikten iki kere sokulmaz." Sonra da Asım bin Sabit'e savaş suçundan dolayı onu cezalandırması talimatını verdi.
1: Çocuklar ve onların muhteşem dünyası. Bu muhteşem dünyada bir önder, bir kılavuz, bir pusula. Çocukların gözünde Peygamber Efendimiz, çocukların dilinde onun hayatı. Çocukların dilinden hadis-i şerifler hafta içi her gün saat 10'da Diyanet Risalet Radyo'da.

Ay doğdu üzerimize, veda tepelerinden. Şükür gerekti bizlere Allah'a davetinden.

Ey bizden seçilen elçi, yüce bir davetle geldin. Sen bu şehre şeref verdin. Ey sevgili, hoş geldin. Ey Resul, sana söz verdik. Doğruluktan ayrılmayız. Sen ey esenlik yıldızı, senin sevginle doluyuz.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Ayşe radıyallahu anha anlatıyor. Rüzgar şiddetlendiği zaman Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, "Allah'ım, senden bu rüzgarın hayrını, taşıdığı ve getirdiği şeylerin de hayrını diler, bunun şerrinden ve yapacağı zararlardan da sana sığınırım" şeklinde dua ederdi. İbni Abbas'ın radıyallahu anh şöyle dediği rivayet edilmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem söz, giyim kuşam, davranış, hal ve harekette kadınlara benzemeye çalışan erkeklere ve erkeklere benzemeye çalışan kadınlara lanet etmiştir. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Düşmanla karşılaşmayı arzu

su etmeyin. Karşılaştığınızda da sabredip dayanın. Abdullah bin Ömer radıyallahu anh anlatıyor. Bir kimse peygambere sallallahu aleyhi ve sellem gelip alışverişte kendisinin aldatıldığını söyledi. Peygamberimiz İbban adındaki o kişiye alışveriş yaptığın kimseye aldatmak yok de buyurdu.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gıybet nedir bilir misiniz diye sordu. Ashab Allah ve Resulü daha iyi bilir dediler. Kardeşini hoşlanmadığı şeylerle nitelemendir diye tarif etti. Peki ya kardeşimde dediğim özellik varsa ne dersin denilmesi üzerine? Eğer dediğin özellik kardeşinde varsa onun gıybetini etmiş olursun. Şayet yoksa işte o zaman ona iftira etmiş olursun dedi.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Hadis sohbetleri. Hazırlayan ve sunan Profesör Doktor Halis Aydemir.
2: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin el-emin. Rabbena atina min ladunka rahmeten ve hayyi lana min emrina rashada. Diyanet radyolarının değerli dinleyicileri, İmam Nevevi'nin Riyazus Salihin adlı eserinden hadisler okumaya devam ediyoruz. Bulunduğumuz bölüm, başkasını kendine tercih etmek, yani ithar. Sıradaki hadisimiz 570 nolu hadis. Ve'an Ebi Musa, Ebu Musa'dan gelen bir rivayet. Radıyallahu anhu, Allah Azze ve Celle kendisinden razı olsun. Kale dedi ki, İnnel eşariyine, eşariler, yani hadisi bize rivayet eden Ebu Musa'nın kavminden olanlar. O da bir eşari, Ebu Musa el-Eşari. Dolayısıyla bu kavim, yani eşari kavmi, İzâ ermelû fil gazvî, eğer bir gazvede, bir gazada yiyecekleri azalırsa, yani sefer halindeler ve azıkları tükenmeye yüz tutmuşsa, اَوْ قَلَّ طَعَامُ عَيَالِهِمْ بِالْمَد۪ينَةِ, yahut şehirde ailelerinin, çoluk çocuklarının yiyecekleri azalmışsa ne yaparlar? جَمَعُوا مَا كَانَ عِنْدَهُمْ, ellerinde ne varsa hepsini toplarlar, fi thawbin vahidin, tek bir yaygının içerisine koyarlar, herkes yanında olanı getirir. Yani ne kaldıysa, baktılar ki yiyecek krizi olmak üzere, artık bazılarının yiyecekleri kalmadı. Kimde ne varsa toplarlar onları, yere serdikleri bir yaygının üzerinde bir araya getirirler.

جمعوا ما كان عندهم في ثوب واحد. سورا ثم اقتسموه بينهم. سورا onu kendi aralarında paylaşırlar. في إناء واحد bir kap üzerinden. بالسويتي eşit bir şekilde. Yani ortada birikenden bir kap A'ya, bir kap B'ye, bir kap C'ye böyle dağıtırlar. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem onların bu zor zamanlarda birbirlerini desteklemelerini, elde kalanı toplayıp eşit paylaşmalarını böyle tarif etmiş ve tarif ettikten sonra beğenmiş. Fahum minni demiş. Onlar bendendir. Ve ene minhum, ben de onlardanım. Madem ki böyle güzel, faziletli, erdemli bir davranışı sergileyebiliyor bu topluluk, harika bir topluluk. Ben de onlardanım. Onlar da bendendir. Bu olağanüstü bir iltifat Resulullah'ın diliyle. Dolayısıyla Resulullah yanlısı olmak, Allah'ın Resulü'nün tarafında bulunmak, öyle sadece kasideler okumakla, uzaktan uzağa, sadece söz ile sınırlı, ifade ile sınırlı bir yaklaşımla olmaz. Eğer bu sözde kalıyorsa bu türden sahiplenmeler, onun ümmetinden olduğuna dair ifadeler, çok seviyorum ve benzeri söylemler, şayet Resulullah'ı tanımaya, sünnetini anlamaya ve kendi hayatında bunları yaşamaya çalışmak eşlik etmiyorsa, o zaman sözde kalır. Resulullah ne demiş, nasıl demiş, hayatında bunu nasıl uygulamış? Sevgi onu daha yakından tanımayı gerektirir. Uzaktan uzağa sadece bir ümmet bağı ile bu iltisak, yani bu denli bir iltisak üzerinden Resulullah'a aidiyet ummak beyhudedir. Çiboş kalır. Resulullah'ın öğretisini Cenab-ı Hak'tan getirdiği ve bütün insanlığıyla paylaştığı, başta Allah'ın kitabı ve onun hayatındaki karşılığı olan yaşayışı, hayat tarzı, sünneti dediğimiz, bizatihi onun icra ettiği, uyguladığı dini hayatını öğrenmek, yaşamak ve başkalarıyla paylaşmak hususunda bir gayret yok ise, o zaman o aidiyet iddiası da, o yakınlık iddiası da muallakta kalır. Ayakları yere basmaz. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, ben kimlerdenim, kimler benden, bunun yolunu gösteriyor. Öyle soyla, sopla, Araplıkla, Kureyşi olmak ile garantilenecek şeyler değil bunlar. Evet, Arap olabilirsin. Resulullah ile soy birliğin olabilir. Aynı milletten olabilirsin. Ama Allah'ın Resulü'nün getirdiği mesajı sahiplenmiyorsan, onu öğrenmiyor, hayatında yaşamıyor ve onu tam da Resulullah'ın getirdiği gibi orijinal şekliyle eğmeden, bükmeden, içinden bir şeyler çıkartıp yahut yeni yeni bir şeyler ilave etmeden, bir emanet olarak Resulullah'ın Allah'tan getirdiği o mükemmel şekliyle sahiplenip yaşayıp başkalarıyla paylaşmıyorsan, Arap olmanın sana herhangi bir faydası olmaz. Sırf Arap olduğun için Resulullah'a başka milletlerden daha yakın olmuş olmazsın. Bak işte Resulullah diyor ki bunlar Eş'ariler. Yemenli bir kabile, Yarımada'nın içinden değil, Mekke'den değil, o günkü insanların bile uzak saydığı, çünkü Kureyşliler, Mekkeliler kendilerini merkezde sayıyorlar, bunlar öteden gelen. Eş'ariler Yemen'den, hatta Yemen'in yükseklerinden gelenler. Dolayısıyla Resulullah ile bu anlamda bir yakınlıkları yok. Bir nesep bağı, akrabalık vesaire yok. Ama Allah'ın Resulü etrafındakilere şu mesajı veriyor. Bizi yakın kılan aynı yolun yolcusu olmak. Cenab-ı Hakk'ın kulluğunda bir araya gelmek. Allah'ın emir ve yasaklarını yaşarken yakınlaşmak. Aynı yolun koşut unsurları olarak birlikte yol almak. Bakın Eş'arilere nasıl bir meziyetleri var. Şöyle şöyle yapıp birbirleriyle yardımlaşıyorlar. İşte bu davranışları dolayısıyla bana yakınlaşıyorlar. Ene minhum, ben onlardanım demiş. Fehum minni,
Onlar da bendendir. Nasıl ya Resulallah? Çünkü şöyle şöyle şöyle davranışları var. Dolayısıyla herhangi bir kişi hangi etnik kökenden gelirse gelsin, isterse Alman olsun, Rus olsun hiç fark etmez, Resulullah'ın Cenab-ı Hak'tan getirdiği çağrıya icabet etmiş olması, Rabbena innena semi'na munadiyen, ya Rabbi biz nida eden birini duyduk, yunadi lil imani, imana çağıran, fe amennâ, bunun üzerine biz de iman ettik ya Rabbi demişse, artık Cenab-ı Hak'tan gelen bu kitabı kendisine rehber edinmişse, hayatına bunu nasıl aksettireceğini, nasıl tatbik edeceğini Resulullah'ın örnekliği üzerinden esas almışsa, üsve-i hasene dediğimiz, buradaki başarı oranı, yani ne kadar başarılı olursa o kadar Resulullah'a yaklaşmış olur. Velev ki aralarında hiç nesep bağı olmasın. İşte Selman el-Farisi, Acem'den bir insan. Olabildiğince Resulullah'tan nesebi itibariyle uzak. Ama Allah'ın Resulü onun için ne dedi? O benim ehli beytimdendir. O benim hane halkımdandır buyurdu. Dolayısıyla İslam'ın soy üzerinden bir iyilik algısı bulunmamaktadır. Şu soy, şu soydan üstündür. Şu aileden doğan, şu aileden doğandan daha üstün olarak doğar ve daha imtiyazlı ve daha hak katında makbul biri olur. Hayır, hayır. Bizatihi bütün peygamberlerin ve nihayetinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin getirdiği mesajın temeli, inne ekremakum indallahi etkakum. Sizin en değerliniz, yani hak katında etkakum, Cenab-ı Hakk'ı en çok gözeten, en çok sevip sayanınızdır. Irkı ne olursa olsun, erkek olsun, kadın olsun, şu milletten olsun, bu milletten olsun, hiç fark etmez. Doğrudan Hazreti İbrahim'in soyundan oldukları halde Cenab-ı Hakk'ın la yenalu ahdiz zalimin, zalimler benim ahdime nail olamazlar buyurduğu, hidayetten bile mahrum bıraktığı niceleri vardır. Bizatihi Resulullah'ın amcası olup küçüklüğünden itibaren onu sevmiş, kol kanat germiş, yetiştirmiş, himaye etmiş. Hatta İslam döneminde bile onu korumaya çalışmış birinin Resulullah'a olan bu yakınlığının hiçbir anlamı olmamıştır. Aynı durum Resulullah'ın ataları, anası, babası için de bizatihi Resulullah'ın şehadetiyle geçerlidir. Dolayısıyla olay bir genetik ilişki, bir gen benzerliği değil, hidayet çağrısına, Cenab-ı Hakk'ın uzattığı ipe tutunmak, وَاَتَصِمُوا بِحَبْلِ اللّٰهِ جَمِيعًا, ve olabildiğince hayatında Cenab-ı Hakk'ı gözeterek başta farz ibadetleri, sonra sünnetleri, sonra nafileleri, hayatın içerisindeki en küçük bir erdeme varıncaya kadar Resulullah'a benzemeye çalışmak. Değil mi ki o elindekini başkalarıyla paylaşmayı, yani ithar, kendisi ihtiyaç duysa bile Hakk'ın rızası için bunu yapıyordu. Eş'arilerin de benzer şeyleri yapabildiklerini görünce etrafındakilere, yakınındakilere bu mesajı verdi. İşte ben Eş'arilerdenim, Eş'ariler de bendendir. Yani Resulullah demek istedi ki فَمَنْ تَبِعَن۪ي فَاِنَّهُ مِنِّي. Kim bana tabi olursa o bendendir. Benim getirdiğim Cenab-ı Hak'tan bu kitabı öğreniyorsa, okuyorsa, benim sözlerimi, hayatımı, bu kitabı nasıl yaşadığıma dair bilgileri inceliyor, iz iz izliyor ve benim peşimden geliyorsa o kişi bendendir. فَمَنْ تَبِعَن۪ي فَاِنَّهُ مِنِّي. Böyle değilse, doğrudan onun soyundan bile olsa, amcası, yakın akrabası bile olsa, mesela Ebu Leheb gibi, Allah Azze ve Celle'nin doğrudan lanetine uğrayabilir. Nitekim Ebu Leheb uğramıştır. Bu mümtaz öğreti, bu pak, bu tertemiz, üstünlüğü Allah korkusu ve sevgisi üzerinden ortaya koyan, coğrafi yakınlıkları, nesep yakınlıklarını, asaleti, şunu bunu devreden çıkaran, la fadla li arabiyyin ala acemiyyin, herhangi bir Arap'ın, herhangi bir aceme üstünlüğü olamayacağını haykıran bu öğreti, işte Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin öğretisidir. İşin garip tarafı, Resulullah'ın

0: yakınlığını onun sünneti üzerinden aramak yerine Acem topluluğu kalktılar onun soyundan gelen bazı insanları ululayarak, yücelterek hem de onlara rağmen kendilerince ayrı bir yol tuttular ve İslam dinini yaşamanın yolu olarak soy bağını esas alan bir yaklaşıma büründüler. Halbuki esas olan soy değil, öğretidir, mesajın kendisidir. Resulullah'ın Allah'tan getirdiği kitabı ve vahyin takriri üzere ortaya koyduğu sünnetidir. O yüzden Allah'ın Resulü sünnetini bu güzelim ayrıntısına varıncaya değin dikkatlice ortaya koyan eşarilerden bir sahne ortaya koyup bize mesaj gönderdi. Siz benden, ben de sizden olmamı istiyorsanız o zaman benim sünnetime sarılın. Okuduğumuz bu rivayeti hem İmam Bukhari sahihine almış hem İmam Müslim sahihine almış. Yani muttefakun aleyh bir rivayet. Yani sahih hadisler içerisinde birinci dereceden sahih bir hadis. Diyanet radyolarının değerli dinleyicileri, hem okuduğumuz bu bölümün sonuna geldik, hem de bugün bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Bir sonraki hadis sohbeti programında buluşmak ümidi ve dileğiyle. Allah'a emanet olunuz efendim.
1: Hadis sohbetleri. Hazırlayan ve sunan Profesör Doktor Halis Aydemir.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: Sehl bin Sa'd radıyallahu anh anlatıyor. Bir kadın Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem giysi getirdi. "Bunu kendi elimle size giydirmek için dokudum," dedi. Bunun üzerine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onu aldı. Çünkü ona ihtiyacı vardı. Onu belinden aşağı sarındı ve yanımıza çıktı. Ashabtan biri, "Ne güzel giysiymiş, bana verir misiniz?" dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Olur," buyurdu ve bir müddet oturduktan sonra evine gitti. O kumaşı dürüp adama gönderdi. Sahabiler adama, "İyi yapmadın. Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem ona ihtiyacı vardı ve o yüzden sarınmıştı. Hazreti Peygamberin kendisinden bir şey isteyeni boş çevirmediğini bildiğin halde ondan giysisini istedin," diyerek çıkıştılar. Adam, "Vallahi ben onu giyinmek için değil, kendime kefen yapmak için istedim," dedi. Sehl'in dediğine göre o kumaş o adamın kefeni olmuş.

Abdullah bin Amr bin As'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Müslüman dilinden ve elinden Müslümanların emin olduğu kimsedir. Muhacir de Allah'ın yasakladığı şeylerden kaçınan kimsedir.

Cabir radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir gün çarşıya uğramıştı. Halk da etrafındaydı. Derken küçük kulaklı bir erkek oğlak ölüsüne rastladı. Onu kulağından tutarak, "Hanginiz bunu bir dirhem karşılığında almak ister?" diye sordu. Biz ona hiç

Bir şey vermeyiz. O bizim ne işimize yarar ki diye cevap verdiler. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, sizin olmasını istemez misiniz? Buyurdu. Vallahi bunun dirisi bile kusurludur. Çünkü kulakları küçüktür. Ölüsünü ne yapalım? Dediler. Bunun üzerine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, vallahi dünyanın Allah nezdindeki değeri, bunun sizin yanınızdaki değerinden daha azdır, dedi.

Abdullah bin Amr bin As'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem yolculuklarında yükleri taşıma vazifesini gören Kirkire adlı bir adam vardı. Bu adam öldü. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem o cehennemdedir dedi. Bunun üzerine gidip eşyasına baktılar, ganimetten çaldığı bir aba buldular.

0: İbn Abbas ve Enes bin Malik'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: Adem oğlunun bir vadi altını olsa ikincisini ister. Onun ağzını topraktan başka bir şey doldurmaz. Allah tövbe edenin tövbesini kabul eder.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Allah Resulü bir gün Medine'de dolaşırken yüksekçe bir bina gördü. Ashabına, "Burası kime ait?" diye sordu. Sahabe, "Ensardan filan kimsenindir" diye cevap verdiler. Resul-i Ekrem hiçbir şey söylemedi ama o gösterişli binayı aklının bir köşesine yazmış gibiydi. Derken bir zaman sonra o binanın sahibi Hazreti Peygamber'in yanına geldi. İnsanların içinde Allah Resulüne selam verdi ama Resul-i Ekrem kendisinden yüz çevirdi. Selamını tekrarlasa da cevap alamayan Medineli sahabi onun kendisine kızgın olduğunu anlamıştı. Rahmet peygamberini böylesine öfkelendiren şeyin ne olduğunu öğrenmeliydi. Yemin olsun Allah Resulünü tanıyamıyorum diye yakındı arkadaşlarına. Onlar da Resulullah bir gün çıkmış dolaşıyordu derken senin binanı gördü diye cevap verdiler. Bunun üzerine derhal gidip o binayı yerle bir etti. Derken bir gün Resulullah yine çıkmıştı. Oradan geçerken söz konusu binayı göremedi ve binaya ne oldu diye sordu. Sahabiler de binanın sahibi sizin kendisinden yüz çevirmenizden bize dert yandı. Biz de bunun sebebini söyleyince o da binayı yıktı cevabını verdiler. Bunun üzerine Allah Resulü şöyle buyurdu: Mutlaka gerekli olan binalar dışında yapılan her bina sahibi için bir vebaldir.
3: Kırk hadiste iman. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor:
4: اِضْمَنُوا لِي سِتَّمْ مِنْ اَنْفُسِكُمْ اَضْمَنْ لَكُمُ الْجَنَّةِ اُصْدُقُوا اِذَا حَدَّثْتُمْ وَاَوْفُوا اِذَا وَعَدْتُمْ وَاَدُّوا اِذَا اَتُمِنْتُمْ وَاحْفَظُوا فُرُوجَكُمْ وَغُضُّوا أَبْصَارَكُمْ وَكُفُّوا اَيْدِيَكُمْ
3: Siz bana kendinizde altı şeyi garanti edin, ben de size cenneti garanti edeyim. Konuştuğunuzda doğru söyleyin. Söz verdiğiniz zaman onu yerine getirin. Size bir şey emanet edildiğinde onu sahibine verin. Namusunuzu koruyun. Harama bakmaktan sakının. Elinizi kötü işlerden çekin. Dünya hayatı mutlaka sonlanacak. Sonrasında bizleri ahiret hayatı beklemekte. Ahirette ise kişi ya cennet ya da cehennem ehli olacak. Cennete giden bu yol dünyada yapıp ettiklerimizden geçmekte. Yüce Rabbimiz son ilahi kitap Kur'an-ı Kerim'le ve son peygamber Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'le cennete giden yolları bizlere göstermiştir. Şayet cennet ehli olmak arzusu içindeysek, o zaman Rabbimizin rızasını kazanmamız gerekmektedir. Bize düşen, Peygamberimizin rehberliğinde Kur'an'a uygun yaşayarak dünyamızı en güzel şekilde inşa etmektir. Cennete girebilmemizin olmazsa olmaz şartı, Allah'a ve O'nun iman etmemizi istediği hususlara gönülden inanmamızdır. Rabbimize asla ortak koşmamamız, yalnızca O'na kulluk etmemiz ve yalnızca O'ndan yardım dilememizdir. Allah'a iman eden mümin, O'nun emrettiklerini yerine getirmede, yasaklarından kaçınmada ihmalkarlık göstermez. Ölüm kendisine ulaşıncaya kadar Rabbine ibadet eder. Ahiretteki ilk sorgusu olan namazını kılar, orucunu tutar, zekatını ve sadakasını ihtiyaç sahiplerine ulaştırır. Mümin, ibadetlerini yerine getirmekle sorumluluklarının bitmediğini, cennete gidebilmesinin yolunun güzel ahlaktan geçtiğini bilir. O, en güzel ahlak üzere gönderilen peygamberini örnek alır. Yaratılanları yaratandan ötürü hoş görür. Kimseyi incitmez. Elinden ve dilinden kimseye zarar gelmez. Kötü söz söylemez, çevreye zarar vermez. Konuştuğunda doğru söyler. Yalana başvurmaz. Sözünün eridir. Emanete ihanet etmez. İffet ve namusunu korur. Harama bakmaz. Kötü olana söz ve fiilleriyle asla bulaşmaz. Olgun ve tam bir imana, salih amele, güzel ahlaka sahip olan mümin, sosyal hayatta beraber olduğu insanların dinine, diline, rengine ve mezhebine göre ayrımda bulunmaz. Herkese iyi davranır ve asla kul hakkına girmez. Toplumun tamamını ilgilendiren kamu hakkını büyük bir titizlikle korur. Zira o bilir ki ne kadar sevap elde ederse etsin, kul ve kamu hakkını gözetmezse, elde ettiği sevaplar ahirette bir bir tükenecek, cennete girme hayali suya düşecektir.
5: Kırk hadiste iman.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
6: Hazreti Hüseyin, dedesi Resulullah'ı şöyle anlatır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem evine geldiğinde, evde geçireceği zamanı üçe böler, bir kısmını ibadete, bir kısmını ailesine, bir kısmını da kendisine ayırırdı. Kendisine tahsis ettiği zamanı ise yine ikiye ayırarak bir bölümünde dinlenir, diğer kalanında ise misafir kabul ederdi. O bunu huzuruna kabul ettiği seçkinler vasıtasıyla yapardı ki bunlar öğrendiklerini dışarı çıkınca avama aktarırlardı. Resulullah Efendimiz ümmetinden hiçbir şeyi saklamazdı. İzne tabi misafir kabul ettiğinde fazilet ve takva ehli olan ziyaretçilerine öncelik tanımak adetiydi. Ziyaretçilerini ayırdığı zaman onların soy sop durumlarına göre değil, dindeki üstünlüklerine göre olurdu. Evine gelenlerin çeşitli ihtiyaçları olurdu. Kendisine doğrudan veya bir aracı ile iletilen sorulara muhatapların ve ümmetin maslahatına uygun bir şekilde cevaplar verir ve arkasından şöyle uyarırdı. Burada görüp duyduklarınızı burada bulunmayanlara iletin. İhtiyaçlarını bana ulaştırma imkanı olmayan kimselerin isteklerini de bana ulaştırın. Kim ki ihtiyacını ulaştırma gücü olmayanların isteklerini bir yetkiliye ulaştırırsa Allah onun kıyamet gününde sıratı sağlam adımlarla geçmesini sağlar. Hazreti Peygamber'in huzurunda kesinlikle bunlar dışında bir şey konuşulmaz. Başkasının da bunun haricinde bir şey konuşmasına müsaade edilmezdi. Huzuruna gelenler, ilim ve hikmete susamış olarak girerler, doymuş olarak ayrılırlar ve hayra yol gösterici olarak çıkarlardı.

Cabir'den radıyallahu an rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: soğan veya sarımsak yiyen bizden veya mescidimizden uzak dursun. İbn Ömer'den radıyallahu an rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'le birlikte öğle namazının farzından önce ve sonra ikişer rekat sünnet kıldım. Enes'ten radıyallahu an rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sahur yemeği yiyin çünkü sahurda bereket vardır buyurmuştur. Abdullah bin Amr bin As'tan radıyallahu an rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: Allah şehidin borç dışındaki bütün günahlarını bağışlar.

0: Ebu Said el-Hudri'den radiyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Mescitlere devam etmeyi alışkanlık haline getiren bir kimse görürseniz onun gerçekten iman ettiğine şahit olun. Zira Allah Teala Allah'ın mescitlerini ancak Allah'a ve ahiret gününe inananlar imar eder buyurdu.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem hizmetlerini yürüten Ebu Hamza Enes bin Malik el-Ensari'den radıyallahu

Juan, rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kulunun tövbesinden dolayı Allah Teala'nın sevinci, sizden birinizin çölde devesini kaybedip de tekrar bulduğu andaki sevincinden daha fazladır. Müslim'in diğer bir rivayeti şöyledir. Kulunun tövbesinden dolayı Allah'ın sevinci, sizden birinizin çölde devesiyle giderken onu üzerindeki yiyecek ve içecekle birlikte elinden kaçırmasının ardından bir ağaç altına gelerek ümitsiz bir halde yaslanıp yattığında devesini yanı başında görüvermesi üzerine devenin dizginini tutarak "Ey Allah'ım, sen benim Rabbimsin, ben de senin kulunum" diyecek yerde yanlışlıkla "Allah'ım, sen benim kulumsun, ben de senin Rabbinim" dediği andaki sevincinden daha çoktur.

Ebu Mesud el-Bedri radıyallahu anh anlatıyor. Sahabeden biri 5 kişilik yemek hazırlayıp 4 kişiyle beraber Peygamberi sallallahu aleyhi ve sellem davet etti. Ancak gelirken 1 kişi daha onların peşine takıldı. Kapıya geldiklerinde Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem davet sahibine, "Bu adam bize sonradan katıldı. İstersen müsaade edersin girer, istersen döner." buyurdu. O da, "Ya Resulallah, olur mu öyle şey? O da buyursun," dedi. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: "İman etmedikçe cennete giremezsiniz. Birbirinizi sevmedikçe de iman etmiş olmazsınız. Size yaptığınız zaman birbirinize olan sevginizi arttıracak bir şey söyleyeyim mi? Aranızda selamı yayın." Bedir Savaşı'na katılan Ebu Mesud Ukbe bin Amr el-Ensari radıyallahu anh anlatıyor. Sadaka ayeti nazil olunca biz de sadaka verebilmek için hamallık yapıp sırtımızda yük taşımaya başladık. Bir gün bir adam geldi ve o kadar çok sadaka verdi ki bazıları gösteriş yapıyor dediler. Başka biri geldi, bir sağ miktarı hurma verdi. Onun için de "Allah'ın bunun bir sağ hurmasına ihtiyacı yok," dediler. Bunun üzerine sadakalar hususunda gönüllü bağışta bulunan müminlerle güçlerinin yettiğinden başkasını bulamayanları çekiştirip onlarla alay edenler var ya mealindeki ayet indi. İbni Ömer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: "Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Abdurrahman bin Avf, Sa'd bin Ebu Vakkas ve Abdullah bin Mesud ile birlikte Sa'd bin Übade'yi hastalığından dolayı ziyaret etti. Ağır hasta olduğunu görünce ağladı. Allah Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellem ağladığını gören sahabiler de ağladılar. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi

0: aleyhi ve sellem, dinliyor musunuz? Allah akıtılan gözyaşından ve kalbin hüznünden dolayı ölüye azap etmez dedi ve diline işaret ederek, lakin bunun yüzünden ya ölüye azap eder ya da merhamet eder buyurdu.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bana kendi adınıza 6 şeyin güvencesini verin. Ben de size cennetin güvencesini vereyim. Konuştuğunuzda doğru söyleyin. Söz verdiğinizde sözünüzü tutun. Size bir şey emanet edildiğinde ona riayet edin. İffetinizi koruyun. Gözlerinizi bakılması yasak olandan sakının. Ve ellerinizi haramdan çekin.

0: Peygamberimizin dilinden dualar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi.
1: Allahümme ente Rabbi la ilahe illa ent. Halaktani ve ana abduk. Ve ana ala ahdika ve va'dika mastata'at. A'udhu bika min şerri ma sana'at. Abu'u leke bi ni'metike aleyh. Ve abu'u bi zenbi. Faghfir li. فَإِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ.
2: Allah'ım, sen benim Rabbimsin. Senden başka hiçbir ilah yoktur. Beni sen yarattın. Ben senin kulunum. Gücüm yettiğince ezelde sana verdiğim sözü tutuyorum. Yaptıklarımın şerrinden sana sığınıyorum. Bana verdiğin nimetleri de günahımı da itiraf ediyorum. Beni bağışla. Zira günahları senden başka kimse affedemez.

Ey Nebi, ey Amine'nin gül goncası, ey daha doğmadan yetim, ebvada öksüz kalan rahmet peygamberi. Sen ki gelişinle çiğdemler açtırdın yeryüzünde, melekler indi semadan. Fevç fevç yayıldı adın yeryüzüne. Sen ki muştu oldun, umut oldun, huzur oldun biçare gönüllere. Amine'nin alnında nuru nübüvvet oldun. Yağmur oldun Mekke'nin kuru toprağına. Kabe'nin putlarına kılıç, Halime'nin sofrasına bereket oldun. Hani bir bulut gezerdi senin üzerinde, mübarek başına güneş değmesin diye. Hani Bahir'e çağırmıştı ya Ebu Talib'i yanına, bu çocuk Hak Peygamber Muhammed Mustafa. Ey Nebi, annesiz büyüdün Mekke sokaklarında. İlkin deden Abdülmuttalip tuttu ellerinden. Bir gün o da gidince Dar-ı Beka'ya, Ebu Talip şefkatle sardı seni. Sen ki kimseye benzemezdin, eminlerin en emini. Bir gün bulamayınca yerine kimin koyacağını Hacerül Esved'i, koşup çağırdılar Muhammedül Emin'i. Ey Nebi, sen ki Hatice'nin göz bebeğiydin, çöldeki bir gülü sever gibi sevmişti seni. Sen ki uzun günler ve geceler Hira'da inzivadaydın. En sevgilin Hatice başkasıyla göndermezdi senin yemeğini. Kendisi tırmanırdı dağ bayır, üstelik hamileyken. Ey Nebi, günler pazartesiydi tıpkı doğduğun gün gibi. Cebrail süzüldü semadan ve seslendi. Oku, yaratan Rabbinin adıyla oku. İşte başladı vahyin yağmuru. O yağmur ki nurdandı. Cahiliye karanlığının üstüne sağanak sağanak yağdı. Ey Nebi, merhameti, sevmeyi, şükretmeyi, tevazuyu, vefayı senden öğrendik. Sana meftun gönüllerin duasıdır, sana layık bir ümmet olabilmek. Ey Rabbim, öyle sevelim, öyle sevelim ki peygamberimizi, kırılsın dünyalık putlarımız, başka sevgiler geçmesin onun önüne. Ve dökülürken dudaklarımızdan, La ilahe illallah, Muhammedur Resulullah, gökler bile ses versin sesimize.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Kamu spotu.
2: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
3: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
4: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
5: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
6: Hattalar yorulmayın. Sizi yönlendiriyorum.
7: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112
1: Kamu spotu.
8: Sahabeler, asr-ı saadetin gökteki yıldızları. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin ashabım dediği kıymetli dostları. Kimisi onun hane halkındandı, kimisi akrabalarından, kimisi de en yakınından. Her birinin peygamberimizle olan hatıralarını konu edinen sahabe hatıraları her gün saat 16.30'da Diyanet Risalet Radyo'da.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh, Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. Acele etmediğiniz sürece her birinizin duası kabul olunur. Oysa insan, ben Rabbime dua ettim ama kabul etmedi der. Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Bir cenaze için namaz kılanların sayısı 100'e ulaşır ve onlardan her biri cenazenin bağışlanmasını dilerse bu dilekleri mutlaka kabul olunur. Sa'd bin Ebu Vakkas'tan radıyallahu anh şöyle nakledilmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem namazların sonunda Allah'a şöyle dua ederek sığınırdı. Allah'ım, korkaklıktan ve cimrilikten sana sığınırım. Düşkün ihtiyarlıktan sana sığınırım. Dünya fitnelerinden sana sığınırım. Kabir azabından sana sığınırım.

Ebu Hureyre radıyallahu anh anlatıyor. Bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize bir hutbe irad etti ve "Ey insanlar, Allah size haccı farz kıldı, hac edin." dedi. Ashabtan biri, "Ya Resulallah, her sene mi hac edelim?" diye sordu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem cevap vermedi. Adam sorusunu 3 defa tekrarladı. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Evet deseydim her sene hac yapmanız gerekirdi ve sizin de buna gücünüz yetmezdi." dedi. Ve şöyle devam etti. "Sizi herhangi bir yükümlülük yüklemeden kendi halinize bıraktığım sürece siz de beni kendi halime bırakın ve soru sormayın. Zira sizden evvelkilerin helak olmasını

0: Sahabiler, "Ey Allah'ın Resulü, bu bizim için bir gereksinimdir. Zira oralarda oturup konuşuyoruz," dediler. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Madem oralarda oturmaktan vazgeçmiyorsunuz, bari yolun hakkını verin," buyurdu. Sahabiler, "Ey Allah'ın Resulü, yolun hakkı nedir?" dediler. "Arama bakmamak, gelip geçeni rahatsız etmemek, selam almak, iyiliği teşvik etmek ve kötülüğü engellemektir," buyurdu.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Ebu Hureyre radıyallahu anh anlatıyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir gün Ali'nin oğlu Hasan'ı radıyallahu anhüma öptü. O sırada yanında bulunan Akra bin Habis, "Benim 10 çocuğum var. Onlardan hiçbirisini öpmüş değilim," dedi. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ona hayretle baktı ve "Merhamet etmeyene merhamet edilmez," buyurdu.

Hazreti Ayşe radıyallahu anha anlatıyor. Ben peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem hanımları içerisinde Hatice'yi radıyallahu anha kıskandığım kadar hiçbirini kıskanmazdım. Oysa onu hiç görmemiştim. Fakat peygamber onun adını çok anardı. Çok vakit bir koyun kestiği zaman onu parçalar, sonra da Hatice'nin dostlarına yollardı. Bazen ona, sanki dünyada Hatice'den başka bir kadın yokmuş derdim. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, o şöyle şöyleydi diyerek birçok özelliğini saydıktan sonra, üstelik o çocuklarımın da annesi derdi.

Ebu Abdullah Amr bin As'ın radıyallahu anh, Resulullah'tan sallallahu aleyhi ve sellem açıkça şöyle işittiği nakledilmiştir. Filanca oğulları benim dostum değildir. Benim dostum ancak Allah'tır ve iyi müminlerdir. Ne var ki ötekilerin de bizimle akrabalığı var ve ben ona riayet edeceğim.

Hasan bin Ali şöyle demiştir: ben peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem şu sözünü hafızamda tuttum: sana şüphe veren şeyi bırak, şüphe vermeyene bak.

İbni Ömer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Müslüman, Müslümanın din kardeşidir. Müslüman kardeşine zulmetmez ve onu haksızlık edenin eline bırakmaz. Her kim Müslüman kardeşinin yardımında bulunur ve onun ihtiyacını giderirse, Allah da ona yardım eder. Her kim Müslümanın bir sıkıntısını giderirse, Allah buna karşılık onun

kıyametteki sıkıntılarından birini giderir. Her kim bir Müslümanın ayıbını örterse, Allah da kıyamet günü onun ayıbını örter.''

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Fatih Mehmet Karaca'yla Peygamberimiz ve Hayat başlıyor.

Elhamdülillahi Rabbil Alemin Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Risalet Radyo'nun kıymetli dinleyicileri, Bedir Savaşı'nı anlatmaya devam edeceğiz inşallah bu bölümde de. Medine'ye dönerken bütün ganimetler bir araya toplanarak savaşa katılanlar arasında eşit şekilde bölüştürüldü. Daha sonra savaş ganimetleriyle ilgili ayrıntılı hükümler içeren ayeti kerime nazil oldu. Buna göre ganimetin beşte biri Allah'a, Resulüne, onun akrabasına, yetimlere, yoksullara ve yolda kalmışlara aitti. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bu ayetin hükümlerini ilk defa aynı yıl Beni Kaynuka Yahudilerinden elde edilen ganimetlere de uyguladı. Buna karşılık Bedir ganimetlerinin ganimet ayetine göre dağıtıldığını kaydeden İslam tarihçileri de vardır. Hazreti Peygamber Ebu Cehil'in devesini başkomutan hakkı olarak kendisi aldı ve diğer develerinin arasına kattı. Bu deveye biner, gazvelere çıkardı. Hudeybiye seferine çıkarken kurbanlıkları arasında onu da götürdü. Müşrikler onu 100 deve karşılığında istediler. Ancak Hazreti Peygamber şayet kurbanlıklar arasına katmasaydık kabul ederdik dedi. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Zeyd bin Harise ve Abdullah bin Revaha'yı Bedir zaferini haber vermek üzere Medine'ye gönderdi. Zeyd bin Harise şehre ulaştığında Hazreti Peygamber'in kızı Rukiye vefat etmiş ve henüz yeni defnedilmişti. Hazreti Peygamber de Ramazan'ın sonunda veya Şevval'in başında ordusuyla birlikte Medine'ye döndü. Medine'de kalan Müslümanlar Hazreti Peygamber'i ve mücahitleri karşılayarak kutladılar. Seleme bin Selame adlı sahabi, "Bizi ne için kutluyorsunuz? Allah'a andolsun ki biz bağlanmış develer gibi saçlara dökülmüş ihtiyarlarla karşılaştık ve onları boğazladık" şeklinde yersiz sözler sarf etti. Peygamberimiz bu sözler karşısında tebessüm etti. Ona Kureyş müşriklerini ve dolayısıyla Müslümanların başarısını küçümsememesi yolunda şu sözü söyledi. "Kardeşim, onlar eşraf ve reislerdir." Bu arada Hazreti Peygamber'in sadece kervanla karşılaşacağını zanneden ve bu yüzden onunla birlikte çıkmayan bazı sahabiler gelerek üzüntülerini beyan ettiler. Üseyd bin Hudayr bunlardan birisiydi.

0: Hazreti Peygamber'in huzuruna çıkarak elde ettiği zaferden dolayı kendisini kutladı. Yemin ederek düşmanla karşılaşacağını tahmin etmediği için çıkmadığını söyledi. Hazreti Peygamber de "Doğru söylüyorsun." buyurdu. Bu olaydan hareketle Hazreti Peygamber'in samimiyetine güvendiği ve iyi niyetine inandığı kimseleri sorgulamaktan ve onlar hakkında yanlış kanaat beslemekten kaçındığını rahatlıkla söyleyebiliriz. Kur'an-ı Kerim'de Müslümanların Bedir Savaşı'nda meleklerin yardımıyla desteklendiği ve Allah'ın kendilerine yardım ettiği açıkça belirtilmektedir. Ali İmran suresinin bu konuyla ilgili ayetlerinin meali şöyledir. Andolsun ki sizler güçsüz olduğunuz halde Allah Bedir'de size yardım etmişti. Öyleyse Allah'tan sakının ki ona şükretmiş olasınız. O zaman sen müminlere şöyle diyordun. İndirilen 3000 melekle Rabbinizin sizi takviye etmesi sizin için yeterli değil midir? Aynı şekilde Enfal suresinde Allah'ın Bedir'de Müslümanlara yardım ettiği ve mücahitleri meleklerle desteklediği zikredilmektedir. Bakara, Ali İmran ve Enfal surelerinde bunlardan başka Bedir gazvesinden bahseden pek çok ayeti kerime mevcuttur. Kur'an-ı Kerim'de bu savaştan ayırt etme günü yani Yevmül Furkan ve iki topluluğun karşı karşıya geldiği gün Yevmel Tekal Cem'an diye bahsedilmektedir. Müslümanların kervana karşı çıktıkları, Allah'ın iki topluluktan kervan veya ordu birini Müslümanlara vaat ettiği, Müslümanların ayak bastıkları yeri kuvvetlendirmek için yağmur yağdırdığı ve daha başka yardımlarda bulunduğu bildirilmektedir. Nitekim Bedir gazvesinin cereyan ettiği gün yağmur yağmış, müşriklerin ordugahının bulunduğu alan bataklık haline gelmiştir. Buna karşılık tozlu olan İslam ordusunun bulunduğu alan ise yağmur suyuyla sertleşmiş ve bu da Müslümanlara güç vermiştir. Bazı ayeti kerimelerde Hazreti Peygamber'in Müslümanların ve ayrıca müşriklerin ve münafıkların psikolojik durumları hakkında bilgiler mevcuttur. Ayrıca esirler, ganimetler ve bunların taksimi konusunda Müslümanların uygulamaları gereken hükümler bildirilmektedir. Karşı karşıya gelen iki topluluktan birinin Allah yolunda, diğerinin ise inkarcı bir topluluk olduğu vurgulanmaktadır. Allah Teala'nın Müslümanlara yardım etmesine karşılık, İslam'a karşı ısrarlı bir direniş gösteren Mekke müşriklerinin cezalandırıldığı anlaşılmaktadır. Kur'an-ı Kerim'de geçen Batşe-i Kübra, şiddetli yakalayış tabiriyle Bedir Savaşı'nın kastedildiği kabul edilmektedir. Şüphesiz bu ayetlerde bildirilen olağan dışı durumları, müşrikleri ilzam etmek için birer mucize olarak değil, Allah'ın Müslümanlara yardım olarak telakki etmek gerekir. Bedir gazvesinde birbiriyle yakın akraba olan pek çok kişi karşı karşıya gelmişti. Hazreti Hamza ile kardeşi Abbas, Hazreti Ebu Bekir ile oğlu Abdurrahman, Mus'ab bin Umeyr ile kardeşi Ebu Aziz, Ebu Huzeyfe ile Utbe bin Rebi'a muhalif saflarda yer alanlardan birkaçıdır. Böylece farklı inançlara sahip babalarla oğullar, kardeşler, amcalar, dayılar, yeğenler farklı saflarda yer almışlardı. Fakat Hazreti Peygamber babalarıyla savaşmak isteyen oğullara ve oğullarıyla çarpışmak isteyen babalara imkan ölçüsünde engel olmuştur. Mesela oğluna karşı çıkmak isteyen Hazreti Ebu Bekir'e ve babasına karşı çıkmak isteyen Ebu Huzeyfe'ye mübareze için müsaade etmemiştir. Bedir gazvesi Hazreti Peygamber'in savaş taktiğini ortaya koyması bakımından çok önemlidir. Söz gelimi Hazreti Peygamber İslam ordusunu o şekilde yerleştirmişti ki güneş ışıkları ordunun gözünü kamaştırmıyordu. Düşman askeri için bunun tersi söz konusuydu. Savaş taktiği dışındaki uygulamalar da Müslümanlar için bir kaynak teşkil etmiştir kıymetli dinleyiciler. O zaman üniforma olmadığı için Hazreti Peygamber muhacirler Evs ve Hazreç için ayrı ayrı parola tespit etmiştir. Bu zafer aynı zamanda savaş esirlerine ve yaralılara uygulanan muamele açısından da önem arz etmektedir. Bedir zaferi başta Medine olmak üzere bütün Arap Yarımadası'nda ve hatta yarımada dışında Müslümanların itibarının artmasına vesile olmuştur. Arabistan'da büyük üne sahip olan Mekkelilerin bu savaşta yenilmesi tüm gözleri onları mağlup eden kimseye çevirmiştir. Öyle ki Olayın etkisi Arap Yarımadası'nın dışına da taşmış, Müslümanların galibiyetini öğrenen Habeşistan Necaşisi son derece sevinmiştir. Ancak Yahudiler Bedir gazvesinden önce tarafsız kalmaya söz vermişken, Bedir zaferinden sonra Müslümanların başarısını kıskanmaya başlamışlardır. Kab bin Eşref üzüntüsünden yerin altı üstünden daha iyidir demiştir. Bedir Savaşı ile birlikte İslam tarihi literatürüne Ehli Bedir, Bedir Ehli kavramı girmiştir. Kur'an-ı Kerim'de ve Hazreti Peygamber'in hadislerinde Ehli Bedir'den övgüyle söz edilmiştir. Hadislerde Ehli Bedir'in Müslümanların en faziletlileri oldukları zikredilmiştir. Bedir Savaşı'nın en önemli sonuçlarından birisi de Uhud Savaşı'na sebep olmasıdır. Mekke müşrikleri yenilgi haberini alınca büyük bir üzüntüye kapılmışlardı. Ebu Cehil'in yerine Ebu Süfyan'ı başkanlığa getirerek hep birlikte Müslümanlardan intikam almak için yemin ettiler ve derhal hazırlıklara başladılar. Bir bölümün daha sonuna geldik kıymetli dinleyiciler. Bir sonraki bölümde görüşünceye kadar Allah'a emanet olun.
1: Fatih Mehmet Karaca'yla Peygamberimiz ve Hayat sona erdi.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Huzeyfe bin Yeman tarafından nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. İnsanlar iyilik yaparlarsa biz de iyilik yaparız. Zulmederlerse biz de zulmederiz diyen zayıf karakterli kimseler olmayın. Bilakis iyilik yaptıklarında insanlara iyilikle karşılık vermeyi, kötülük yaptıklarındaysa onlara zulmetmemeyi alışkanlık haline getirin.
2: Erkam'ın evi tam yerindeydi. Bilal, Ali, Ebu Zer, Hamza, Ömer gizlice gelip giderdi. Ömer'in eşliğinde Kabe'ye doğru yürüdüğümüz o gün ne güzeldi. Gelirken ya Resulallah, Ömer'i de al getir. Ali'yi, Osman'ı, Ebu Bekri, Hasan'ı, Hüseyin'i, Fatıma'yı, Ayşe'yi, Zeynep'i. Gel ey Erkam'ın evindeki nur, Ebu Leheb'in yüreğindeki ur, Ehli Beyt'in gönlündeki sürur, Fatıma'nın babası, Ali'nin kayınpederi, Hasan'la Hüseyin'in dedesi, zayıfların başındaki şefkat eli, ey kimsesizlerin kimsesi, çaresizlerin çaresi, sevgili. Aşıklar senin için yanar, sadıklar senin için ağlar. Dünyanın başını döndüren sensin. Ay, ravzana görünmek için parlar. Ey zamanın bilinmezi, mekanın gizi, ruhların sevda gözü. İbrahim'in, Musa'nın, İsa'nın izi, Asiye'nin sevgilisi, Meryem'in azizi. Ey yüreklerimizdeki sızı, ya gel ya götür bizi sevgili. Bilal ezan okusun, Halit yine komutan, Mus'ab öğretmen, Ali sancaktar olsun. Ama İbni Selül, İbni Sebe, Ebu Cehil, Ümmü Cemil, bizde pek çok. Onlar yerlerinde dursun.
0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

0: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: yanında anıldığım halde bana salavat getirmeyen adamın burnu yere sürtülsün. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: farz namaz için kâmet getirildiğinde artık farzdan başka kılınacak bir namaz yoktur. Ebu Eyyub'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre bir adam Hazreti Peygamber'e sallallahu aleyhi ve sellem bana öyle bir amel söyle ki beni cennete götürsün dedi. Resulullah Allah'a kulluk eder ve ona hiçbir şeye ortak koşmazsın. Namazı kılar, zekatı verirsin ve akrabanı da görüp gözetirsin buyurdu. Cabir'den radıyallahu anh nakledildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: her kim Allah'ı noksan sıfatlardan tenzih eder ve ona hamd ederim derse onun için cennette bir hurma ağacı dikilir. Ebu'l-Yaksan Ammar bin Yasir'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Ramazan mı değil mi diye şüphe edilen günde ihtiyaten oruç tutan kimse Ebu'l-Kasım'a sallallahu aleyhi ve sellem karşı gelmiş olur.
1: Efendime söyleyeyim, 18 bin aleme server olan Muhammed, 33 bin ashaba rehber olan Muhammed, yalınlık açlığa kanaatli Muhammed, asi cafi ümmete şefaatli Muhammed, geceler yatıp uyumaz tilavetli Muhammed, garib ile yetime mürüvvetli Muhammed, yoldan azan gümraha hidayetli Muhammed, muhtaç düşse herkese kifayetli Muhammed, melun lain şeytana siyasetli Muhammed, şeriatın yoluna inayetli Muhammed, duaları müstecab icabetli Muhammed, yamanlığa yahşilik kerametli Muhammed, miskin Ahmet kuluna kitabetli Muhammed, yetim fakir garibe sehavetli Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Ahmet Yesevi.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: Ebu Abdullah Osman bin Ebu'l-As'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o bir gün vücudunda bir ağrı hissetmiş ve bu sıkıntısını Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem söylemişti. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, ağrıyan yere elini koy ve 3 defa Bismillah, 7 defa Euzu bi izzetillahi ve kudretihi min şerri ma ecidu ve uhaziru, hissettiğim hastalığın zararından ve tehlikesinden Allah'ın izzet ve kudretine sığınırım de buyurdu. Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir kişinin ayakta su içmesini yasakladı. Katade, ayakta yemek hakkında ne dersin diye Enes'e sorduk. O daha kötü veya daha çirkindir dedi. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bir topluluk yüce Allah'ı zikretmeden ve peygamberlerine salat selam getirmeden bir meclisten kalkarlarsa bu onlar için bir pişmanlık olur. Allah dilerse onlara azap eder, dilerse onları bağışlar. Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sağ elini temizlik ve yemek yemek için, sol elini de tuvalette temizlenmek ve benzeri kirli işler için kullanırdı. Hazreti Ayşe radıyallahu anha anlatıyor. Hanımları peygamberin yanındayken Fatıma radıyallahu anha geldi. Onun yürüyüşü peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem yürüyüşüne benzerdi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onu hoş geldin kızım diyerek karşıladı. Sağ veya sol tarafına oturttu. Sonra ona gizlice bir şey söyledi. Fatıma hıçkırarak ağlamaya başladı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Fatıma'nın çok üzüldüğünü görünce ona gizlice bir şey daha söyledi. Bu defa Hazreti Fatıma güldü. Bunun üzerine ben Fatıma'ya Resulullah eşlerinin önünde sana özel gizli bir şey söyledi. Sen ise ağlıyorsun dedim. Peygamber kalkınca da ona sana ne söyledi diye sordum. Fatıma Resulullah'ın sırrını ifşa edemem dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem vefat edince üzerindeki hakkım için peygamberin sana söylediğini bana bildirmeni istiyorum dedim. Fatıma şimdi olur dedi. İlk seferinde her sene Cebrail benimle Kur'an'ı bir veya iki defa mukabele ederdi. Bu yıl iki kere mukabele etti. Bundan ecelimin yaklaştığını anlıyorum. Allah'a karşı saygıda kusur etme ve sabret. Ben senin için iyi bir öncü olacağım. Senden önce gideceğim buyurdu. Bunun üzerine gördüğünüz gibi ağladım. Üzüntümü görünce de ikinci defa Fatıma, mümin kadınların veya bu ümmetin kadınlarının hanımefendisi olmaya razı değil misin? Buyurdu. O zaman da gördüğünüz gibi güldüm dedi.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
4: Biz Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem oturduğu bir mecliste tam 100 defa şöyle dediğini sayardık. Rabbim beni bağışla, tövbemi kabul et. Çünkü sen tövbeleri çok kabul edensin, çok merhamet edensin.

Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin genç komutanlarından Üsame bin Zeyd şöyle anlatır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem askeri bir birlik içinde bizi Huraka kabilesi üzerine gönderdi. Geldiğimizi haber alan kabile mensupları korkup kaçtı. Ancak onlardan birine yetişip yakalayınca hemen La ilahe illallah, Allah'tan başka ilah yok dediyse de onu öldürdük. Daha sonra bu olayı Resulullah'a anlatınca buyurdular ki, kıyamet günü La ilahe illallah sözü karşına çıktığında ne yapacaksın? Ben, ama ya Resulallah, sırf silah korkusundan dolayı böyle söyledi deyince, kalbini yarıp baktın da mı korktuğu için böyle söylediğini anladın? Kıyamet günü La ilahe illallah sözü karşına çıktığında ne yapacaksın? Buyurdu. Bu sözü o kadar çok tekrarladı ki içimden keşke şimdi Müslüman olmuş olsaydım da ve bu hadiseyi hiç yaşamasaydım dedim.

borcu geciktirmek. Ebu Hureyre'den rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Zenginin borcunu geciktirmesi zulümdür. Hadisin başka bir tariki şöyledir. Zenginin borcunu geciktirmesi zulümdür. Sizden biriniz alacağı konusunda ödeme gücü ve imkanı olan bir kimseye havale edildiğinde ona uysun. Yani havaleyi kabul etsin. Hadiste sözü edilen havale, borcu birinin zimmetinden başka birinin zimmetine nakletmek demektir. Zenginden maksat ödeme gücü ve imkanı olan borçlu kimsedir. Ödeme güç ve imkanı olduğu halde türlü oyun ve hilelerle borcunu erteleterek bundan kazanç uman kimse zalim olmaktadır. Çünkü zulüm yapılması gerekeni yapmamak, adaletten uzaklaşmak ve ayrılmak demektir. Bu durumda mesela ödeme vakti geldiği halde borcunu ödemeyerek dövizin düşmesini veya yükselmesini bekleyen bir kimse, borçlu olduğu kişi veya kuruma zulüm ve eziyet etmiş olmaktadır. Hanefi mezhebine göre borçlu alacaklı tarafından mahkemeye verildiği takdirde hakim onu hapse mahkum eder. Şayet borçlu zenginse borcunu ödemedikçe bırakmaz, fakirse serbest bırakır. Borcun ödünç, mehir veya eşya bedeli olması arasında bir fark yoktur. Bu hususta hapis cezası uygulaması, ödeme imkanı bulunan borçluyu ödemeye icbar ve sevk maksadına yöneliktir. Resul-i Ekrem'in borçlu bir cenazenin namazını kılmak istemediğini ifade eden vaka, Seleme bin el-Ekva tarafından şöyle anlatılır. Peygamberin yanında oturuyorduk. O sırada bir cenaze getirildi. Cenazenin namazını kıldırsanız dediler. Hazreti Peygamber ölenin üzerinde borç var mıdır diye sordu. Onlar hayır dediler. Hazreti Peygamber geriye bir şey bıraktı mı diye sordu. Onlar hayır dediler. Bunun üzerine cenaze namazını kıldırdı. Sonra başka bir cenaze getirildi. Ey Allah'ın Resulü, cenazenin namazını kıldırsanız dediler. Hazreti Peygamber ölenin üzerinde borç var mıdır diye sordu. Evet vardır denildi. Hazreti Peygamber geriye bir şey bıraktı mı diye sordu. 3 dinar bıraktı dediler. Bunun üzerine cenaze namazını kıldırdı. Sonra üçüncü bir cenaze getirildi. Cenazenin namazını kıldırsanız dediler. Hazreti Peygamber geride bir şey bıraktı mı diye sordu. Hayır dediler. Üzerinde borç var mıdır diye sordu. 3 dinar borcu vardır dediler. Hazreti Peygamber arkadaşınızın cenaze namazını siz kıldırın buyurdu. Ebu Katade, ya Resulallah, onun borcunu ben üstleniyorum, namazı siz kıldırınız dedi. Bunun üzerine Hazreti Peygamber cenaze namazını kıldırdı. Hadis ve fıkıh alimi Nevevi, başka benzerleri bulunan bu uygulamanın, borçlu ölen kimsenin cenaze namazını Resul-i Ekrem'in kıldırıp dua etmesinden mahrum bırakmamak için borcu ödemeye teşvik olsun diye yapıldığını söyler. Münziri, cenaze namazını kıldırmadan önce mevtanın borcunu sorma uygulamasının sonraları kaldırıldığı görüşüne yer verir. Burada Resul-i Ekrem'in ağır borç yükünden Allah'a sığındığını öğreten şu duaya yer vermekte fayda vardır. Allah'ım, keder ve üzüntüden, ağır borç yükü ve insanların baskısı altında ezilmekten sana sığınırım. Şüphesiz Resul-i Ekrem'in bu duası borçlanmanın caiz olmadığı şeklinde anlaşılmaz. İhtiyaç ve zaruret halinde borçlanmak caizdir. Resul-i Ekrem'in de zaman zaman borçlandığı olmuştur. Onun bir Yahudi'den veresiye buğday satın aldığı ve demirden zırhını rehin olarak bıraktığı bilinir. Bu durumda Resul-i Ekrem'in endişe edip sakındığı ve sakındırdığı borçlanmanın ödeme güçlüğü olan, üstesinden gelinemeyecek kadar ağır ve aşırı borçlanma olduğu anlaşılır. Esasen bu dualarıyla Resul-i Ekrem, dokunabilecek söz konusu bela ve musibetlerden yara almadan, stres ve depresyona girmeden selamette kalabilmeyi öğretmiş olmaktadır. Ayağını yorganına göre uzat sözünü perçinleyen bu dua, gündelik harcamalarda orta yol izlenmesi gerektiği mesajını da vermektedir.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Kamu spotu.
2: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
1: Kamu spotu.
3: Her Müslüman, Peygamber Efendimizin doğumundan vefatına kadar olan yaşamını öğrenmek, Peygamber Efendimizi ve onun güzide ashabını daha yakından tanımak ister. Çünkü biliriz ki onu anlamak, hayatı anlamlandırma ve zihniyet inşa etme yolunda şaşmaz bir pusula, onu sevmek yüreğimize şifa, ömrümüze berekettir. Onu anmak, rahmet vesilesidir. Bugünün ve geleceğin maneviyatını inşa etmede büyük ufuklar açacak olan İslam tarihinin temel kaynaklarına dayanan sahih bilgiyle hakikate uygun ve gerçekçi bir üslupla dinleyebileceğiniz Asr-ı Saadet Radyo Tiyatrosu her gün saat 8, 13.30, 22 ve gece saat 3'te Diyanet Risalet Radyo'da.
4: Ebu Said ve Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Cennetlikler cennete girdikleri zaman onlara bir münadi şöyle seslenir. Artık burada ebediyen yaşayacak ve hiç ölmeyeceksiniz. Daima sağlıklı kalacak ve asla hasta olmayacaksınız. Ebediyen genç kalacak, hiç yaşlanmayacaksınız. Sonsuz nimetler içinde yaşayacak, asla sıkıntı çekmeyeceksiniz. İbni Abbas'ın radıyallahu anh işittiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir erkek yanında mahremi bulunmayan bir kadınla baş başa kalmasın. Bir kadın da yanında mahremi olmaksızın yolculuğa çıkmasın buyurdu. Bunun üzerine bir sahabi, ya Resulallah, eşim hac etmek için yola çıkmaya hazırlandı. Ben de filan gazveye iştirak etmek üzere yazıldım dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem,

0: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kesin bir emir vermeden Ramazan gecelerinde ibadet etmeye teşvik eder ve şöyle derdi: Sevabına inanarak ve mükafatını Allah'tan umarak geceyi ibadetle geçiren kimsenin geçmiş günahları bağışlanır. Ebu Said el-Hudri'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre bir gün Resulullah ashabından bazılarının geride saf tuttuklarını gördü ve ilerleyin ve bana uyun. Sizden sonra gelenler de size uysun. Hala geride kalmak isteyenleri Allah fazilette geride bırakır buyurdu. Mugine'nin katibi Verrat'tan nakledildiğine göre o şöyle demiştir: Mugire bin Şube Muaviye'ye göndereceği bir mektupta bana şunları yazdırdı: Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur. Onun ortağı da yoktur. Mülk O'nundur. Hamd O'na mahsustur. Her şeye kudreti yeten O'dur. Allah'ım, senin verdiğine engel olabilecek hiçbir kuvvet yoktur. Vermediğine verecek hiçbir kuvvet de yoktur. Senin yardımın olmadıkça servet sahibinin servetinin de kendisine faydası yoktur. Mugire, Muaviye'ye yazdığı mektupta şunu da yazmıştır: Resul-i Ekrem bir de dedikodu yapmayı, lüzumsuz yere mal harcamayı ve çok soru sormayı yasakladı. Yine Peygamber Efendimiz, analara itaatsizliği, kız çocuklarına diri diri gömmeyi, verilmesi gereken şeyleri vermemeyi ve hakkı olmayan bir şeyi istemeyi de yasakladı.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Ebu Ümame Suday bin Aclan el-Bahili'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: İnsanların Allah'a en yakın olanı önce selam verenleridir. İbn Abbas'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Cebrail'e "Bizi niçin daha çok ziyaret etmiyorsun?" dedi. Bunun üzerine "Biz ancak Rabbinin emriyle ineriz. Önümüzdekiler, arkamızdakiler ve bunlar arasındakiler hep O'nundur." mealindeki ayet nazil oldu.

Ebu Bekre Nüfey bin Haris es-Sekafi radıyallahu anh anlatıyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, iki Müslüman birbirine kılıç, silah çekerse, öldüren de, ölen de cehennemdedir buyurdu. Bunun üzerine ben, ya Resulallah, öldürenin durumu belli de, ölen niye cehennemlik oluyor dedim. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, o da arkadaşını öldürmek istiyordu da ondan buyurdu.

0: Resulullah'tan sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dediğini işittiği nakledilmiştir. Cimri kimse ile cömert kimse, göğüslerinden boğazlarına kadar demirden birer zırh giyinmiş iki kişiye benzerler. Cömert kimse infak ettikçe üzerindeki zırh genişler. Parmaklarını örter ve ayak izlerini siler. Cimriye gelince, infak etmek istese dahi zırhın her halkası olduğu yere yapışır kalır. Her ne kadar genişletmeye çalışsa da genişlemez. Bir türlü infak edemez. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Bana itaat eden Allah'a itaat etmiş, bana isyan eden de Allah'a isyan etmiş olur. Benim görevlendirdiğim yetkiliye itaat eden bana itaat etmiş, ona isyan eden de bana isyan etmiş olur.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Hazreti Hüseyin anlatıyor. Babama, Hazreti Ali'ye, Resulullah'ın dost ve arkadaşlarıyla olan münasebetlerini sordum. O da şöyle cevap verdi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem her zaman güler yüzlü, yumuşak huylu ve nazikti. Asla kötü huylu, katı kalpli, bağırıp çağıran, çirkin sözlü, kusur bulan ve cimri bir kimse değildi. Hoşlanmadığı şeyleri görmezlikten gelir, kendisinden beklentisi olan kimseleri hayal kırıklığına uğratmaz ve onların isteklerini boşa çıkarmazdı.

0: 40 hadiste sosyal hayat. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor.
1: An Ebi Hureyre radıyallahu anhu enne Resulallah sallallahu aleyhi ve sellem قال: أتدرون ما الغيبة؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: ذكرك أخاك بما يكره. قيل: أفرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال: إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه فقد بهته.
0: Ebu Hureyre anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, gıybet nedir biliyor musunuz diye sordu. Sahabe, Allah ve Resulü daha iyi bilir karşılığını verdiler. Resulullah, kardeşini hoşlanmadığı bir şeyle anmandır buyurdu. Ya kardeşimde o söylediğim durum varsa ne dersin diye sorulunca Resulullah, söylediğin şey eğer onda varsa gıybet etmişsindir. Şayet yoksa iftira etmiş olursun buyurdu. Ahlakı Kur'an olan sevgili Peygamberimiz, ashabını ve ümmetini de aynı ahlakla donatmak istiyordu. Rabbimizin haram kıldığı her davranıştan sakınmaları için, müminler gıybetin ne olduğunun farkında olmalıydı. Güzel ahlakı yaşamak ve yaşatmak üzere gönderilen Allah Resulü, bu konunun eğitiminde soru-cevap yöntemini seçmişti. Gıybet, konuşma becerisine sahip herkesin kolayca yapabileceği bir yanlıştır. Bu kadar yaygın oluşu, ondan sakınmayı daha da zorlaştırmaktadır. Bireyin karşısındaki insanların yanlışlarını konuşmak yerine, bu hatalardan kendi adına hangi derse çıkarabileceğini düşünmesi daha erdemli bir davranıştır. Aleyhinde olacak sözlerden dilini tut. Evinde kalmayı yeğle. Kendi günahın için pişmanlık duyarak gözyaşı dök. Gıybet eden kişi bilmelidir ki gıybet, ancak kalbine iman tam olarak yerleşmeyen insanın davranışıdır. Ve bu hatanın karşılığında Allah Teala, o kişinin kusurlarını dünya ve ahirette ortaya çıkaracaktır. Gıybet edilen bir ortamda mümine düşen görev, öncelikle bu yanlışı yapanları uyarmak olmalıdır. Dedikodu, bir insanın namusuyla ilgili ise, dedikodusu yapılan kardeşini savunmak, Müslüman için bir görev hükmündedir. Kim, din kardeşinin ırz ve namusunu onu gıybet edene karşı savunursa, Allah da kıyamet günü o kimseyi cehennemden korur. Kişi, dedikodu yapılan ortamda tüm çabasına rağmen etkili olamıyorsa, yapılacak şey o ortamı terk etmektir. Müminler, boş ve gereksiz şeylerden yüz çevirirler. İnsanları cehenneme dizüstü sürükleyen şey, dilleriyle söyledikleridir. Mümine düşense, duayla Allah'tan yardım istemektir. Allah'ım, kulağımın, gözümün ve dilimin şerrinden, kalbimin kötülüğünden sana sığınırım.
2: 40 hadiste sosyal hayat.
3: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

Abdullah bin Amr bin As radıyallahu anh şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana, "Ey Abdullah, sen geceleri ibadet etmeyi alışkanlık haline getirip de sonradan terk eden falan kimse gibi olma," buyurdu. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh, Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. Geçmiş ümmetler içinde kendilerine ilham olunan insanlar vardı. Eğer ümmetim içinde de bunlardan bir kimse varsa o Ömer'dir. İbni Vehb şöyle demiştir. Muhaddesun, mülhemun, kendilerine ilham verilenler anlamına gelir. Tabiun neslinden büyük bir zat olduğunda ittifak edilen Şakik bin Abdullah'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem ashabı namaz dışında hiçbir ibadetin terk edilmesini küfür saymazlardı. Huzeyfe ve Ebu Zer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yatağına girdiğinde

0: Peygamber'e yemek ikram etti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, sen de yesene dedi. O, ben oruçluyum dedi. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, oruçlu kimsenin yanında yemek yenildiğinde, onlar yemekten kalkıncaya veya karınlarına doyuruncaya kadar, melekler o oruçluya dua ederler.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. İmanı en mükemmel mümin, ahlakı en güzel olandır. En hayırlınız ise hanımlarına en güzel davranandır. Cabir radıyallahu anh anlatıyor. Uhud savaşının yaşandığı gün bir adam, Allah uğrunda savaşıp öldürülürsem benim yerim neresidir diye Peygamber'e sallallahu aleyhi ve sellem sordu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de cennettir dedi. Adam elindeki hurmaları hemen yere attı, sonra savaştı ve şehit düştü.

Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem yanında iki kişi aksırdı. Resulullah onlardan birine "Yerhamüke Allah" dedi. Diğerine bir şey demedi. Bu ikinci kişi "Filana yerhamüke Allah dediniz, bana ise bir şey demediniz" deyince Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem "O Allah'a hamd etti. Sen ise Allah'a hamd etmedin" buyurdular.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Varlıkta, darlıkta, hoşnutluk ve hoşnutsuzluk halinde, hatta başkası sana tercih edildiğinde bile dinle ve itaat et.

İbni Abbas radıyallahu anh anlatıyor. Ömer radıyallahu anh beni Bedir'e katılan büyük sahabilerle birlikte meclisine alırdı. Onlardan bazısı bundan adeta rahatsızlık duydu ve Ömer'e "Bu neden bizimle beraber aynı meclise katılıyor? Bizim onun yaşında oğullarımız var." dediler. Bunun üzerine Hazreti Ömer, "Onun yeri malumunuzdur." dedi ve bir gün beni çağırdı ve onlarla beraber meclisine aldı. Beni onlara ispat etmek için çağırdığı kanaatindeydim. Hazreti Ömer, "Allah'ın yardımı gelip fetih müyesser olunca ayeti hakkında ne diyorsunuz?" diye sordu. Cemaatten bazıları, "Yardıma mazhar olup bize fetih müyesser olduğu vakit Allah'a hamd ve istiğfar etmemiz emredildi," dediler. Bazıları da sustu, hiçbir şey söylemediler. Sonra bana döndü. "İbni Abbas, sen de mi böyle diyorsun?" dedi. "Hayır," dedim. "Peki ne diyorsun?" dedi. "Bu sureyle

Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem ecelinin kendisine bildirilmiş olduğunu anlıyorum. Allah'ın yardımı ve fetih geldiğinde ki bu senin ölümünün alametidir, Rabbine hamd ederek tesbih ve istiğfar et. Muhakkak ki o tövbeleri çok çok kabul edendir buyruluyor dedim. Bunun üzerine Ömer radıyallahu anh, ben de senin söylediğinden başka bir şey bilmiyorum dedi.

Hazreti Peygamber, Samimi ve Bilge Rehber. 2. Bölüm. İslam adına vaaz ve irşatta bulunan kişiler neyi, nerede, ne zaman ve hangi üslupla söyleyecekleri konusunda dikkatli davranmak, neyi öne çıkaracaklarını, fitneye sebep olmadan hakkı tebliğ edebilmek için nelere öncelik vereceklerini bilmek zorundadırlar. Bir defasında sevgili Peygamberimiz, Allah'tan başka ilah olmadığına, kendisinin de onun elçisi olduğuna kalben inanan kimseye Allah'ın ateşi haram kıldığını söylediğinde, "Bu durumu insanlara müjdeleyeyim mi ey Allah'ın Resulü?" diye soran Muaz bin Cebel'e, "O zaman buna güvenip gevşeyiverirler." buyurdu. Hazreti Peygamber irşatta her zaman muhataplarının ihtiyaç ve faydalarını göz önüne alır ve insanlara konumlarına göre davranın şeklinde tavsiyede bulunurdu. Hazreti Peygamber irşatta en mühim olandan başlayarak tedrici bir sıralamayla insanlara sorumluluklarını bildirirdi. Bir defasında Abdülkays heyeti Hazreti Peygamber'e, "Biz Rebiya kabilesinin şu boyu olarak seninle ancak haram aylarda görüşebiliyoruz. Bize bir şey emret ki senden öğrenip bizden sonrakileri de ona davet edelim." deyince Resulullah onlara, "Dört şeyi size emrederim. Öncelikle Allah'a imanı," dedi. Sonra Allah'a imanı şöyle açıkladı: "Allah'tan başka ilah olmadığına, benim de Allah'ın kulu ve elçisi olduğuma şehadet etmek, sonra namaz kılmak, zekat vermek ve ganimet olarak ele geçirdiğiniz şeylerden beşte birini vermek." Bir keresinde saçı başı dağınık bir bedevi Resulullah'a geldi ve, "Ey Allah'ın Resulü, Allah'ın bana farz kıldığı namazların neler olduğunu söyle," dedi. Resul-i Ekrem, "Beş vakit namaz ama nafile de kılabilirsin," buyurdu. Bedevi, "Allah'ın bana farz kıldığı orucun ne olduğunu söyle," deyince Hazreti Peygamber, "Ramazan ayında tutulan oruç ama nafile oruç da tutabilirsin," buyurdu. Bedevi, "Allah'ın bana farz kıldığı zekatın ne olduğunu söyle," dedi. Allah Resulü ona zekatı da içine alan İslam'ın temel ilkelerinden bahsetti. O zaman Bedevi, "Sana ikram eden Allah'a yemin ederim ki nafile hiçbir ibadet yapmayacağım. Fakat Allah'ın bana farz kıldığı ibadetlerden hiçbir şeyi de eksik yapmayacağım," dedi. Bunun üzerine Allah Resulü, "Sözüne sadık kalırsa kurtuluşa ermiştir," buyurdu. Muhatap kitleyi cennete götürecek davranışlara özendirme, tergip, cehenneme götürecek tutum ve davranışlardan uzak tutma, terhip, vaaz ve irşat görevini yürütenlerin uygulama yöntemlerinden biri olmalıdır. Zira gönlüne cennet arzusu ve cehennem endişesi yerleşmiş kişilerin bu dünyada düzgün ve disiplinli bir hayat yaşamaları daha da kolaylaşır. Bu bakımdan inzar, uyarma ve tebşir yani müjdeleme dengesini kurup yerli yerince kullanmak esastır. Kur'an-ı Kerim bu dengeyi hep gözetmiş, iman edip salih amel işleyen

edenlere mükafat vaat ederken, inkar edip isyan edenlere ceza olduğunu bildirmiştir. Ayrıca Kur'an'da bütün peygamberlerin, özellikle son peygamber Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin ve son ilahi kitap Kur'an'ın bütün insanlara uyarıcı ve müjdeleyici olarak gönderildiği belirtilmiştir. Vaiz ya da mürşit açısından doğru olan tutum, insanlara şefkat, merhamet, hoşgörü ve sabırla muamele etmektir. Sevgili Peygamberimizin risalet görevi boyunca irşat uğrunda karşılaştığı meşakkat, sıkıntı ve zorluklara sabırla göğüs gerdiği unutulmamalıdır. Nitekim Kur'an'da hayatta karşılaşılabilecek güçlüklere karşı sabır ve namaz aracılığıyla Allah'tan yardım istenmesi tavsiye edilmiştir. Allah Resulü de İslam uğruna insanların eziyetlerine katlanmıştır. Enes bin Malik bu hususta bir örneği şöyle anlatır. Ben Resulullah'la birlikte yürüyordum. Resulullah'ın üzerinde Necran dokumalarından kalın kenarlı bir bürde, kaftan duruyordu. Bir bedevi bize yetişti ve Resulullah'ın ridasından sert bir şekilde çekti. Bu hareket sebebiyle ridanın kalın kenarının Resulullah'ın boynuna iz yapmış olduğunu gördüm. Sonra bedevi Resulullah'tan kendisine bir şeyler vermesini istedi. Bunun üzerine Resulullah bedeviye baktı, tebessüm etti. Sonra da ona bir miktar yardımda bulunulmasını emretti. Hazreti Peygamber ve mübarek arkadaşları vaaz ve irşatta dinleyicilere bıkkınlık vermemeye özen gösterir, onların dinlemeye arzulu oldukları vakitleri gözetirlerdi. Söz gelimi Abdullah bin Mesud bir perşembe insanlara vaaz ederdi. Bir şahıs, "Ey Ebu Abdurrahman, senin bize her gün vaaz etmeni çok isterim." deyince İbni Mesud ona şöyle cevap vermişti. "Beni bundan alıkoyan şeyi sizi bıktırmak istemeyişimdir. Peygamberin bize bıkkınlık vereceği endişesiyle bizim durumumuza uygun günleri kolladığı gibi ben de vaaz vermede size uygun günleri kolluyorum. Diğer taraftan Hazreti Peygamber hem herkesin katılımını sağlamak hem de insanlara bıkkınlık vermemek gayesiyle vaazı belirli zamanlarda yapardı. Cuma günü vaaz ettiğinde vaazı uzatmazdı. Hutbenin de kısa tutulmasını isterdi. Hazreti Peygamber döneminde işin tabiatı ve İslam'ın getirdiği ölçüler gereği herkes bildiğini başkalarına anlatmakla mükellefti. Ancak bugün anladığımız şekliyle vaaz verme işini Hazreti Ömer'den aldığı izinle cuma günleri ilk icra eden kişinin Temim Eddari olduğu bildirilmektedir. Temim Eddari Hazreti Osman döneminde de vaaz etmeye devam etmiştir. Abdullah bin Mesud da perşembe günleri vaaz ederdi. Birçok sahabinin çeşitli vesilelerle vaaz ettikleri bilinmektedir. Hazreti Ömer, vaaz için izin verdiği Temim Eddari'yi yakından denetlemiştir. Bir kıssacıya rastladığı zaman, nasih mensuhu yani kaldırılan hükümlerle bunların yerine yeni gelen hükümleri bilip bilmediğini soran ve "bilmiyorum" cevabını alan Hazreti Ali, "Hem kendin helak oldun hem de başkalarını helake sürükledin" diyerek bilgisiz kimselerin vaaz vermesini eleştirmiştir. Muaviye hac esnasında Mekkelilere vaaz eden bir kişinin bu iş için görevlendirilip görevlendirilmediğini tespit etmeye çalışmıştır. Bu tarihi gerçekler vaaz edecek kişinin dini bilgiler açısından yeterliliğinin sorgulanması gerektiğini göstermektedir. Allah Resulü'nün İnsanlara hitap edenler genellikle yöneticiler, onların görevlendirdikleri görevliler ve insanlara büyüklük taslamak için ortaya çıkmış bir takım kimselerdir şeklindeki sözü de bu konuda ne kadar hassas ve sorumlu davranılması gerektiğini salık vermektedir. Onlara öğüt ver ve onlara kendileri hakkında etkili ve güzel söz söyle ayetinin gereği Hazreti Peygamber insanlara vaaz ve nasihat ederdi. O konuşmasına başlarken Allah'a hamd ve senada bulunurdu. İnsanların kalplerini titretip gözlerini yaşartacak şekilde etkili konuştuğu olurdu. Bazen namazların ardından vaaz ederdi. Bazen sesinin ulaşmadığını düşünerek kadınların bulunduğu yere kadar gider ve onlara orada vaaz ve nasihat ederdi. Yine Hazreti Peygamber vaaz ve nasihatte bulunmak için haftada bir gününü kadınlara ayırırdı. Rahmet peygamberi gayet açık, tane tane kelimeleri izah ederek ve yavaş yavaş konuşurdu. Hatta yanında olan kimse konuştuklarını ezberleyebilirdi. Konuşmasını her dinleyen rahatlıkla anlardı. Çünkü Hazreti Peygamber cevamiül kelimdi, yani az sözle çok şey ifade etmekte.

kabiliyetine sahipti. Konuşurken muhatabının anlayabileceği dili kullanır, onun dünyasından misaller verir, benzetmeler yapardı. Söylenenlerin dinleyenler tarafından anlaşılması, vaaz ve irşadın ilk ve en temel şartıdır. Hazreti Ali'nin bu bağlamda dile getirdiği, insanlara kavrayabilecekleri şeyleri anlatın. Allah ve Resulünün yalanlanmasını ister misiniz? Uyarısı dikkate değerdir. Hazreti Musa'nın peygamberlik görevini üstlendiği gün yaptığı, Rabbim gönlüme ferahlık ver, işimi benim için kolaylaştır, dilimdeki tutukluğu çöz ki sözümü anlasınlar duasının Müslümanlara da örnek gösterilmesi ve bu duanın vaaza başlama duası olarak vaizler tarafından okunması oldukça manidardır. Bu konuda Allah Resulü'nün tercih ettiği tutum, öncelikle insanların zihin kalıplarını değiştirmeye, bu sayede davranışlarını değiştirmelerini sağlamaya yöneliktir. Bu husus onun, ben ancak öğretmen olarak gönderildim diye tanımladığı göreviyle de yakından ilgilidir. Hazreti Peygamber bu misyonunu her yerde sürdürmüştür. Bir keresinde sahabeden Ebu Rifa'ye, Hazreti Peygamber hutbe irad ederken yanına yaklaşır ve kendisini kastederek, garip yabancı bir adam geldi, dinini bilmiyor, dini hakkında bilgi almak istiyor der. Bunun üzerine Hazreti Peygamber hutbesini yarıda keserek onun yanına gelir. Kendisine bir oturak getirilir. Ardından Allah'ın kendisine öğrettiğinden Ebu Rifa'yı öğretmeye başlar. Sözü bitince tekrar hutbeye çıkar ve kaldığı yerden devam eder. Allah Resulü içinde yaşadığı toplumda yaygın olan yanlış kanaatleri temelden sarsmayı, zihin ve düşünce kalıplarını yeniden kurmayı amaçlamıştır. Ayrıca vaaz ve irşat çalışmalarında yerinde ve muhatabı etkileyecek tarzda söylenmiş sözün nedenli güçlü bir tesiri olacağına dikkat çekmiştir. Bu bakımdan Hazreti Peygamber söylediği söz iyice anlaşılsın diye konuştuğu zaman bazen 3 defa tekrar ederdi. Konuya dikkati çekmek, sözlerin kolaylıkla ezberlenmesini sağlamak ve mananın önemini vurgulamak üzere Hazreti Peygamber, iman edenin cehenneme girmeyeceğini beyan edeceği zaman, terkisinde bulunan Muaz bin Cebel'e 3 defa seslenmiş, sonra sözlerini söylemiştir. Peygamberimiz bazen de insanların titizlikle üzerinde durması gereken önemli bir konudan bahsettiği zaman, sayısı tespit edilemeyecek kadar çok tekrarda bulunurdu. Büyük günahları sayarken, yalancı şahitlik konusuna gelince, yaslandığı yerden doğrulu vermiş, aman ha yalan yere şahitlik, aman ha yalan yere şahitlik diye o derece tekrarlamıştı ki, ashab-ı kiram, Resulullah keşke sussa diye düşünmüşlerdi. Bir çarpışmada silahı kaldırdığı anda, la ilahe illallah diyen düşmanını öldüren Üsame bin Zeyd, yaptığı bu işten dolayı kalbine bir şüphe düşünce durumu Hazreti Peygamber'e arz etmiş. Hazreti Peygamber hayretler içinde o la ilahe illallah dedi, sen de onu öldürdün öyle mi diye çıkışmıştı. Üsame mazeret beyan ederek, fakat ya Resulallah bunu silah korkusundan söyledi deyince Allah Resulü, bari kalbini yarsaydın da bu sözü doğru söyleyip söylemediğini öğrenseydin buyurmuştu. Üsame içindeki pişmanlığı ve mahcubiyeti şöyle dile getirmişti. Resulullah bu sözü bana o kadar çok tekrarladı ki, keşke o gün yeni Müslüman olmuş olsaydım deme noktasına geldim. Hazreti Peygamber vaazlarında bazen hiddetlenirdi. Zaman zaman duruma göre sert uyarılarda bulunurdu. Bir keresinde cemaate namaz kıldırdığında uzun sureleri okuduğu için Muaz bin Cebel'e sen fitneci misin diye kızmıştı. Bazen ashabını irşat amacıyla hatalarından dolayı onlara oldukça keskin tavırlar koyduğu olurdu. Örneğin Tebük gazvesine mazeret olmaksızın katılmayan 3 kişiyle diğer sahabilerin görüşmesini yasaklamıştı. Vaazı kıssalarla zenginleştirmek de bir peygamber uygulamasıdır. Elbette vaazlarda kıssalardan yararlanırken sağlam rivayetlerden istifade edilmeli, sırf ilgi çekmek adına asılsız uydurma hikayelerle irşat yapılmamalıdır. Zira Hazreti Peygamber vaaz ve irşatlarında dinleyene ümit bahşeden kıssalara yer verir, muhatabının kıssada belirtilen duygulardan örnek alarak azimle ümitsizliğe düşmeden İslam'a sarılmasını amaçlardı. Gerçekten ümit, İnsan hissiyatında aşkı, azim ve iradeyi kamçılayan bir özelliktir. Hazreti Peygamber, mescidi vaaz ve irşat çalışmalarında merkez edinmiştir. Mescid, bir ilim meclisi, eğitim ve öğretim müessesesidir.

Kurulduğu andan itibaren orada ders halkaları teşekkül etmiş ve mescit her türlü ilmin öğrenildiği bir kurum halini almıştır. Bununla birlikte Hazreti Peygamber'in vaaz ve irşadı çarşıda, yolculukta, binek üzerinde, kısacası her yerde, gerektiği her durumda sürmüştür. Örneğin, aldatan bizden değildir hadisini çarşıda ticaret yapan esnafa bir uyarı olarak dile getirmişti. Sonuç olarak vaaz ve irşat vazifesi, ey iman edenler, kendinizi ve ailenizi yakıtı, insanlar ve taşlar olan ateşten koruyun ayeti gereği yerine getirilmesi gereken bir görevdir. Bu görev sadece peygamberle de sınırlı değildir. Onun şahsında bütün Müslümanlar vaaz ve irşatla sorumludurlar. Nitekim Kur'an'da yer alan, sizden hayra çağıran, iyiliği emreden ve kötülükten men eden bir topluluk bulunsun. İşte onlar kurtuluşa erenlerdir. Siz insanların iyiliği için ortaya çıkarılmış en hayırlı ümmetsiniz. İyiliği emreder, kötülükten sakındırır ve Allah'a iman edersiniz ayetleri bunun en açık göstergesidir. İslam'ın en güzel şekilde ve aslına uygun olarak öğrenilmesi ve anlatılan ölçü ve ilkelere uyularak anlatılması ve tebliğ edilmesi tüm Müslümanlar üzerinde bir borçtur. Aksi takdirde vaaz ve irşat görevinin ortada kalması veya ihmali bütün Müslümanları sorumlu hale getirir. Bu sorumluluğun bilinciyle Hazreti Peygamber'in vefatının ardından günümüze kadar İslam'a davet ve irşat faaliyeti Müslümanlar tarafından samimiyetle sürdürülmüştür. Allah Resulü'nün bir hadisinde de ifade ettiği gibi, bu faaliyeti kıyamete kadar sürdürecek, hak uğrunda mücadele edecek bir grup daima var olmaya devam edecektir. Bir Müslüman için İslam'ı öğrenme ve onu en güzel yöntemlerle anlatma görevinden daha ulvi ve şu peygamber müjdesinden daha değerli ne olabilir? Benden bir söz işitip onu öğrenen ve başkalarına da aktaran kişinin Allah yüzünü ak etsin. Nice bilgili kimseler vardır ki o bilgisini kendisinden başka bilgili birisine nakleder.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Üç kişinin bulunduğu bir köy veya kırda cemaatle namaz kılınmazsa şeytan onları kuşatır. Aman, cemaatle namaza devam edin. Çünkü sürüden ayrılanı kurt yer.

Resulullah'ın birbirinden kıymetli hadislerini daha iyi anlamak, onun sünnetini hayatımıza hakim kılmak için Süleyman Sarı'nın hazırlayıp sunduğu Hadis Şerhi programına davetlisiniz. Hadis Şerhi Salı ve Perşembe günleri saat 12.30'da Diyanet Risalet Radyo'da.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: İbn Ömer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bir kadın hapsederek ölümüne sebep olduğu bir kedi yüzünden azap gördü ve cehenneme girdi. Hapsettiğinde kediye bir şeyler yedirip içirmediği gibi yeryüzündeki çeşitli fare, böcek ve benzeri haşeratı yemesi için de onu salmamıştı. Süheyb'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Cennetlikler cennete girdikleri vakit Allah Teala vermemi istediğiniz daha başka bir şeyler var mı diye sorar. Onlar da Rabbimiz sen yüzümüzü güldürdün, bizi cennetine koydun, bizi ateşten kurtardın, ya daha ne isteyelim ki derler. Bunun üzerine Allah perdeyi kaldırır. Artık cennettekiler için en büyük haz doya doya Rablerine bakmaktır. Zeyd bin Erkam radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah'la bir sefere Beni Mustalik Savaşı'na çıkmıştık. Yiyecek sıkıntısı baş gösterdi. Abdullah bin Übey etrafındaki münafıklara, Resulullah'ın yanındakilere yardım etmeyin de onun etrafından dağılsınlar. Eğer Medine'ye dönersek göreceksiniz, bizim gibi güçlü olanlar güçsüz olan o Müslümanları oradan çıkaracaktır dedi. Ben peygambere gelip bunu haber verdim. Bunun üzerine Resul-i Ekrem Abdullah bin Übey'i çağırdı. Onun böyle bir şey söylemediğine dair yeminler etmesi üzerine oradakiler, Zeyd, Resulullah'a yalan söyledi dediler. Bu sözlerden dolayı son derece üzülmüştüm ki, Allah Teala peygamberine beni tasdik eden Münafikun suresini indirdi. Sonra Resul-i Ekrem günahları için istiğfar dilemek üzere onları çağırdıysa da onlar buna yanaşmadılar. Abdullah bin Ömer'in torunu Muhammed bin Zeyd anlatıyor. Bir gün bazı kimseler dedesi Abdullah'a, biz yöneticilerimizin yanına girdiğimizde onlara dışarıda söylediklerimizin tersini söylüyoruz dediler. Abdullah bin Ömer radıyallahu anh, biz bunu Resulullah zamanında iki yüzlülük sayardık dedi. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. İnsanlardaki şu iki huy nimete nankörlükten kaynaklanmaktadır. Soya sopa dil uzatmak, ölüye feryat ederek ağlamak.
0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: İbni Abbas radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Medine'de bir kabristana uğradı ve yüzünü onlara dönerek şöyle dedi. Ey bu kabirlerde yatanlar! Size selam olsun. Allah sizi de bizi de bağışlasın. Siz bizden önce gittiniz. Biz de peşinizden geleceğiz. Ebu Kerime el-Miktam bin Ma'di Kerib'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bir kimse din kardeşini severse sevdiğini ona söylesin.

İbn Abbas'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kabın içine solumayı veya üflemeyi yasaklamıştır. Ebu Bekre Nüfey bin Haris'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Zaman şimdi Allah'ın gökleri ve yeri yarattığı günkü şeklindedir. Yıl 12 ay olup bunlardan 4'ü haram aylardır. 3'ü peş peşe olan Zilkade, Zilhicce ve Muharrem'dir. Diğeri de Cemaziyel-Ahir ile Şaban arasındaki Mudar'ın Recep ayıdır. Daha sonra Hazreti Peygamber bu ay hangi aydır diye sordu. Allah ve Resulü daha iyi bilir dedik. Bunun üzerine bir an sustu. O kadar ki o aya başka isim vereceğini zannettik. Bu ay Zilhicce değil mi? Dedi. Evet dedik. Bu hangi beldedir buyurdu. Allah ve Resulü daha iyi bilir dedik. Bunun üzerine bir an sustu. O kadar ki bu beldeye başka ad vereceğini zannettik. Burası Belde-i Haram, Mekke değil mi dedi. Evet dedik. Bugün hangi gün? Dedi. Allah ve Resulü daha iyi bilir dedik. Bunun üzerine bir müddet sükût etti. Öyle ki o güne başka bir isim vereceğini zannettik. Bugün kurban günü değil mi? Dedi. Evet dedik. Kanlarınız, mallarınız, şeref ve haysiyetiniz bu ayda, bu şehirde, bugünün saygınlığı gibi saygındır. Rabbinize kavuşacaksınız ve size nasıl davrandığınızı soracak. Aman ha, benden sonra birbirinizin boynunu vuran kafirler gibi olmayın. Aman ha, burada bulunanlar bulunmayanlara bu sözlerimi ulaştırsın. Olabilir ki kendilerine ulaştırılanların bir kısmı bugün burada bu sözleri işitenlerin bazısından daha iyi kavrarlar, dedi. Sonra, söyleyin, tebliğ ettim mi, diye iki kez tekrarladı. Bunun üzerine, evet, dedik. O da, Allah'ım, şahit ol, buyurdu.

0: Ümmü Atiyye'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: biz kadınların cenazeye iştirak etmeleri yasaklandı. Fakat bu konuda bize çok katı da davranılmadı.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Cabir'in radıyallahu anh rivayet ettiğine göre Allah Resulü şöyle buyurmuştu: gerçekten gecede öyle bir an vardır ki Müslüman bir kimse o ana rastlar da Allah'tan dünya ve ahiret işlerine ait bir hayır isterse o isteğini Allah kendisine verir. Bu her gece böyledir.

0: Hazreti Ömer ilgilendiği bir davada şahitlik yapacak kişiye, "Seni tanımıyorum. Gerçi seni tanımam şahitliğine engel değil ama yine de seni tanıyan birini getir," der. Orada bulunanlardan biri, "Ben bu kişiyi tanıyorum," diye konuşmaya katılır. Hazreti Ömer ona dönerek, "Nasıl bilirsin?" diye sorduğunda, "Adil ve şerefli biri olarak bilirim," diye cevap verir. Ancak bu kısa cevapla yetinmeyen Hazreti Ömer sormaya devam eder. "Gecesini gündüzünü, gelenini gidenini bildiğin yakın komşun mu?" Karşısındaki kişi "Hayır," diye yanıtlar. "Dini hassasiyetlerini ortaya koyan ticari bir ilişkiniz oldu mu?" diye sorduğunda adam "Hayır," diye yanıtlar. "Güzel ahlakını belirgin bir şekilde gördüğün bir yolculuğunuz oldu mu?" sorusuna tekrar "Hayır" cevabını alınca Hazreti Ömer "Sen onu tanımıyorsun," diyerek tanımanın göz aşinalığından farklı bir şey olduğuna dikkat çeker. Ardından da şahitlik yapacak kişiye dönerek "Git seni tanıyan birini getir," der.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Ey Nebi, ey Amine'nin gül goncası, ey daha doğmadan yetim, ebvada öksüz kalan rahmet peygamberi. Sen ki gelişinle çiğdemler açtırdın yeryüzünde, melekler indi semadan. Fevç fevç yayıldı adın yeryüzüne. Sen ki muştu oldun, umut oldun, huzur oldun biçare gönüllere. Amine'nin alnında nuru nübüvvet oldun. Yağmur oldun Mekke'nin kuru toprağına. Kabe'nin putlarına kılıç, Halime'nin sofrasına bereket oldun. Hani bir bulut gezerdi senin üzerinde, mübarek başına güneş değmesin diye. Hani Bahir'e çağırmıştı ya Ebu Talib'i yanına. Bu çocuk hak peygamber Muhammed Mustafa. Ey Nebi, annesiz büyüdün Mekke sokaklarında. İlkin deden Abdülmuttalip tuttu ellerinden. Bir gün o da gidince Dar-ı Beka'ya, Ebu Talip şefkatle sardı seni. Sen ki kimseye benzemezdin, eminlerin en emini. Bir gün bulamayınca yerine kimin koyacağını Hacerül Esved'i, koşup çağırdılar Muhammedül Emin'i. Ey Nebi, sen ki Hatice'nin göz bebeğiydin. Çöldeki bir gülü sever gibi sevmişti seni. Sen ki uzun günler ve geceler Hira'da inzivadaydın. En sevgilin Hatice başkasıyla göndermezdi senin yemeğini. Kendisi tırmanırdı dağ bayır, üstelik hamileyken. Ey Nebi, günler pazartesiydi tıpkı doğduğun gün gibi. Cebrail süzüldü semadan ve seslendi. Oku, yaratan Rabbinin adıyla oku. İşte başladı vahyin yağmuru. O yağmur ki nurdandı. Cahiliye karanlığının üstüne sağanak sağanak yağdı. Ey Nebi, merhameti, sevmeyi, şükretmeyi, tevazuyu, vefayı senden öğrendik. Sana meftun gönüllerin duasıdır, sana layık bir ümmet olabilmek. Ey Rabbim, öyle sevelim, öyle sevelim ki peygamberimizi, kırılsın dünyalık putlarımız, başka sevgiler geçmesin onun önüne. Ve dökülürken dudaklarımızdan, La ilahe illallah, Muhammedur Resulullah, gökler bile ses versin sesimize.

Muaz bin Cebel radıyallahu anh anlatıyor. Ey Allah'ın Resulü, bana beni cennete koyacak ve cehennemden uzaklaştıracak bir amel söyle dedim. Buyurdu ki, büyük bir şey sordun ama Allah Teala'nın kolaylaştırdığı kimse için kolaydır. Allah'a ibadet eder, ona hiçbir şeyi ortak koşmazsın, namazı dosdoğru kılar, zekatı verir, Ramazan orucunu tutar, gücün yeterse hac edersin. Sonra da dedi ki, sana hayır kapılarını göstereyim mi? Oruç bir kalkandır. Suyun ateşi söndürdüğü gibi sadaka da günahları söndürür. Gecenin yarısında bir kimsenin namaz kılması da böyledir buyurdu. Daha sonra onların vücutları gece namaz kılmak için yataklarından uzaklaşır. Korku ve ümitle Rablerine dua ederler. Kendilerine verdiğimiz rızıklardan hayra harcarlar. Onların yaptıkları amellere mükafat olarak kendileri için göz aydınlığı olacak nimetlerden neler gizlenmiş olduğunu şimdi kimse bilmez. Mealindeki ayetleri okudu. Ondan sonra işin, dinin başını, direğini ve zirvesini sana haber vereyim mi dedi. Evet ey Allah'ın Resulü dedim. İşin başı İslam, teslimiyet, direği namaz, zirvesi ise cihattır buyurdu. Ondan sonra da bu dediklerimden hepsinin yerini tutan şeyin ne olduğunu söyleyeyim mi diye sordu. Evet ey Allah'ın Resulü dedim. Mübarek dilini eliyle tutup işte şunu tut dedi. Ey Allah'ın Resulü, biz söylediğimiz sözler sebebiyle de sorgulanacak mıyız dedim. Resul-i Ekrem, hay anası tarafından yitirilesi. Herkesi cehenneme yüzüstü düşüren şey dillerinin kazandıkları değil mi buyurdu. Ubade bin Samit'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah Teala yeryüzünde kendisine dua eden bir Müslümanın ya istediği şeyi verir ya da buna karşılık ondan bir kötülüğü savar. Günah olan şeyleri veya akrabayla ilişkiyi kesmeyi istemediği sürece bu böyledir. Oradakilerden birisi, öyleyse biz çok dua ederiz dedi. Peygamberimiz de Allah'ın vereceği şeyler daha çoktur buyurdu. Ebu Musa'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Vallahi ben Allah'ın izniyle bir şey üzerine yemin ederim de sonra ondan daha hayırlısını görürsem yeminimin kefaretini verir ve hayırlı olanı yaparım.

Ebu Said el-Hudri'den radıyallahu anh, Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. Allah Teala cennettekilere, "Ey cennettekiler!" diye seslenir. Onlar, "Ey her türlü iyiliğin sahibi Rabbimiz, buyur!" derler. Allah Teala, "Halinizden hoşnut musunuz?" diye onlara sorar. Onlar da, "Nasıl hoşnut olmayalım ki? Sen kimseye vermediğin nimetleri bize verdin," derler. Allah Teala, "Size bundan daha üstününü vereyim mi?" diye karşılıkta bulunur. Onlar, "Ey Rabbimiz, bundan daha üstün ne olabilir ki?" derler. Bunun üzerine Cenab-ı Hak, "Benim hoşnutluğum ebediyen sizinle olacak ve bundan sonra asla size kızmayacağım," buyurur.

0: Ebu Hureyre radıyallahu anh anlatıyor. Bir gün peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem yanına âmâ bir adam gelip, "Ya Resulallah, beni elimden tutup mescide götürecek kimsem yok," dedi. Ve ondan evinde namaz kılmasına müsaade etmesini istedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de ona müsaade etti. Adam dönüp giderken, "Ezanı işitiyor musun?" diye sordu. O, "Evet," deyince Resulullah, "Öyleyse davete icabet et," buyurdu.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Müstevrit bin Şeddat'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: "Ahiretin yanında dünyanın değeri ancak sizden birinizin parmağını denize daldırmasına benzer. Parmağı ile denizden alabildiği suya bir baksın."

Numan bin Beşir'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Müminler birbirlerini sevmede, birbirlerine merhamet ve şefkat göstermede, tıpkı bir organı rahatsızlandığında diğer organları da uykusuzluk ve yüksek ateşle bu rahatsızlığı hisseden bir bedene benzer. Cabir'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem parmakları yalamayı ve çanağı sıyırmayı emretmiş ve siz bereketin yemeğinizin neresinde olduğunu bilemezsiniz buyurmuştur. Cabir'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Zulümden kaçının. Çünkü zulüm kıyamette karanlıklara sebeptir. Cimrilikten de sakının. Çünkü cimrilik sizden evvel yaşayanları helak etmiş, onları birbirlerinin kanını dökmeye, haramları helal görmeye sevk etmiştir.

Abdullah bin Amr bin As radıyallahu anh anlatıyor. Bir gün Allah Resulüne sallallahu aleyhi ve sellem bir kişi geldi ve ecrini Allah'tan umarak hicret ve cihad etmek şartıyla sana biat ediyorum dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, anne ve babandan sağ olan var mı diye sordu. O, evet, ikisi de sağdır dedi. Peygamber,

0: sallallahu aleyhi ve sellem, "Allah'tan mükafat bekliyor musun?" buyurdu. O, "Evet," dedi. Bunun üzerine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, "Öyleyse anne babana dön, onlara iyi bak," buyurdu.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: "Mümin onurlu ve kerem sahibidir.

0: Ebu Hureyre'den nakledildiğine göre bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştu. Ümmetimin hepsi cennete girecektir. Yüz çeviren müstesna. Orada bulunanlar, ey Allah'ın Resulü, yüz çeviren kim? Diye sorunca, Hazreti Peygamber, bana itaat eden cennete girer, bana isyan eden yüz çevirmiş demektir. Şeklinde cevap vermişti.
1: Zamanın ötesinden. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sözleri, tavırları ve sünneti zamanın ötesinden bugünümüze ışık tutmaya devam ediyor. Onun sünnetini anlamak, yaşamak ve gönüllere taşımak için hazırlanan zamanın ötesinden Çarşamba ve Cumartesi günleri saat 17'de Diyanet Risalet Radyo'da sizlerle buluşuyor.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh, rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, sabah namazının iki rekat sünnetinde Kafirun ve İhlas surelerini okurdu.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, bir kimse namazı kılınıncaya kadar cenazenin yanında bulunursa bir kiraat, gömülünceye kadar kalırsa iki kiraat sevap kazanır dedi. İki kiraat ne kadardır diye soruldu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, iki büyük dağ kadar dedi.

0: Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha, Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. Melekler nurdan, cinler dumansız ateşten yaratıldı. Adem aleyhisselam da Kur'an'da size tarif edildiği üzere topraktan yaratıldı. Sa'd bin Ebu Vakkas'ın radıyallahu anh naklettiğine göre, kendisi bir gün Resulullah'la birlikte bir kadının yanına geldi. Kadının önünde tesbihin sayısını tespit için çekirdek veya çakıl taşları vardı. Bunun üzerine ona, "Sana bundan daha kolay, daha üstün bir şey söyleyeyim mi?" dedi. "Evet ey Allah'ın Resulü" deyince Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Gökyüzünde yarattığı varlıklar adedince Allah'ı tesbih ederim. Yeryüzündeki mahlukatın sayısınca Allah'ı yüceltirim. Yerle gök arasındakilerin sayısınca Allah'ı tensih ederim. Şimdiye kadar yarattığı ve bundan sonra yaratacakları sayısınca Allah'ı tesbih ederim" dersin. Cabir'den radıyallahu anh, rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Cennetlikler cennette yerler ve içerler ama tuvalet ihtiyacı duymazlar. Aksırmazlar ve sümkürmezler. Yiyecekler vücutlarından ter halinde çıkar. Terleri de mis gibidir. Onlar zahmetsizce nefes aldıkları gibi sabah akşam Allah'ı tesbih edip yüceltirler.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, müminin ruhu ödeninceye kadar borcuna asılı kalır ve ancak ödenince kurtulur buyurmuştur. İbni Abbas'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, "Bereket yemeğin ortasına iner. Siz kenarından yiyin, ortasından yemeyin." buyurmuştur.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah Teala buyurdu ki, ey Ademoğlu,

Muaviye'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kibirden kaçınmak için atlasla veya kaplan derisiyle kaplanmış eğer üzerine binmeyin.

0: Ebu Said el-Hudri'nin radıyallahu anh, Resulullah'tan sallallahu aleyhi ve sellem şöyle işittiği nakledilmiştir. Sizden kim kötü bir iş görürse onu eliyle değiştirsin. Eğer buna gücü yetmezse diliyle değiştirsin. Buna da gücü yetmezse kalben karşı koysun. Bu imanın asgari gereğidir.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Abdullah bin Abbas'ın anlattığına göre bir gün adamın biri 10 dinar alacaklı olduğu borçlusunun yakasına sarılarak "Vallahi bana borcunu ödemeden veya sana kefil olacak birini getirmeden seni bırakmayacağım" dedi. Borçlu çaresiz bir şekilde "Vallahi ne borcumu ödeyecek malım var ne de bana kefil olacak birini bulabilirim" diye cevap verdi. Aslında adam borcunu inkar etmiyor ancak ödemek için kendisine süre tanınmasını istiyordu. Alacaklı şahıs onun teklifini kabul etmeyip kolundan çekti ve doğruca Allah Resulüne götürdü. Borçlu hemen söz aldı. "Ey Allah'ın Resulü, bu adam yakama sarıldı. Bense ondan sadece bir ay süre tanımasını istedim. Fakat o borcumu ödememi ya da kendisine bir kefil getirmemi isteyerek teklifimi reddetti. Vallahi ne bir kefil bulabildim ne de bugün yanımda borcumu ödeyecek param var" dedim. Bunun üzerine Allah Resulü ona sordu. "Sen ondan bir aylık süre dışında başka bir şey istiyor musun?" Adam, "Hayır, bundan başka bir şey istemiyorum" diye yanıtladı. Resulullah, "O halde ben senin borcuna kefil oluyorum" buyurdu. Borçlu, süre dolduktan sonra Hazreti Peygamber'e söz verdiği üzere borcu miktarınca bir altın parçası getirdi. Hazreti Peygamber, bu altını nereden bulduğunu sorunca, bir madenden çıkarttığını söyledi. Ancak Allah Resulü bu altın parçasını kabul etmeyerek onun borcunu bizzat kendisi ödedi.
3: Kırk hadiste sosyal hayat. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor.
4: El muslimu men selimel muslimune min lisanihi ve yedih. Vel mu'minu men eminehun nasu ala dimaihim ve emvalihim.
3: Müslüman, Müslümanların elinden ve dilinden güvende olduğu kimsedir. Mü'min de insanların canları ve mallarının güvende olduğu kişidir. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Müslümanı çevresine güven veren insan olarak tanımlamıştır. Müslüman hırsızlık yapmaz, çevresindeki insanların malına zarar vermez, insanları diliyle incitmez, yalan, iftira ve dedikodudan uzak durur. Onun yanında insanlar canlarından, iffetlerinden endişe etmezler. Mü'min, çevresine huzur verendir. İman, kesin olarak inanmak, güven vermek ve emin kılmaktır. Allah'a, peygambere şüpheden arınmış bir şekilde inanan, Rabbinin tüm vaatlerinin gerçekleşeceğinden emin olan mümin, kendini güvende hisseder ve bu duygusunu çevresine yansıtır. Etrafındakiler ondan emin olur. Çünkü bir kişinin kalbinde aynı anda imanla küfür, doğrulukla yalancılık, hıyanetle emanet bir arada bulunmaz. Güven, zamanla ve emekle oluşturulan bir duygudur. Bu oluşumda doğru sözün etkisi büyüktür. "Bana İslam'ı öyle tanıt ki bir daha kimseye sormayayım" diyen sahabiye, "Allah'a inandım de sonra dosdoğru ol" buyuran Allah Resulü, doğruluğun imanı güçlendirdiğine işaret eder. kalbi dürüst olmadıkça kulun imanı doğru olmaz. Dili doğru olmadıkça da kalbi doğru olmaz. Niyeti ve bunun yansıması olan sözleri doğru olan kimse, kendini güvende hisseden ve başkalarına güven veren insandır. Belirsizlik ve korku, bireyde ve toplumda güven duygusunun oluşumunu olumsuz etkiler. Komşusuna, alışveriş yaptığı esnafa güvenmeyen, borç verdiği zaman vaktinde ödenmeyeceğini düşünen, sırrını paylaştığı kişinin bu emaneti korumadığına şahit olan insan mutsuz olur. Güvensizlik halkalar halinde yayılarak toplumun huzurunu bozan bir kaosa dönüşür. Oysa İslam'ın öngördüğü toplum birbirine güvenen bireylerden oluşur. Sevgili Peygamberimizin Müslümanlara hedef olarak gösterdiği toplumda uzak bir mesafeden Mekke'ye doğru tek başına yola çıkan bir kadın Kabe'yi tavaf ederek güven içinde evine dönebilecektir.
5: 40 hadiste sosyal hayat.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
5: Hüsnü hal.
6: Kıvrıla kıvrıla uzanan bir sokak. Sokakta sıra sıra evler. Kimi kocaman açılmış bir ağız, kimi ince bir burun, kimi de gömleğine sığamamış bir göbek gibi duran cumbalı evler. Çeşit çeşit boyanmış, rengarenkler. Zamanın uğrayıp geçtiği, içinde ne varsa eskittiği, kullanılamaz hale getirdiği bir sokak değil, anılarla işlenmiş, neşe ve mutlulukla süslenmiş bir sokak. Zaman bu sokaktaki cumbalı evlerin kafesli pencerelerine, çamaşır iplerine, tahta kapılarına ve sokak taşlarına dört elle sarılmış. Her köşesinde bakıldığında beliren, dokunulduğunda hissedilen izler bırakmış. Suyun damlaya damlaya oyduğu ve kayganlaştırdığı bir sokak taşı gibi. Sokak taşları, birbirinden farklı irili ufaklı sokak taşları. Her biri aynı yolun aynı derecede önemli bir parçası. Taşlar aynı yola uzanmışlar ve yıllardır bir arada koyun koyuna yatıyorlar. Tıpkı o sokakta oturan insanlar gibi. O insanlar da o sokaktaki taşlar gibi. Her biri birbirinden farklı ama hepsi bir arada aynı iklimde yaşıyor, aynı kilimi dokuyorlar. Aynı kilimde kırmızı, mavi ve yeşil renkler. Aynı kilimde bereket, hayat ağacı, su yolu ve kuş şeklinde motifler. Hepsi bir yerde, el ele ve iç içeler. Sokakta ahşaptan yapılmış türlü oyuncaklar ve sokaklara açılan meşe ağacından yapılmış tahta kapılar. Tahta kapılar menteşelerinde gıcırdayarak dönecek ve sabaha kadar uyuttukları çocukları sokağa salacaklar. Çocuklar gülecek, eğlenecek, koşup oynayacak ve mutlu olacaklar. Az şey mi bunlar? Eski zaman masallarının fısıldaştığı o eski sokaklar ve boyası dökülmüş ahşap kapılar birçok nesli ağırlamış ve uğurlamışlar. Hala yeni misafirlerini bekliyorlar. Kapılar dizi

ağrıyan bir ihtiyar gibi sızlanıyor ve artık daha yüksek sesle gıcırdıyorlar. Kapılar. Kimine açıldılar, kimine kapandılar. Kimini içeri buyur ettiler, kimine yüz çevirdiler. Kapılar. Evin sırdaşı, ailenin bekçisi, geleni karşılayan, gideni uğurlayan, cansız tahtadan uşaklar. Kapılar. Heyecanla, neşeyle, telaşla, aceleyle açıldılar. Ayrılıkla, hüzünle, kederle ağır ağır kapandılar. Yeşeren hayatı da onlar buyur etti içeri, solup giden canları da onlar çıkardı dışarı. Yamru yumru taşların ayaklar altında çiğnene çiğnene düzleştiği o sokaktaki yeşil boyalı tahta kapı da öyle. Bir gün saman sarısı saçları olan bir çocuk için açılmış sonuna kadar. Onun tahta beşikte sallanışının sesini duymuş, yürüyüşüne, büyüyüşüne, gülüşüne tanık olmuş uzun yıllar. Gün gelmiş yeşil boyalı tahta kapı yine neşeyle açılmış ardına kadar. Sarı saçlı delikanlı bir beyaz gerdanlıyla uçarcasına neşeyle girmiş kapıdan. Yıllar yıllar geçmiş, kahkahalar yükselmiş kapının ardından. Gün gelmiş delikanlı ihtiyarlamış, sarı saçları beyazlamış, dizleri bedenini taşıyamaz olmuş. Gönlünün gülü beyaz gerdanlı güvercini de öteki aleme kanat çırpmış. Sonunda kendisi de bebekliğinde kucakta girdiği kapıdan yine kucakta çıkmış ve sır olup toprağa karışmış. Onun gidişiyle kapanan kapı yıllar yılı sessizce beklemiş. Evin camları tozlanmış, perdeleri sararmış, bahçesini yabani otlar sarmış. Ama bir gün yine menteşelerinde dönmüş yeşil boyalı kapı. Yeniden hayat dolmuş içeri. Taze gülüşler doldurmuş her yeri. Bir öncekilerin gülüşlerine, neşelerine karışmış yeni gelenlerin sesleri. Kapı yine sayısız kere açılmış, kapanmış gelip gidene. Bu hep böyle olacak. Gelenler gidecek, gidenlerin yerine yenileri gelecek. Yeşil boyalı kapı dünyadan ahirete asırlar boyu açılıp kapanacak. Her gidenin yerini yenisi dolduracak. Her gidenin sesi o kıvrıla kıvrıla uzanan sokakta yankılanacak. Sokak taşlarında ayak izleri, tahta kapılarda gülüşleri kalacak. İnsan nihayetinde bir gecelik misafir gibi konakladığı bu handan, girdiği o yeşil boyalı kapıdan bir gün çıkacak ve yeşil boyalı bir başka tahta atın sırtında asıl yurduna varacak.

İbni Mesud radıyallahu an şöyle demiştir. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem akşam olduğu zaman şöyle dua ederdi. Allah'a hamdolsun ki biz akşama eriştik ve akşamliğinde mülk Allah'ındır. Allah'tan başka ilah yoktur. Ancak bir olan Allah vardır. Onun ortağı yoktur. Ravi diyor ki bu zikirle beraber Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem mülk onundur, hamd ona mahsustur. O her şeye kadirdir. Ya Rabbi, senden bu gecenin ve sonraki gecelerin hayrını dilerim. Bu gecenin ve sonraki gecelerin şerrinden de sana sığınırım. Ya Rabbi, tembellikten, bunaklık derecesinde ihtiyarlıktan, cehennemden ve kabir azabından sana sığınırım derdi. Ve sabah olduğunda da biz sabaha çıktık. Sabahliğinde mülk Allah'ındır buyururdu. İbni Ömer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Kur'an'ı ezberleyen kimse bağlı devesi olan kimseye benzer. Şayet onu sık sık yoklarsa elinde tutar. Bırakıverirse kaçar gider demiştir. İbni Mesud'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem eylem ve söylemlerinde aşırıya kaçanlar helak oldu buyurmuş ve bu sözü 3 defa tekrarlamıştır. Cabir'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kabirlerin yerden yüksekçe yapılıp kireç ve benzeri şeyle boyanmasını, kabir üzerine oturulmasını ve kabir üzerine bina, kubbe ve benzerlerinin yapılmasını yasakladı.

0: Büreyde'den radiyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem münafıklarla aramızdaki güvence namazdır. Onlardan kim namaz kılmayı terk ederse inkarcılardan olduğunu ilan etmiş olur.
1: Süleyman Sarı'yla hadis şerhi az sonra.
2: İbn-i Mes'ud radıyallahu anh anlatıyor. Bir adam Allah Resulüne sallallahu aleyhi ve sellem geldi ve "Ya Resulallah, bir topluluğu seven fakat onlara yetişemeyen kimse hakkında ne buyuruyorsun?" diye sordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de "Kişi sevdiğiyle beraberdir." cevabını verdi.

İbni Mesud radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah'ın peygamberlerden aleyhisselam birinin halini anlatışı hala gözümün önündedir. Kavmi onu dövüp yaralamış, o ise yüzündeki kanları silerken şöyle diyormuş: Allah'ım sen kavmi

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: cennete kalpleri kuş kalbi gibi saf ve temiz olan insanlar girecektir. Esma binti Yezid radıyallahu anha şöyle demiştir: Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem gömleğinin kolu bileğine kadar uzanırdı.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Hadis Şerhi. Hazırlayan ve sunan Süleyman Sarık.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Allah'ın selamı, rahmeti, mağfireti, bereketi, lütfu, ihsanı, sıhhat ve afiyeti sizlere olsun kıymetli kardeşlerim. Bugünkü hadis-i şerifi sohbetinde Hazreti Ali radıyallahu anh'ten nakledilen bir hadis-i şerifi sizlerle paylaşacağım. An Ali'in radıyallahu anh, anin nebiyyi sallallahu aleyhi ve selleme kal, rufi'al kalemu an selâfe, anin naim hatta yesteykis, ve anis sabi hatta yahtilim, ve anil mecnun hatta yakil. Kıymetli kardeşlerim, Hazreti Ali radıyallahu anh, sevgili peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin şu hadisini nakleder. Sorumluluk 3 kişiden kaldırılmıştır. Aninnaim hatta yesteykis. Uyuyan insandan uyanıncaya kadar sorumluluk kaldırılmıştır. Uyku esnasında yaptığı olumsuz fiillerden, hareketlerden, sözlerden sorumlu değildir. Neden? Aklı başında değildir. Ve anis sabi hatta yahtelim. Çocuk ergenlik çağına gelinceye kadar sorumluluk kendisinden kaldırılmıştır. Onun içindir ki küçük yaşlarda henüz ergenliğe ulaşmadan vefat eden çocuklarımız günahsız olarak Allah'ın huzuruna gitmektedirler. Allah onlara rahmet eylesin. Ve anil mecnun, aklı başından alınmış kişilerinde hatta yaqil, aklı başına gelene kadar olabilir, hastalığından iyileşir, aklı başına gelir. İşte o delinin, o mecnunun işte o zaman sorumluluğu başlamış olur. Aklı yokken asla mecnunun, delinin hiçbir sorumluluğu yoktur. Kıymetli kardeşlerim, Yüce Rabbimiz bizi bu dünyaya gönderirken hepimizi sorumlu, mesul saymış. Çünkü bize çok önemli bir nimet vermiş. Akıl nimeti. Bu aklı kaybedip insanlara zulmettiğimizde, insanlara kötü davrandığımızda, yeryüzünü fesada çevirdiğimizde, yeryüzünde, gökyüzünde, karada ve denizde fesat belirdiğinde, bu fesadın insanların kendi elleriyle yaptıkları yüzünden olduğunu yine Yüce Rabbimiz bize haber vermektedir. Onun içindir ki insan sorumluluğunu bilerek bir hayat sürecektir. Abdullah İbni Ömer radıyallahu anhümanın sevgili peygamberimiz aleyhissalatü vesselam'dan naklettiği hadis-i şerifte kullukum ra'in ve kullukum mes'ulun an ra'iyyeti, hepiniz çobansınız, hepiniz güttüklerinizden sorumlusunuz. Fel imamu ra'in, mesela devlet başkanı bir çobandır. Ve huve mes'ulun an ra'iyyeti, tebaasından, halkından mes'uldür. Ve racul fi ehlihi ra'in ve huve mes'ulun an ra'iyyeti. Mesela bir aile düşününüz, o bir ülkenin, bir toplumun en küçük birimi olarak bir aileyi düşününüz. O ailenin içinde evin reisi kabul edilen kişi güttüklerinden sorumludur. Vel mer'atu fi beyti zevciha ra'iyetun ve hiye mes'uletun an ra'iyetiha. Bir kadın düşününüz, evi çekip çeviren dişi kuş yapar derler ya yuvayı, gerçekten işte evin tüm düzenini, ahengini, yiyeceğini, içeceğini tertipli bir şekilde ortaya koyan anne de, ev hanımı da aynı şekilde evin her şeyinden bu anlamda sorumludur. Ve Allah-u Teala aileyi idare eden babadan ve ailenin ev içindeki sorumluluklarını üstlenen anneden de tabi oldukları şeyler hakkında tek tek onları sorguya çekecektir. Vel hadim, örneğin bir hizmetçi, fi mali seyyidihi, efendisinin malından sorumludur, ra'in. O da bir çobandır. Ve huve mes'ulun an ra'iyyetihi, o da aynı şekilde o maldan sorumludur. Çünkü kendisine emanet edilmiştir. Memurlar, bu hadis-i şerifi genişletebilirsiniz. Memurlar kendisine zimmet edilen tüm varlıklardan sorumludur. Allah katında bunun hesabını tek tek vereceklerdir. Kıymetli kardeşlerim, sorumluluğumuz demek ki aile içinde başlıyor ve komşularımıza, çevremize doğru, yakın çevremiz, uzak çevremiz, akrabalarımız, köylülerimiz, mahallemizde yaşayanlar ve bunu artık genişletebilirsiniz. Ülke boyutlarına kadar, hatta dünyaya kadar çıkarabilirsiniz. Yani hepimiz kıymetli kardeşlerim insanlığa karşı sorumluyuz. Dedik ki önce aileden başlar. Abdullah İbni Amr radıyallahu anhümeden nakledilen hadis-i şerifte sevgili peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem kefe bil mer'i ithmen en yudayya men yakut buyurmuştur. Yani bakmakla yükümlü olduğu kimseleri ihmal etmesi kişiye günah olarak yeter buyurmuştur. Onun içindir ki kıymetli kardeşlerim, etrafımızda olup bitene duyarsız kalamayız. Mesul olduğumuzu, sorumlu olduğumuzu sürekli aklımızda tutmalı, gördüğümüz olumsuz şeyleri düzeltmek için mücadele etmeliyiz. Sevgili Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam, sizden biri olumsuz bir şey gördüğü zaman onu eliyle gücü yetmiyorsa diliyle de gücü yetmiyorsa kalbiyle ıslah etmeye, düzeltmeye çalışsın ki bu imanın en zayıf noktasıdır. Dolayısıyla biz güçlü olmalıyız, sorumluluklarımızın farkında olmalıyız ve bize düşen vazifeyi en üst düzeyde el-emr bil maruf ve nehy anil münker, iyilikleri emretmek, kötülükleri sakındırmak noktasında vazifemizi en iyi şekilde yapmalıyız kıymetli kardeşlerim. Numan İbni Beşir radıyallahu anh ise sevgili peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den şu güzel hadisi nakleder. Efendimiz aleyhissalatü vesselam bu hadiste çok mükemmel bir örnek verir. Der ki Allah-u Teala'nın koymuş olduğu sınırlara uygun yaşayanlar ile bu sınırları ihlal eden kimselerin durumu, bir gemiye binmiş, gemi içindeki yerleri kura ile belirlenmiş iki grup insanın durumuna benzer diyor. Bunlardan bir kısmı geminin alt tarafında, ambar kısmında, bir kısmı da üst tarafında, güverte tarafında yolculuk etmeye hak kazanmışlardır. Alt kattakiler su ihtiyaçlarını karşılamak için üsttekilerin yanlarına giderler ve bir süre sonra sudan nasibimizi almak için geminin altından bir delik açsak da yukarıdaki kardeşlerimizi rahatsız etmesek demeye başlarlar. Dikkat ediniz, aslında güverteye çıkıp oradaki kardeşlerinin yanından geçerek su ihtiyaçlarını gidereceklerdi. Ama dediler ki kendi kendilerine, ya yukarı çıkıp o insanları, hiç kimseyi rahatsız etmeyelim, bizim kimseye zararımız dokunmasın, aman eziyet etmeyelim diye düşünüp de geminin altından bir delik açmaya kalksalar. Eğer yukarıda bulunanlar aşağıdakilerin isteklerini yapmalarına izin verirlerse gemidekiler hep birlikte helak olur. Çünkü geminin altında açılacak bir delik yukarıdakileri de aşağıdakileri de hep birlikte helak eder. Fakat onlara engel olurlarsa, aman öyle yapmayın, biz sizden rahatsız olmayız, her zaman buradan gelip geçebilirsiniz, burası elbette sizin yol hakkınızdır, su hakkınızı en iyi şekilde buradan alabilirsiniz dedikleri zaman, onlara delik açma imkanını engelleyecek olurlarsa hem kendileri kurtulurlar hem de alt kattaki o delik açmak isteyen kişileri de kurtarmış olurlar diyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bu örnekte. Gerçekten bu örnek önemli bir örnek kıymetli kardeşlerim. Bizler birbirimize sabredeceğiz. Evimizden çıktığımız anda karşımıza görünen komşumuza selam vererek, hal hatır sorarak, onun ihtiyacının olup olmadığını, sağlıklı olup olmadığını sorarak gücümüz nispetinde onlara yardımcı olacağız. İhtiyaçları varsa o ihtiyaçlarının giderilmesi noktasında elimizden gelen her şeyi yapacağız. Kıymetli kardeşlerim, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın az önce size arz ettiğim gemi hadisindeki benzetmesiyle insanlara aktardığı sorumluluk bilinci esasında tüm varlıklardan farklı donanıma sahip yaratılan insana has bir duygudur. Zira insanı eşsiz güzellikte yaratan Yüce Allah ona şeref vermiş. Eşrefi mahlukat olarak yaratmış. Ve onu yarattıklarının pek çoğundan üstün kılmış. Çeşitli nimetlerle rızıklandırmış. Ve in ta'uddu ni'metallahi la tuhsuha diyor ayet-i kerimede. Allah'ın nimetlerini saymaya kalksanız bitiremezsiniz. O kadar bol nimet vermiş ki kainatı onun hizmetine amade kılmıştır. Yüce yaratıcımız diğer canlılardan farklı olarak bizlere akıl ve irade vermek suretiyle bizleri çeşitli kabiliyetlerde donatmış, verdiği kararı uygulayabilme özgürlüğünü bizlere sunmuştur. Bütün bunları bahsettikten sonra insan kendisinin başıboş bırakılacağını mı zanneder diyerek ona dünya hayatında sorumsuz bırakılmayacağını bildirmiştir. Kendisine çeşitli görevler yüklemiştir. Herkes farklı görevlerle, farklı işlerle, farklı mesleklerle bu dünya hayatında bir rol üstlenmiştir. Koyduğu düzen içinde huzurla yaşaması için ona doğru yolu göstererek bazı sınırlar koymuş, emir ve yasaklar belirlemiştir. İnsan da göklerin, yerin ve heybetli dağların dahi üstlenmekten çekindiği emaneti, yani Allah'a kul olma sorumluluğunu akıllı, irade sahibi, düşünen, gören ve işiten bir varlık olarak da kabul etmiştir. Değerli kardeşlerim, Tin suresinde Rabbimiz ne buyuruyor? لَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ فِي اَحْسَنِ تَقْو۪يمٍ. Şu yaratılışımıza bir bakın. Bizi ne kadar güzel bir biçimde yaratmış Allah-u Teala. Ama ثُمَّ رَدَدْنَهُ اَسْفَلَ سَافِل۪ينَ diyor. Daha sonra biz onu sefillerin en sefili olarak tekrar döndüreceğiz. Yani bebekken nasıl anne babamıza muhtaç isek, yaşlandığımızda da bu sefer biz evlatlarımıza muhtaç duruma düşebiliriz. Allah-u Teala bizi göz nimetiyle, kulak nimetiyle, akıl nimetiyle, kalp ve diğer organlarla adeta bezemiş ve insanların en değerlisi olarak yaratmıştır. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي Adem. Allah-u Teala öyle buyuruyor. Biz insanoğlunu en şerefli kişi olarak yarattık. Ve حَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ Biz onları denizde, karada taşıdık. وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ Ve çok hoş, güzel nimetler kendilerine rızık olarak verdik. وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَس۪يرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا Ve yarattığımız tüm varlıkların çoğundan onu üstün kıldık diyor. Evet, Allah-u Teala bizi üstün kılmıştır kıymetli kardeşlerim. Kainatta var olan her şey Allah-u Teala tarafından bizlere, emrimize amade olarak verilmiştir. İşte bütün bunlardan sonra bu emaneti üstlenen insanoğlu kendisini başıboş olduğunu asla düşünmeyecek. Allah-u Teala tarafından görevlendirdiği meleklerle murakabe altında tutulduğunu hep düşünecektir. Çünkü Kıyamet suresinde اَحْسَبُ الْاِنْسَانُ اَنْ يُتْرَكَ سُدَ İnsan kendisinin başıboş kalacağını mı, bırakılacağını mı zanneder diyor. Şu halde kıymetli kardeşlerim, Allah-u Teala bizi yarattı ve önümüze iki yol açtı. Ne dedi ayet-i kerimede? اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّب۪يلِ اِمَّا شَاكِرًا وَاِمَّا كَفُورًا Ya bizim önümüze açılan bu yolda yürüyerek şükür yoluna gireceğiz veyahut da nankörlük yoluna gireceğiz. Allah bizi şükür yolundan ayırmasın. Bizi şakirlerden eylesin. Bizi nankör olan, nimetleri inkar eden kafirlerden eylemesin. Kıymetli kardeşlerim, Tebareke diyebildiğimiz Mülk suresini hepiniz bilirsiniz, en azından duymuşsunuzdur. Hemen ikinci ayetinde bakın Yüce Rabbimiz ne diyor? اَلَّذ۪ي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ اَيُّكُمْ اَحْسَنُ عَمَلًا وَهُوَ الْعَز۪يزُ الْغَفُورُ. O hanginizin daha güzel amel yapacağını sınamak için ölümü ve hayatı yaratandır. O mutlak güç sahibidir. O çok bağışlayandır buyurmuştur. Kıymetli kardeşlerim, işte bu emanet ki Yüce Rabbimiz tarafından bu emanet gökyüzüne, yeryüzüne, dağlara teklif edildi. İnna aradnal emanete ale's semawati vel ard vel cibal feebeyne en yahmilneha ve eşfakna minha ve hamalaha'l insan buyurmaktadır. Biz işte bu emaneti göklere, yeryüzüne, dağlara sunduk. Ancak onlar bunu taşımaktan kaçındılar ve korktular da. Ama insanoğlu bu yükü yüklendi. İnnehu kâne zalûmen cehûle. O insanoğlu ne kadar zalimdir, ne kadar cahildir. İşte bu yükü yüklendiği halde nimetin kadir ve kıymetini bilememiştir. İşte onun içindir ki kıymetli kardeşlerim, bu sorumluluğu Yüce Rabbimiz bizlere yükledi, bizim sırtımızda. Mükellefiyetin belli şartları var. Akıllı olması lazım. Dolayısıyla mecnun ve aklı başında olmayan baygın insanlar sorumlu değildirler. Uyku halinde yaptığımız şeylerden sorumlu olamayız. Küçük çocuklarımız da yaptığı şeylerden sorumlu olamazlar. Onun içindir ki biz onlara asla kızmamalıyız. Onlara doğru yolu en iyi şekilde göstermeliyiz. Muaz bin Cebel'le sevgili peygamberimiz aleyhissalatü vesselamın bir yolculuğu var. Eşeğe binmişler. Devam ederlerken Allah Resulü aleyhissalatü vesselam şöyle bir soru yöneltiyor Muaz'a. Ey Muaz diyor, Allah'ın kulları üzerindeki hakkı nedir bilir misin? Muaz bin Cebel, Allah ve Resulü daha iyi bilir diye karşılık verdi. Peygamber Efendimiz Allah'ın kulları üzerindeki hakkı insanların ona kulluk etmeleri ve hiçbir şeyi ona ortak koşmamalarıdır buyurdu. Daha sonra yollarına devam ettiler. Peygamber Efendimiz Muaz bin Cebel'e bir soru daha yöneltti. Peki az önce sorduğum soruyu yerine getirdikler zaman yaptıkları takdirde kulların Allah üzerindeki hakkı nedir bilir misin ey Muaz? Muaz bin Cebel yine Allah ve Resulü iyi bilir dediğinde sevgili peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın onlara azap etmemesidir buyurmuştur. Mevla bizi, sorumluluklarımızı, ibadet bilincimizi en iyi şekilde yapan ve Allah'ın huzuruna giderken ya eyyetuhen nefsül mutmainne irci'i ila rabbiki radiyeten mardiyye fedhuli fi ibadi vedhuli cenneti. Ey gönlü hoşnut olan, mutmain olan nefis sahibi insanlar. Ya eyyetuhen nefsül mutmainne irci'i ila rabbiki radiyeten mardiyye. Rabbinin huzuruna hem Allah'ı razı etmiş olarak hem onun senin için yarattığı şeylere rıza göstermiş olarak Allah'ın huzuruna çık. Ve salih kulların arasında cennete giriver. Mevla bizi bu şekliyle Allah'ın azap etmeden, kabir azabı başta olmak üzere, berzah azabı olmak üzere, hiçbir azap tatmadan Allah'ın huzuruna salih kullarıyla, peygamberlerle, sıddıklarla, şehitlerle birlikte bizlerin ruhunu huzuruna kabul eylesin. Bu dua ile her birinizi Allah'ın selamı, rahmeti, mağfireti, bereketi ve lütfu ile selamlıyorum. Allah'a emanet olunuz. Kalın sağlıcakla.
1: Hadis şerhi. Hazırlayan ve sunan Süleyman Sarık.

Hazreti Peygamber, içlerinde Abdullah bin Ömer'in de bulunduğu küçük bir askeri birliği Necd tarafına göndermişti. Bu birlik çok miktarda ganimet elde edip kısa sürede döndüler. Onlara kişi başına 12 deve düşmüş. Hatta müfrezede olmayan bir kimse hayretle, bu müfrezeden daha çabuk ve daha çok ganimetle gelen başka bir müfreze görmedik demişti. Bu söz üzerine Efendimiz, bu müfrezeden daha hızlı ve daha çok ganimet elde eden topluluğu size bildireyim mi diye sordu ve ardından da onlara, sabah namazını kılıp güneş doğuncaya kadar Allah'ı zikreden bir topluluk bu müfrezeden daha hızlı ve daha çok ganimet elde eder buyurdu.

0: Ey bu mükemmel davetin ve kılınan namazın Rabbi olan Allah'ım,
1: Muhammed Aleyhisselam'a
0: sana yaklaştıran her türlü vesileyi ve fazileti ihsan eyle. Onu kendisine vaat etmiş olduğun makamı mahmuda kavuştur. Şüphe yok ki namaz arınmaktır ve cennete davettir. Şimdi vakit öğle namazı vaktidir.
1: Şimdi Ankara için öğle ezanı vakti.
2: Allahu ekber, Allahu ekber.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Namazda imamın hatasını bildirmek için erkekler Sübhanallah der. Kadınlarsa el çırpar.

0: Peygamberimizin dilinden dualar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi.
1: Bismillah, tevekkeltu alallah. Allahümme inni a'udu bika an adille av udall, av azille av uzell, av adlime av udlam, av ejhele av yujhele aleyh.
2: Allah'ın adıyla Allah'a tevekkül ederim. Allah'ım, doğru yoldan sapmaktan veya saptırılmaktan, ayağımın kaymasından veya kaydırılmasından, haksızlık etmekten veya haksızlığa uğramaktan, saygısızlık etmekten veya saygısızlığa uğramaktan sana sığınırım.

kalplerin en güzel süsü, gönül dünyasını bağlayan bağ, her müminin gönlünde taşıdığı büyük bir sevgidir peygamber sevgisi. Bu sevgi sadece bir muhabbet değil, aynı zamanda vefa ve sorumluluktur. Peygamber sevgisine ve Hazreti Peygamber'in Müslümanlar üzerindeki haklarına dair konuların işleneceği Şifa-i Şerif'ten dersler programına sizleri de bekliyoruz. Profesör Doktor Mehmet Yaşar Kandemir'in sunduğu Şifa-i Şerif'ten dersler her gün saat 17.30'da Diyanet Risalet Radyo'da.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu an nakledildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Her işittiğini söylemesi kişiye yalan olarak yeter. Ebu Derda'nın radıyallahu an işittiğine göre Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bir köyde veya kırda üç kişi bir arada bulunur da namazlarını cemaatle kılmazlarsa şeytan mutlaka onlara musallat olur. Öyleyse cemaat olun, zira sürüden ayrılan koyunu kurt yer. Üsame bin Zeyd'den radıyallahu anh,

0: Rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kendisine iyilik yapılan kişi yapana Allah seni hayırla mükafatlandırsın derse teşekkür borcunu yerine getirmiş olur. Zeyd bin Halid el-Cüheni'den radıyallahu anh, rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Horoza sövmeyin, çünkü o insanı namaza uyandırır. Hazreti Ali'den radıyallahu anh, rivayet edildiğine göre bir gece Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gelip onun ve Fatıma'nın radıyallahu anha kapısını çalmış ve kendilerine namaz kılmayacak mısınız diye seslenmiştir.
1: Efendimiz nasıl biriydi? Keşke görebilseydik. Ne güzel olurdu onu görmek. Sesini duymak, tebessümünü görmek, çocuklara nasıl baktığını bilmek. Ama bugün biz de onun hayatını dinleyebilir, güzel ahlakını öğrenebilir ve onun izinden gidebiliriz. Efendimizin hayatını sevgiyle dinleyip, merakla keşfedip, onun güzel ahlakından hayatımıza güzellikler katabiliriz. Gülce, hafta içi her gün saat 17'de Diyanet Risalet Radyo'da.
2: Efendime söyleyeyim. 18 bin aleme server olan Muhammed. 33 bin ashaba rehber olan Muhammed. Yalınlık açlığa kanaatli Muhammed. Asi cafi ümmete şefaatli Muhammed. Geceler yatıp uyumaz tilavetli Muhammed. Garib ile yetime mürüvvetli Muhammed. Yoldan azan gümraha hidayetli Muhammed. Muhtaç düşse herkese kifayetli Muhammed. Melun lain şeytana siyasetli Muhammed. Şeriatın yoluna inayetli Muhammed. Duaları müstecab icabetli Muhammed. Yamanlığa yahşilik kerametli Muhammed. Miskin Ahmet kuluna kitabetli Muhammed. Yetim fakir garibe sehavetli Muhammed. Sallallahu aleyhi ve sellem. Ahmet Yesevi.
3: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
4: Ebu Hureyre'nin radıyallahu anh Resulullah'tan sallallahu aleyhi ve sellem şöyle işittiği nakledilmiştir. Yemin ederim ki ben Allah'a günde 70 defadan fazla tövbe ve istiğfar ediyorum.

Ebu Abdurrahman Avf bin Malik radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir cenazenin namazını kıldı. Onun yaptığı duayı hafızamda tuttum. Şöyle diyordu: Allah'ım, bu mevtaya mağfiret ve rahmet buyur. Onu azaptan koru. Kusurlarını affet. Ona vardığı yerde ikram et.

kabrini genişlet. Onun günahlarını su, kar ve buz ile yıka. Beyaz elbiseyi kirden temizler gibi onu hatalarından temizle. Ona kendi evinden daha hayırlı bir ev, ailesinden daha hayırlı bir aile ve eşinden daha hayırlı bir eş ver. Onu cennete koy. Kabir ve cehennem azabından onu koru. Bu duanın üzerine ben o ölünün yerinde olmayı arzu ettim.''

Ebu Mes'ud, Ukbe bin Amr el-Bedri el-Ensari'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bir topluluğa içlerinde Kur'an'ı en iyi okuyan kişi imam olsun. Eğer kıraatta eşit iseler, sünneti en iyi bilen, şayet sünnet bilgisinde de eşit iseler, en önce hicret etmiş olan, hicrette de eşit iseler, en yaşlı olan imam olsun. Bir adam misafiri olduğu kimseye imam olmasın ve izni olmadıkça da onun yerine oturmasın.

Numan bin Beşir'in radıyallahu anh Resulullah'tan sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dediğini işittiği nakledilmiştir. Helal bellidir, haram da bellidir. İkisinin arasında çoğu kimsenin bilmediği şüpheli şeyler vardır. Kim bu şüpheli şeylerden sakınırsa, dinini, inancını ve ırzını, iffetini, saygınlığını korumuş olur. Şüpheli iş işleyenler, bir koruluk etrafında davarlarını otlatan bir çobanın sürüsünün oraya dalması gibi çok sürmez, harama düşer. Bilin ki her hükümdarın bir korusu vardır. Unutmayın ki Allah'ın korusu da haram kıldığı şeylerdir. Şunu da bilin ki bedende bir et parçası vardır. O sağlıklı olursa bütün vücut sağlıklı olur. Eğer o bozulursa bütün vücut bozulur. Bilesiniz ki bu et parçası kalptir.

İbn-i Şümase anlatıyor. Amr bin As radıyallahu an ölüm döşeğindeyken biz de yanındaydık. O uzun uzun ağladı ve yüzünü duvara çevirdi. Oğlu da, "Babacığım, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sana şu müjdeyi vermedi mi? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sana bu müjdeyi vermedi mi?" diyerek onu teskin etmeye çalıştı. Bunun üzerine Amr bin As oğluna dönerek, "Ahiret için hazırlığımızın en iyisi Allah'tan başka ilah olmadığına ve Muhammed'in de sallallahu aleyhi ve sellem onun elçisi olduğuna şehadet etmektir. Ancak benim hayatımda üç devir vardır. Bir zamanlar Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem benden daha fazla kin besleyen yoktu. Öyle ki bana göre en çok istediğim şey bir yolunu bulup onu öldürmekti. Eğer o vakit ölmüş olsaydım cehennemlik olacaktım. Allah İslam'ın sevgisini kalbime koyunca Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem yanına geldim ve "Uzat elini, sana biat edeceğim," dedim. Elini uzattı. Ben elimi geri çektim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Ya Amr, ne yapıyorsun?" dedi. "Şart koşmak istiyorum," dedim. "Neyi şart koşacaksın?" diye sordu. "Bağışlanmamı," dedim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "İslamiyet'i kabul etmenin kendisinden evvelki günahları, hicret ve haccın da kendilerinden evvelki günahları giderdiğini bilmiyor musun?" dedi. Bundan sonra benim için Resulullah'tan sallallahu aleyhi ve sellem daha sevgili ve daha değerli kimse olmadı. Ona duyduğum saygı nedeniyle gözümü dikip ona doya doya bakamazdım. Onu tavsif etmemi isteseler, doya doya ona bakamadığım için anlatamazdım. İşte bu hal üzere ölmüş olsaydım, cennet ehlinden olmayı umabilirdim. Sonra bana bazı görevler verildi. Bu görevlerim esnasında durumumun nasıl olduğunu bilmiyorum. Ben ölürsem ne ağıt yakanlar ne de ateş taşıyanlar cenazeme katılsın. Beni defnederken üzerime toprağı yavaş yavaş atın. Sonra bir devenin kesilip etinin dağıtılacağı kadar bir süre kabrimin yanında kalın ki sizinle yeni yerime alışayım. Rabbimin elçilerine nasıl cevap vereceğimi düşüneyim.''

0: Abdullah bin Amr'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Allah nezdinde dostların en hayırlısı dostuna karşı hayırlı davranandır. Allah katında komşuların en hayırlısı ise komşusuna karşı hayırlı davranandır.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Ayşe validemiz anlatıyor. Allah Resulü bir gece bana geldi ve "Ey Ayşe, bu gece Rabbime ibadet etmek için bana izin verir misin?" dedi. Ben de "Ey Allah'ın Resulü, ben senin bana yakın olmanı severim ama Rabbin için ibadet etmeni de severim." dedim. Kalktı, suyu idareli kullanarak abdest aldı, sonra namaza durdu ve ağlamaya başladı. Sakalları ıslanıncaya kadar ağladı. Sonra secdeye vardı, secdede de yer ıslanıncaya kadar ağladı. Daha sonra ağlayarak yanı üzerine uzanmıştı ki Bilal sabah ezanını okumak üzere çıka geldi. Onun bu şekilde ağladığını görünce Bilal, "Ey Allah'ın Resulü, Allah'ın senin geçmiş ve gelecek günahlarını affetmiş olmasına rağmen niçin ağlıyorsun?" diye sordu. Bunun üzerine Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, "Ey Bilal, nasıl ağlamayayım? Allah Teala bu gece bana göklerin ve yerin yaratılmasında, gece ile gündüzün peş peşe gelmesinde akıl sahipleri için elbette ibretler vardır ayetini indirdi," diyerek cevap verdi. Sonra da bu ayetleri okuyup da bunlar hakkında düşünmeyenlerin vay haline buyurdu.

Kanır ipekten kanatlarla, mehtabına düşlerken o mühür sahibinin, sarsılır Ebu Kuveys kovulmuş feryatlarla, evlerin anasına dikilir yeşil bayrak, yeryüzü avaredir, yapayalnız ve kurak.

zaman ayaklarımda tükendi adım adım. Heyula bir ağ gibi ördü rüyalarımı. Çölde seni özleyen bir kuş da ben olsaydım. Yağmur gülşenimize sensiz baldıran düştü. Düşmanlık içimizde, dostluklar yaban düştü. Yenilgi ilmek ilmek düğümlendi tarihe. Her sayfaya talihsiz binlerce kurban düştü.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Herkesin elinde bir ayna. Kimi yüzünü seyretti, kimi yarasını, kimi de görmek istediği sureti. Bizlerse aynanın gösterdiğinden çok göstermediğine takıldık. Gözlerin hüküm sürdüğü bu çağda eksikleri saydık durduk. Kırılan yanlarımızı, eksilen umutlarımızı, içimizde büyüyen sessiz boşlukları. Geceler uzuyor sandık. Aydınlığın her gün biraz daha çekildiğini düşündük. Belki de bu yüzden çoğaldı geceleri delen lambalar. Çünkü insan karanlığın ortasında en çok bir ışık arar. Fakat payımıza çoğu zaman yapay parıltıların soğukluğu düştü. Gözümüzü alan ışıklar vardı ama ruhumuzu ısıtan yoktu. Ve geçmişe duyduğumuz özlem içimizde ağır ağır büyüyen bir dua gibi çoğaldı. Sonra anladık ki hakikat aynanın yüzeyinde değil, kalbin derinliğinde saklıymış. Çok aradık, çok yorulduk. Aynada yansıyanın ötesinde bulduk güzeli, eksik olanı tamamlayanı. Meğer ruhumuza bırakılmış bir tohum varmış. Hakikat onu sessizce çatlatan rahmetmiş. Biz ahlak tohumunu suladıkça hayat anlam kazandı, merhametle yeşerdi, sabırla serpildi, adaletle kök saldı içimizde. Güneşini ihmal etmeyen bir bahçe gibi kalbimiz yeniden bahara döndü. O vakit gördüğümüz, görmek istediğimiz oluverdi. Çünkü gözümüz değişince dünya da değişti. Biz güzel ahlakı tamamlamak için gönderilen Efendimizin ümmetiydik. Onun ektiği tohumlar çağların toprağında birer birer filiz veriyordu artık. Her filizde merhamet, her yaprakta edep, her çiçekte hakikat kokusu vardı. Eksiklikleri tamamlayandı o. Sallallahu aleyhi ve sellem. Onun ahlakı kainatın özündeki ilahi aşktan süzülüp gelen bir merhamet müjdesiydi. Sözünde güven, hükmünde adalet vardı. Kimsesizin sığınağı olur, en yakınından bile olsa haktan bir zerre sapmazdı. Çünkü onun nazarında her insan Allah Celle Celaluhu'nun yeryüzündeki aziz bir emanetiydi. İnsanlara değer verirdi. Bir gönle yöneldiğinde yalnız yüzünü değil, bütün varlığını çevirirdi ona. Birini dinlerken gözleriyle değil, kalbiyle dinlerdi. Affıysa denizler kadar engindi. Kendisine yıllarca cefa edenleri bağışladığında insanlığa nefretin değil, merhametin hüküm süreceği bir dünya armağan etmişti. O, sevgi dilini kalbine mühürleyen, gözlerinin içine bakarak sevgiyi ebedileştiren bir eşti. Yetimin başını okşarken parmaklarından

şefkat dökülen bir babaydı. Ey Allah'ın Resulü, senin ahlakın öğrenilecek bir ders değil, yüründükçe kalbi dirilten bir vuslat yoludur. Kur'an'ın yüce bir ahlak üzerisin diye müjdelediği o kutlu rehber sensin. Çağlar ötesinden hala ruhumuza dokunuyor, gönüllerimizi muhabbetinle aydınlatıyorsun. Bizler de bütün eksikliklerimize rağmen senin izinde yürümeye çalışan yolcularız. Her düşüşte adını anıyor, her karanlıkta nuruna sığınıyoruz. Çünkü biliyoruz ki senin ahlakına yaklaşan kalp aynada kendini değil, hakikati görmeye başlar. İşte o zaman aynalar yüzü değil, ruhu gösterir ve insan Rahman'ın nuruyla aydınlanan kalbinde en güzel sureti bulur.

Ebu Malik el-Eş'ari'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Temizlik imanın yarısıdır. Elhamdülillah, hamd Allah'a mahsustur demenin sevabı amel terazisini doldurur. Allah'ı noksan sıfatlardan tenzih ederim, ona hamd ederim sözlerinin sevabı ise yerle gök arasını doldurur. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh nakledildiğine göre bir gün fakir muhacirler Resulullah'a gelip sallallahu aleyhi ve sellem dediler ki ey Allah'ın Resulü, servet sahipleri, yüksek dereceleri, ebedi nimetleri kazanıp götürdüler. Onlar bizim kıldığımız gibi namaz kılıyorlar, bizim tuttuğumuz gibi oruç tutuyorlar. Üstelik onların çokça malları da var. O sayede hac ve umre yapıyor, Allah yolunda savaşıyor, sadaka veriyorlar. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem size öncekilere yetişip sonrakileri de geçeceğiniz, sizin yaptıklarınızı yapmadıkça kimsenin sizden daha üstün olamayacağı bir şey öğreteyim mi buyurdu. Evet ey Allah'ın Resulü dediler. Peygamber Efendimiz her namaz arkasında 33'er defa tesbih, tahmid ve tekbir getirin buyurdu. Hadisi Ebu Hureyre'den rivayet eden Ebu Salih şöyle diyor. Tesbih, tahmid ve tekbirin nasıl getirileceği sorulduğunda Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Sübhanallah, Elhamdülillah, Allahu Ekber dersiniz. Bunların da her biri 33'er defa olmalıdır buyurdu. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Allah'a hamdla başlanmayan önemli her iş bereketsizdir. Mesruk'un şöyle dediği rivayet edilmiştir. Bir gün Abdullah bin Mesud'un yanına vardık. O, ey insanlar, bir şeyler bilen onu söylesin, bilmeyen de Allah bilir desin. Zira kişinin bilmediği bir şey hakkında Allah bilir demesi de ilimindendir, edebindendir. Yüce Allah, peygamberine sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Ey Muhammed, de ki, bundan, tebliğ görevinden dolayı sizden hiçbir ücret istemiyorum. Ben kendiliğinden yükümlülük altına girenlerden değilim. Nevvas bin Sem'an'ın radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Kıyamet günü Kur'an ve

0: ve onunla amel edenler mahşer yerine getirilirler. Bakara ile Ali İmran sureleri, kendilerini okuyup amel eden kimsenin önüne geçerek, onun hakkında ben şahitlik edeceğim diye birbirleriyle mücadele ederler.
1: Asr-ı Saadet Radyo Tiyatrosu az sonra.
2: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Bir kimse bir yerde oturur da Yüce Allah'ın adını zikretmezse Yüce Allah'a karşı görevini eksik yapmış olur. Bir kimse yatağa yatıp da orada Allah Teala'yı zikretmezse yine Allah'a karşı görevini eksik yapmış olur. Muaz bin Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Bir kimse imkanı varken Allah için tevazu gösterip abartılı giyinip kuşanmayı terk ederse Allah kıyamet gününde bütün insanların önünde onu huzuruna çağırır ve iman ehlinin giyeceği elbiselerden dilediğini seçmede özgür bırakır.

Cabir bin Abdullah radıyallahu anh şöyle demiştir. Vefatından 3 gün evvel Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğunu işittim. Ölürken Allah'a bağışlayacağını umarak, hüsnü zan besleyerek ölün.

Hazreti Ayşe radıyallahu anha anlatıyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ashabına merhamet ettiği için onlara hiç iftar etmeden peş peşe oruç tutmalarını yasakladı. Bunun üzerine onlar, "Ama sen ara vermeden oruç tutuyorsun," dediler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Ben sizin gibi değilim. Gece Rabbim bana yedirir ve içirir. Bana yiyip içenlerin gücünü verir," buyurdu.

0: Asr-ı Saadet. Yazan Hilal Ceyhan Köksal. Yöneten Nisan Kumru. Asr-ı Saadet'te önceki bölüm. Köle pazarından bu çocuğu senin için aldım.
1: Öyle mi? Merhaba delikanlı. Senin adın ne bakalım?
2: Zeyd efendim. Benim adım Zeyd.
1: Korkma Zeyd. Bizden sana zarar gelmez.
3: Mekke'ye giden hacılardan haber geldi. Zeyd'e çok benzeyen bir çocuk görmüşler. Mekke'nin ileri gelen kabilelerinden birine köle olarak satılmış.
4: Ah Zeyd'im, ah yavrum. Kim bilir neler geldi başına.
5: Yanında bulunan oğlumuz için geldik sana. Onun için istediğin miktarı sana sunalım. Sen de oğlumuzu serbest bırak, olmaz mı?
2: Muhammed'i o kadar çok seviyorum ki onu bırakıp gidemem.
5: Ne?
2: Sizi ve evimi ne kadar özlesem de bunu yapamam. Babacığım, ne olur kızmayın bana. Ben bu zattan öyle iyilikler gördüm ki onu bırakamam. Lütfen beni anlayın.
6: O buralarda mı?
1: Muhammed ticari bir sefer için şehir dışında.
6: Ah, keşke bir görseydim. Çok özlemiştim onu.
1: Birkaç gün kalabilirseniz eğer gelir görüşürsünüz.
6: İsterdim ama yolcu yolunda gerek yavrum.
1: O zaman ben size yol için bir şeyler hazırlatayım.
6: Zahmet etme lütfen.
1: Zahmet olur mu hiç?
7: Halime Hatun dışarı çıktığında kendisi için hazırlanmış develer ve koyunlardan oluşmuş bir sürü buldu. Hazreti Hatice, sevgili eşinin süt annesi için küçük bir servet değerinde hediye hazırlamıştı. Bu ihsan karşısında hayrete düşen Halime ve ailesi, Hazreti Hatice hakkında duydukları metiyelerin sebebini anladılar. Bu darlık zamanında kendilerine hediye edilen bu mallar, uzun bir müddet ferahlık içinde yaşamalarını sağladı.
0: 6. Bölüm.
7: Mekke kurak bir yerdi. Sık sık kıtlık yaşanırdı. Yine böyle bir zamandı. Su kaynakları kurumuş, hayvanlar bir deri bir kemik kalmıştı. Yerden ot bile bitmiyordu. Ebu Talip zor günler geçiriyordu. Hazreti Muhammed sevgili amcasına nasıl yardım edebileceklerini konuşmak üzere diğer amcası Abbas'ın yanına gitti ve ona şöyle dedi. Amca, biliyorsun ki kardeşin Ebu Talib'in çoluk çocuğu çoktur. Halkın uğradığı şu kıtlığı da görüyorsun. Kalk Ebu Talib'e gidelim. Onun yükünü biraz hafifletelim. Oğullarından birini ben yanıma alayım, birini de sen yanına al. Çocuklardan ikisinin yükünü onun üzerinden alırsak bu yeterli olur.
8: Çok iyi düşünmüşsün. Hadi gidelim. Abi, kıtlık hepimizi sarstı. Ticari seferleri dahi etkiledi. Senin ailen de kalabalık. Aramızda konuştuk, senin yükünü biraz olsun hafifletmek istiyoruz. Oğullarından birini ben, birini de Muhammed alsa, masraflarını biz karşılasak ne dersin?
9: Evet, maalesef öyle oldu. Zorlandığımız bir gerçek. Allah sizden razı olsun. Talip'le Akil'i bana bırakın, dilediğinizi alın.
8: O zaman Cafer benimle gelsin, Ali Muhammed'le. Ne dersin?
9: Olur. Uygundur.
7: Böylece Hazreti Muhammed'in ailesine Ali de katılmış oldu. O zamanlar 5 yaşındaydı. Ali sanki Hazreti Hatice ile Hazreti Muhammed'in yakın zamanda vefat eden oğulları Abdullah'ın yerini doldurmuştu. Bundan sonra o evden hiç ayrılmayacak, ömrünün sonuna kadar bu hane halkından biri olacaktı. Hazreti Muhammed ile Hazreti Hatice'nin kurduğu yuva gittikçe kalabalıklaşıyor, yıllar hızla geçiyordu. Ard arda doğan kızlardan Zeynep, evlilik çağına gelmiş bir genç kızdı. Rukiye ve Ümmü Gülsüm ise çocuk sayılmazlardı artık. En küçükleri olan Fatıma ise henüz bebekti. Ali ve Zeyd ile birlikte 6 çocuk ve Hazreti Muhammed'in ailemden bana hatıra kalan tek kişi dediği Ümmü

0: değirmen bu kutlu ailenin temelini oluşturuyordu. Bir gün Hatice'nin kardeşi Hale bu eve misafir olarak geldi.
1: Hoş geldiniz Hale.
2: Hoş bulduk Ümmü Eymen. Nasılsınız?
3: Hamdolsun, iyiyiz.
2: Ablam evde mi? Önemli bir şey söylemek istiyorum.
3: Ben haber vereyim geldiğinizi. Siz şöyle buyurun.

0: Hoş geldin, sefalar getirdin Hale.
1: Hoş bulduk abla.
0: Hale, önemli bir mesele olduğunu söylemişsin, hayırdır?
1: Biliyorsun, Zeynep artık evlilik çağına geldi. Oğlum Ebu'l-As da öyle. Birbirimizi severiz. Çocuklar da anlaşır diye düşünüyorum. Ne dersin?
0: Ne desem bilemiyorum. Ebu'l-As senin oğlusa benim de yeğenim. Çok severim onu. Ama babasına ve Zeynep'e danışmadan bir şey diyemem.
1: Tabii siz istişare edin. Eğer cevabınız olumlu olursa çok seviniriz.
0: Ben konuştuktan sonra sana haber veririm.
1: Hadi inşallah, hayırlısıyla.
0: Hadi buyur, sofraya geçelim.
2: Gençlerin ve ailelerin onayıyla Zeynep'le Ebu'l-As evlendiler. Rukiye ve Ümmü Gülsüm'e de aynı aileden teklif gelmişti. Hazreti Muhammed'in amcası Ebu Leheb, oğulları Utbe ve Uteybe için talip olmuş ve onlar arasında da söz kesilmişti. Aynı zamanda kapı komşusuydular. Ebu Leheb, güzel ahlaklı ve şerefli bir aileye mensup bu genç kızları gelin olarak almakla övünüyordu. Hazreti Muhammed 40 yaşlarına yaklaşırken hayatında bazı değişiklikler olmaya başladı. Gündüz gerçekleşecek olayları gece rüyasında açıkça görür olmuştu. Ona yalnızlık sevdirilmişti. Mekke'ye 5 kilometre uzaklıktaki Nur Dağı'nda bulunan Hira Mağarası'nda uzun uzun kalıyor ve tefekküre dalıyordu. Burada kaldığı süre içerisinde yanına bir miktar yiyecek alıyor, bu bittiğinde ya kendi inip erzak temin ediyor ya da eşi Hazreti Hatice ona bizzat yiyecek götürüyordu. Hazreti Hatice yine hazırlık yapıyordu.
0: Zeytinyağını koyduk, kurutulmuş eti, ekmeği ve suyu da. Bir şey unuttuk mu dersin?
3: Bir de şu torbaya kuru üzüm koydum, sever diye.
0: Eline sağlık Ümmü Eymen.
3: Afiyet olsun. Şu yalçın dağa bakıp duruyorum. Çalılarla dolu dik bir yokuş. O sarp kayalıklardan nasıl çıkıyor? Gece gündüz orada ne yapıyor? Düşünmeden edemiyorum.
0: Birkaç yıldır gidiyor biliyorsun. Ama bu sene daha fazla kaldı.
3: Dedesi Abdülmuttalip de inziva için aynı mağarayı seçmişti. Yalnızlığın insanı Allah'a yaklaştırdığını söylerdi. Gider günlerce orada kalır, tazelenmiş olarak dönerdi.
0: İsmail neslinden gelenler arasında bu bir adettir. Her nesilde böyle bir yalnızlık köşesine çekilerek dünyadan el etek çeken birkaç kişi çıkar. Muhammed de onlardan biri. Bu ara daha durgun görüyorum onu. Olacak şeyleri rüyasında gördüğünü söylüyor. Hatta gaipten sesler duyduğunu söyledi geçen gün.
3: Gaipten sesler mi?
0: Evet. Kendine selam verildiğini duyuyormuş.
3: Aman Hatice, dikkat edelim. Başına bir şey gelmesin.
0: Doğru söylüyorsun. Dikkatli olmamız lazım Ümmü Eymen. Ben şimdi şu yiyecekleri götüreyim de kendi inmek zorunda kalmasın. Hem de nasıl olduğunu gözlerimle görmüş olurum.
3: Hadi selametle git gel.

Ramazan ayında, soğuk bir kış günü, Hazreti Muhammed yine mağaradayken bir ses duydu. Ey Muhammed, sen Allah'ın Resulüsün. Hazreti Muhammed ürpererek iki dizi üzerine çöküverdi. Kalkabildiği zaman korkuyla mağaradan çıkarak hızla aşağı inmeye başladı.

0: Sonra bir ses daha duydu. Esselamu aleyke ya Resulallah. Ve benzer sesler. Selam sana ey Allah'ın Resulü. Bu seslerin sahibini bulmak için arkasına ve çevresine baktığı halde ağaçtan, taştan başka bir şey göremedi. Çok korkmuştu. Derken başını yukarı kaldırdı. Cebrail tüm azametiyle gökyüzünü kaplamıştı. Binlerce kanat vardı sanki. Nereye dönse onu görüyordu. Her yanı saran bir ses duyuldu. Ey Muhammed, sen Allah'ın Resulüsün, ben de Cebrail'im. Cebrail kaybolana kadar yerinden kımıldayamayan Hazreti Muhammed, o kaybolunca hareket edebildi ve evine geldi. Gerek soğuk havanın, gerekse yaşadığı korkunun tesiriyle tir tir titriyordu. Kapıyı açtığında hayretle yüzüne bakan sevgili eşine sadece "Beni örtünüz, beni örtünüz" diyebildi ve yatağa girdi. Biraz sakinleştiğinde endişeyle yanı başında bekleyen eşine şöyle dedi. "Hatice, ben bir takım ışıklar görüyor, sesler işitiyorum. Vallahi şu putlardan ve kahinlerden nefret ettiğim kadar hiçbir şeyden nefret etmem. Bana cinler musallat oldu diye korkuyorum."
1: "Ey amcamın oğlu, ey Abdullah'ın oğlu, sakın böyle söyleme. Allah seni esirgesin. Ey Kasım'ın babası, Allah sana böyle bir şey yapmaz. Sana cinleri musallat etmez. Çünkü herkes şahittir ki sen sözün doğrusunu söylersin. Emanete riayet edersin. Akrabalarınla ilgilenirsin. Güzel ve iyi ahlaklısın. Ey amcamın oğlu, ben senin bu ümmetin peygamberi olacağına inanıyorum. Hiç korkma. Allah seni utandırmaz. Üzüntüye uğratmaz. Çünkü sen işini görmekten aciz olanların işlerini görürsün. Yoksula kimsenin vermediğini verir, kazandırmadığını kazandırırsın. Misafirleri ağırlarsın. Uğradıkları musibetlerde halkına yardım edersin.
0: Ramazan ayının seher vaktinde Hira'nın derin sessizliği içinde Cebrail aleyhisselam Hazreti Muhammed'e göründü. Güzel bir insan suretine bürünmüştü. Konuşurken göklerden, dağlardan ve taşlardan onun sesi geliyor gibiydi. Ve şöyle diyordu: "Oku." Peygamberimiz "Ben okuma bilmem" dedi korkarak. Cebrail tekrarladı: "Oku." Peygamberimiz yine "Ben okuma bilmem" diye cevapladı. Üçüncü kez konuştu Cebrail: "Oku." Ve Resulullah "Ben okuma bilmem" diye yanıtladı üçüncü kez. Cebrail Alak suresinin ilk ayetlerini okumaya başladı. "Yaratan Rabbinin adıyla oku. O insanı alaktan yarattı. Oku, senin Rabbin en cömert olandır. O kalemle yazmayı öğretendir, insana bilmediğini öğretendir." Peygamberimiz bu hadiseden sonra büyük bir telaş ve korku içinde evine döndü. Olanları Hazreti Hatice'ye anlattı. Hazreti Hatice eşinden emindi. Onun başına gelenlerin bir felaket değil, peygamberlik olduğunu biliyordu. Fakat eşini teskin edebilmek için ona şöyle dedi:
1: "Gel, hazırlanıp Varaka bin Nefel'in yanına gidelim. Kutsal kitaplar ve vahiy ile ilgili malumatı çoktur. Senin başına gelenleri bir anlatalım. Bakalım ne diyecek."
0: Varaka bin Nefel olanı biteni dinlediğinde şöyle dedi:
2: "Kuddüs, Kuddüs. Bu gördüğün Yüce Allah'ın Musa peygambere indirdiği Ruhul Kudüs'tür. Namusu Ekber'dir. Yani vahiy meleği Cebrail'dir. Ya Muhammed, sana cinler veya başka varlıklar musallat olmuş değildir. Sen bu ümmetin peygamberisin. Sen ahir zaman peygamberisin. Ah, ne olurdu. Biraz daha genç olaydım da sana destek olaydım. Kavmini dine davet ettiğin zaman onlar seni yurdundan çıkarırlarken yanında olaydım.
0: Peygamberimiz şaşkınlıkla, kavmin beni yurdumdan mı çıkaracak diye sordu.
2: Senin gibi bir dava getirmiş, vahiy tebliğine kalkışmış kimse yoktur ki düşmanlığa uğramasın ve hicrete zorlanmasın. Eğer o günlere yetişirsem sana olanca gücümle yardım ederim. Keşke o zamana erişebilsem.
0: Artık Hazreti Muhammed de peygamber olduğunu anlamıştı. Gördüğü Cebrail'di. Allah onu seçerek ona kutlu bir görev vermişti. Hazreti Hatice de ilk inanan insan olma şerefine ermiş, eşini her zaman olduğu gibi desteklemiş, onun korkularını hafifletmişti. Bundan sonra yaşamları bambaşka bir hal alacaktı.
3: Asr-ı Saadet Radyo Tiyatrosu'nu dinlediniz. Bir sonraki bölümde buluşmak üzere. Diyanet İşleri Başkanlığı sundu. Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
4: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kim Allah'ın rızasını kazanmak için 40 gün ilk tekbire yetişecek şekilde cemaate devam ederse, o kimseye birisi ateşten, diğeri münafıklıktan olmak üzere iki kurtuluş yazılır.

Bir günde Damdam bin Katade isimli siyahi olmayan bir bedevi peygamberimize gelip, "Ya Resulallah, benim siyah tenli bir çocuğum oldu. Karımdan şüpheleniyorum," dedi. Resulullah onun endişesini gidermek için kıyas yoluyla aklını kullanmasını sağlamak amacıyla şöyle bir soru yöneltti. "Senin develerin var mı?" Bedevi, "Evet var," deyince, "O develerin renkleri nasıl?" diye ekledi. Bedevi, "Kızıl," diye cevap verdi. Resulullah, "Bunların içlerinde beyazı siyaha çalan boz deve de var mı?" diye sormaya devam ettiğinde, Bedevi, "Evet var," diye cevapladı. Bunun üzerine Resulullah, "O boz renk nereden oldu?" diye sorarak adamın düşünmesini istedi. Bedevi, "Belki soyunun bir damarı çekmiştir," dedi. Resulullah da, "Senin bu oğlun da belki eski bir soy köküne çekmiştir," buyurdu.

Her insan farklıdır. Dünyaya bakışı kendine göredir. Bundandır ki herkes kendine göre sever, kendine göre anlar Peygamber Efendimiz'i. Benim Peygamberim programıyla toplumun her kesiminden insanın gözünden Efendimiz'e ait duygularını, Hazreti Peygamber'e ait bir hadisin kendileri için ne kadar önemli olduğunu ve hayatında neleri değiştirdiğini dinleyeceğiz. Ergül Kayacık'ın hazırlayıp Saliha Şahin'in sunduğu Benim Peygamberim, Pazartesi Perşembe saat 17'de Diyanet Risalet Radyo'da.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Ebu Hureyre ve Cabir'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem harp bir hiledir, strateji ve taktiktir buyurdu. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Allah'ı noksan sıfatlardan tenzih ederim, ona hamd ederim. Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur ve Allah en büyüktür demem, bana üzerine güneş doğan her şeyden daha sevimlidir. Mugire bin Şube'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Musa aleyhisselam Rabbine cennetliklerin en alt derecesini sordu. Allah şöyle buyurdu: O kişi cennetlikler cennete yerleştirildikten sonra gelir. Ona cennet

0: Arap demesi üzerine Allah Teala, işte bunlar hep senin olduğu gibi, bunun on misli de senindir. Bir de canının çektiği, gözünün beğendiği şeyler de senindir buyurur. Bunun üzerine o, ya Rabbi razı oldum der. Bu defa Musa aleyhisselam, ya Rab, cennetliklerin en yüksek makam sahipleri nasıl diye sordu. Cenab-ı Hak, asıl istediğim kullar onlardır. Onların yücelik fidanlarını kendi elimle dikip başkaları bilmesin diye mühür altına aldım. Onlar için hazırladığım nimetleri ne bir göz görmüş, ne bir kulak işitmiş, ne de bir kimsenin gönlünden geçmiştir buyurdu. Ebu Mes'ud el-Bedri'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Sizden evvelki ümmetlerden bir adam kıyamet günü hesaba çekilir ve amel defterinde hayır namına hiçbir şey bulunamaz. Dünyadayken zengin olan bu adam insanlarla iç içe yaşar. Emrinde çalışanlardan eli darda bulunanların borçlarını silmelerini isterdi. Yüce Allah meleklerine şöyle buyurdu. Affetmeye biz bu kimseden daha layıkız. Siz de onun kusurlarını silin. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre bir adam borcunu istemek için Hazreti Peygamber'in sallallahu aleyhi ve sellem yanına geldi ve ona ağır konuştu. Bunun üzerine peygamberin ashabı ona haddini bildirmeyi düşündüler. Resulullah, onu bırakın, zira hak sahibi söz hakkı vardır dedi ve ona aldığım deveyle yaşıt bir deve verin diye emretti. Bunun üzerine ashab, ya Resulallah, dengini bulamıyoruz, ancak onun devesinden daha kıymetlisini bulabiliyoruz dediler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu, o halde onu verin. Çünkü en hayırlınız borcunu en iyi şekilde ödeyendir.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Kamu spotu.
3: Mesleğimiz hayatımıza yön veren en önemli unsurlardandır. Mesleğimiz için en önemli unsur da iş sağlığı ve güvenliği kurallarını bilmek ve uygulamaktır. İş sağlığı ve güvenliği uygulamaları ve tedbirleri, sağlıklı ve güvenli çalışma ortamlarının oluşmasını sağlayarak çalışanı, işi ve işvereni korur. Çalışanlarımızın, işverenlerimizin, hepimizin geleceğe ümitle yürüyebilmesi için iş sağlığı ve güvenliğini işimizin merkezine koyalım. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEP. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
2: Kamu spotu.
4: Efendimiz nasıl biriydi? Keşke görebilseydik. Ne güzel olurdu onu görmek, sesini duymak, tebessümünü görmek, çocuklara nasıl baktığını bilmek. Ama bugün biz de onun hayatını dinleyebilir, güzel ahlakını öğrenebilir ve onun izinden gidebiliriz. Efendimizin hayatını sevgiyle dinleyip, merakla keşfedip, onun güzel ahlakından hayatımıza güzellikler katabiliriz. Gülce, hafta içi her gün saat 17'de Diyanet Risalet Radyo'da.
5: Ebu Musa'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hastayı ziyaret edin. Açı doyurun, esiri kurtarın buyurdu. Ebu Amr Cerir bin Abdullah radıyallahu

radıyallahu anh anlatıyor. Bir sabah Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem huzurundaydık. Yanına üstleri açık bir topluluk geldi. Yünden yapılmış çizgili kumaşı ortasından delerek başlarına geçirmişler yahut aba giymişler ve kılıç kuşanmışlardı. Çoğu, belki de hepsi Mudar kabilesinden olan bu kimseleri böyle yokluk içinde görünce Peygamberimizin benzi attı. Bir içeri girdi, bir dışarı çıktı. Sonra Bilal'e emretti. O da ezan okudu ve kâmet getirdi. Sonra Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem namaz kıldı, ardından da bir konuşma yaptı. Ey insanlar! Sizi bir tek nefisten yaratan ve ondan da eşini yaratan, ikisinden birçok erkek ve kadın meydana getirip yayan Rabbinize karşı gelmekten sakının. Kendisi adına birbirinizden dilekte bulunduğunuz Allah'a karşı gelmekten ve akrabalık bağlarını koparmaktan sakının. Şüphesiz Allah sizi görüp gözetmektedir. Mealindeki ayetle Haşr suresindeki "Ey iman edenler! Allah'a karşı gelmekten sakının ve herkes yarın için önceden ne göndermiş olduğuna baksın." mealindeki ayeti okudu ve "Herkes altınından, gümüşünden, giysisinden, bir sağ buğdayından ve bir sağ hurmasından sadaka versin" dedi. Ve "yarım hurma bile olsa sadaka versin" sözünü ilave etti. Bunun üzerine Ensar'dan bir adam bir torba getirdi. O kadar ağırdı ki zorla kaldırıyordu. Hatta kaldıramıyordu bile. Sonra halk sükun etti. Herkes peş peşe gücü yettiği kadar sadaka getirdi. Yiyecek ve giyecekten İki büyük yığın toplandığını gördüm. Sevincinden Resulullah'ın yüzü gülüyordu. Adeta altın gibi parlıyordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Müslümanlıkta iyi bir çığır açan kimseye, açtığı çığırın sevabı verileceği gibi, o yolda gidenlerin sevabı da verilir. Bununla beraber, onların sevabından da hiçbir şey eksilmez." Müslümanlıkta kötü bir çığır açan kimseye açtığı çığırın günahı yüklendiği gibi kendisinden sonra o yolda gidenlerin günahı da yüklenir. Bununla beraber onların günahı da eksilmez buyurdu.

İbni Ömer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Müslüman, Müslümanın din kardeşidir. Müslüman kardeşine zulmetmez ve onu haksızlık edenin eline bırakmaz. Her kim Müslüman kardeşinin yardımında bulunur ve onun ihtiyacını giderirse, Allah da ona yardım eder. Her kim Müslümanın bir sıkıntısını giderirse, Allah buna karşılık onun kıyametteki sıkıntılarından birini giderir. Her kim bir Müslümanın ayıbını örterse, Allah da kıyamet günü onun ayıbını örter.''

Ebu Hüreyre'den radıyallahu an rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. İman 70 yahut 60 küsur bölümdür. Bunların en üstünü La ilahe illallah sözüdür. En aşağı

İbni Ömer radıyallahu anh, Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dediğini işittiğini nakletmiştir. Kıyamet günü mümin Rabbine lütuf ve inayetine o kadar yaklaşır ki Allah onu rahmetiyle kuşatır ve günahlarını ikrar ettirir. Sonra da şöyle der: şu günahı biliyor musun? Şu günahı biliyor musun? Ya Rab, biliyorum der. Allah Teala, ben bu günahı dünyada gizlemiştim. Bugün de bağışlıyorum buyurur. Bunun üzerine o kimseye iyiliklerinin yazıldığı defter verilir.

0: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah kıyamette şu üç kişiyle ne konuşur, ne onları temize çıkarır, ne de yüzlerine bakar. Onlar için şiddetli bir azap vardır. Zina eden ihtiyar, yalancı hükümdar ve kibirli fakir.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Allah Resulüne hediye edilen Kerkere isimli siyahi kölesi, Hazreti Peygamber'in sallallahu aleyhi ve sellem devesinden eşyalarını indirdiği sırada atılan serseri bir okla vurulmuştu. O esnada etrafta bulunan insanlar da onun şehit olduğunu düşünerek "Cennet ona mübarek olsun" dediler. Bu sözleri işiten Allah Resulü, "Hayır, nefsim elinde bulunan Allah'a yemin ederim ki Hayber gününde ganimetler arasından paylaşımda kendisine düşmediği halde aldığı bir elbise şimdi üzerinde ateş olarak onu yakmaktadır" buyurdu.
3: Kırk hadiste iman. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor.
4: لِكُلِّ نَبِيٍّ دَعْوَةٌ يَدْعُوهَا فَأُرِيدُ أَنْ أَخْتَبِئَ دَعْوَتِي شَفَاعَةً لِأُمَّتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ
3: Her peygamberin bir duası vardır. Ben de duamı kıyamet gününde ümmetime şefaat etmek için saklamak istiyorum. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin, diğer peygamberlerin ve kendilerine izin verilen salih kimselerin, hesap gününde müminlerin bağışlanması için Allah'a dua etmelerine şefaat denir. Peygamber Efendimizin dünyaya geldiği günlerde, insanlar tevhidden uzaklaşmış, putlara tapmaktaydılar. Ayrıca putların Allah katında değerli olduklarını kabul etmekte ve ahirette kendilerine şefaatçi olacaklarını zannetmekteydiler. Kur'an-ı Kerim bu durumu bizlere şöyle haber verir. Allah'ı bırakıp kendilerine ne zarar ne de fayda verebilecek şeylere tapıyorlar ve işte bunlar Allah katında bizim şefaatçilerimizdir diyorlar. Oysa ki Cenab-ı Hakk'ın ifadesiyle onu bırakıp taptıkları şeyler asla şefaat edemezler. Kur'an-ı Kerim şefaati Allah'ın iznine bağlamıştır. Nitekim Yüce Rabbimiz şöyle buyurmaktadır. Onun izni olmadan şefaat edebilecek hiçbir şefaatçi yoktur. Rahman'ın katında

0: söz almış olanlardan başkaları şefaat hakkına sahip olmayacaklardır. Kur'an'da yer alan bu iki ayet ve benzerleri bize göstermektedir ki, Allah Teala rahmet ve ikramıyla bazı müminler için şefaat etme izni verecektir. Peygamber Efendimiz, Allah tarafından kendisine şefaat hakkı verileceğini haber vermiştir. Kur'an, kendisini okuyan ve hükümlerine uygun yaşayanlara şefaatçi olacaktır. Allah dilerse, hak ve hakikat yolunda canını veren şehitlerle, insanlığın hidayet bulması için gecesini gündüzüne katan alimler de, mahşer meydanında şefaat etmeye hak tanınan kişiler arasında yer alacaklardır. Mü'min, Allah'ın rahmeti geniştir, nasıl olsa şefaat de var diyerek hiçbir günaha kapı aralayamaz. Zira o, Peygamberimizin şu hadisini kendisine rehber edinir. Mü'min, günahlarını üzerine düşüverecek bir dağ gibi büyük görür. Facir, yani umursamazca günah işleyen kimse ise, günahlarını burnu üzerine konan ve kovalayınca kaçacak bir sinek gibi görür. Unutulmamalıdır ki Allah'ın dinini inkar eden, şirke, küfre, inancında iki yüzlülüğe bulaşan kimseye hiçbir şefaat fayda vermeyecektir. Bu hususta Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyurulmaktadır. Cehennem ehli oldukları açıkça kendilerine belli olduktan sonra, yakınları olsa dahi Allah'a ortak koşanlar için af dilemek ne peygambere yaraşır ne de müminlere.
1: 40 hadiste iman.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Hadislerin hikayeleri.

0: Gel Esma, dikkat et, kayma sakın. Tut elimden.
1: Tamam, tuttum. Dur ben de Selma'ya yardım edeyim.
0: Allah senden razı olsun Esma. İyi ki bana senin gibi bir eş nasip etti.
1: Allah senden de razı olsun Cafer. Selma, Selma, bu tarafa gel. Aynı tekneye binelim biz.
2: Hah, gördüm seni. Tamam, geliyorum.
0: Bunca yolun kahrını çektin. Bunca zahmete katlandın. Benimle birlikte ta Mekke'den çıkıp aç susuz Habeş diyarına geldin.
1: Bütün zorlukları bilerek geldim ben Cafer. Allah'a ve Resulüne iman ettim. Bu yolda başıma ne gelecekse razıyım. Yeter ki Allah ve Resulü benden razı olsun. Yolmuş, çileymiş, zahmetmiş. Benim için önemi yok bunların.
2: Eh, geldim. Bana yardım et lütfen.
1: Gel Selma, tut elimi.
2: Tamam.
0: Allah sana iman dolu bir kalp vermiş Esma. Şu deniz nasıl suyla doluysa senin kalbinde imanla dolu.
1: Buradaki herkesin öyle.
0: Elhamdülillah. Bizim teknemiz de dolmuş bu arada. Söyleyeyim de diğerlerine binsinler. Osman, Ebu Seleme, diğerleriyle birlikte şu tekneye binin siz de. Son bir yolculuk daha Esma. Buradan kuzeye doğru 100 fersahtan fazla bu teknelerle gideceğiz. Şu Ayba Limanı'na vardıktan sonra oradan Medine'ye geçeriz.
1: Allah yardımcımız olsun.
0: Amin. Allah bu topraklara, bu toprakların yumuşak kalpli ve adaletli kralına rahmet etsin.
1: Amin. Bu zor zamanlarda bize çok yardımcı oldun. Bu toprakların her zaman huzurlu olması için dua edeceğim. Güle güle Habeş diyarı. Allah seni bereketlendirsin.

0: Sonunda geldik. Bak Esma, şurası Medine.
1: Çok şükür Allah'ım. Şehre girmeden biraz dinlensek olur mu Cafer?
0: Olur tabii. Diğerlerini de söyleyeyim. Dostlarım, Medine'ye geldik sayılır. Lakin şehre varmadan biraz dinlenelim derim. Az bir yolumuz kaldı. Güneş tepedeyken yormayalım kendimizi.

0: Haklısın. Bence de biraz dinlenelim. Şehir göründüğüne göre acele etmemize gerek yok.
1: Evet, dinlenelim biraz.
2: Selma, iyi misin?
3: İyiyim, çok şükür. Ama gerçekten çok yoruldum.
2: Gel biz şöyle gölgeliğe geçelim.
3: Tamam.
2: Al biraz su iç hadi.
3: Teşekkür ederim. Elhamdülillah.
2: Çok yorulmuş gibisin Selma.
3: Yo, çok yorulacak ne var ki? 6 üstü 7 günlük deniz yolculuğu.
2: 6.
3: Ha, 6 mı? Demek o kadar az sürmüş. 7 gün olsa gerçekten uzun olurmuş.
2: Ha, haklısın. 7 gün olsa ne yapardık?
3: Değil mi? Çöl yolculuğunda da 10 günden sonrasını saymazsak yorulacak bir şey yok aslında.
2: Öyle tabii. Tepede cayır cayır bir güneş, geçilecek bir Hicaz çölü, bir de kaybolan su kuyuları. Ufak tefek şeyler zaten.
3: Evet, her yolculukta olan sıradan şeyler değil mi?
2: Kesinlikle.
3: Ama benim gördüğüm kuyu gerçekti.
2: Sadece her yaklaştığında o da biraz uzaklaşıyordu.
3: Çok yaklaşmıştım.
2: Kesinlikle öyle. Ama o senden biraz daha hızlı gibiydi.
3: Allah senden razı olsun Esma. İyi ki yanımdasın.
2: Senden de Selma. Sen de iyi ki benimlesin. Yoksa bu yolculuk benim için daha zor olurdu.
3: Kesinlikle öyle.
2: Evet.
4: Mekkeli müşriklerin dayanılmaz işkenceleri karşısında Habeşistan'a hicret eden Müslümanlar nihayet Medine'ye dönmeye başlamışlardı. Uzun süren hasret yıllarının ardından sevdiklerine kavuşmuşlar, Allah'ın Resulü'nü dünya gözüyle tekrar görmenin bahtiyarlığına erişmişlerdi. Medine'deki Müslümanlar yıllarca kendilerinden uzakta kalan dostlarını karşılamış ve bağırlarına basmışlardı. Medineliler, muhacirlerden Habeşistan hatıralarını dinlemek için toplanmışlardı. Rahmet peygamberi de aralarındaydı.
5: Hoş bulduk ya Resulallah.
0: Hoş bulduk.
6: Müsaadenizle ya Resulallah. Uygun görürseniz misafirlerimizi şöyle oturtalım. Anladım. Peki ya Resulallah. Resulullah'ı duydun, hadi hızlıca git. Bahçededir şimdi. Çağırdığını söyle. Dediklerini hazır edip gelsin hemen.
7: Tamam.
6: Hoş geldiniz Cafer. Sizi görmek ne güzel.
8: Hoş bulduk Talha. Sizleri görmek de öyle.
6: Şöyle buyurun. Zübeyir, yardımcı ol lütfen misafirlerimize.
7: Tamam. Osman, Ebu Seleme, buyurun şöyle geçin.
0: Sağ olasın.
9: Tamam. Sağ ol Zübeyir.
7: Sizler de sağ olun.
4: Muhacirler, Ensar kardeşleri tarafından ilgiyle karşılandılar ve ağırlandılar. Yüzler gülüyor, kalpler kaynaşıyordu. Sohbet esnasında rahmet peygamberi onlara yöneldi ve Habeş diyarında gördüğünüz ilginç olayları bizimle paylaşabilir misiniz dedi.
8: Elbette ey Allah'ın Resulü. Birçok şeye tanıklık ettik orada. Müsaadenizle karşılaştığım ilginç bir olayı anlatmak isterim.
4: Allah'ın elçisi tebessüm etti ve devam etmesini söyledi. Sahabiler de merak içinde anlatmasını istediler.
6: Evet Cafer, anlat lütfen.
7: Evet Cafer.
8: Sokağa bakan bir gölgeliğin altında oturmuş sohbet ediyorduk. Ebu Seleme ve Osman da vardı.
0: Evet, Mekke'de geçen günlerimizden bahsediyorduk.
8: Tam o esnada yaşlı bir rahibe geçti önümüzden. Böyle siyahlar içinde biri, başının üstünde su testisi taşıyordu. Biraz yürümüştü ki ileride bir gençle karşılaştı. Tam o gencin yanından geçmişti ki geçer geçmez o genç döndü. Hiçbir neden yokken yaşlı rahibeyi birdenbire arkasından itti. Kadıncağız daha ne olduğunu anlayamadan yere düştü.
6: Allah Allah.
8: Sonra kadın hemen yerden kalktı. Hiçbir şey yapmadan gence öylece baktı. Sonra kaşlarını çatarak Ey zalim.
10: Allah kürsüyü kurup gelmiş geçmiş herkesi huzurunda topladığında, eller ve ayaklar konuşup yaptıklarını anlattıklarında, Allah'ın huzurunda benim halimle kendi halinin nasıl olduğunu öğreneceksin
8: dedi.
4: Allah'ın Resulü burada söze girdi ve rahibe doğru söylemiş dedi. Sonra bu sözünü bir daha söyledi. Hazreti Peygamber kafasını kaldırıp orada bulunanların gözlerine baktıktan sonra zayıfların güçlülerden hakkını alamadığı bir toplumu Allah günahlarından arındırıp nasıl temize çıkarır dedi.
6: hadislerin hikayeleri.

İbni Mesud'dan radıyallahu an rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: "Kıyamet günü bana en yakın insanlar, bana en çok salavat getirenlerdir."

Hazreti Ali'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana, Allah'ım beni doğru yola eriştir ve beni doğru kıl diye dua et buyurdu. Avf bin Malik bin Tufeil'den şöyle rivayet edilmiştir. Hazreti Ayşe'nin radıyallahu anha yaptığı bir satış veya bağış hakkında yeğeni Abdullah bin Zübeyr'in Allah'a yemin ederim ki Ayşe ya bundan kendisi vazgeçer yahut onu ben engellerim dediği kendisine haber verilince Hazreti Ayşe bunu o mu söyledi dedi. Evet demeleri üzerine Abdullah bin Zübeyr'le asla konuşmamak üzere Allah adına nezir ediyorum, adak adıyorum dedi. Dargınlığın uzaması üzerine Abdullah bin Zübeyr ona aracı göndermek istediyse de Hazreti Ayşe hayır. Allah'a yemin ederim ki onun hakkında ne aracılığı kabul ederim ne de adamı bozarım dedi. Hazreti Ayşe'nin küs durma süresi iyice uzayınca Abdullah bin Zübeyr, Misver bin Mahreme ve Abdurrahman bin Esved bin Abdiyavus'la konuştu ve onlara Allah aşkına beni teyzem Ayşe'nin evine götürün. Çünkü onun benimle alakayı kesmek üzere adak adaması helal olmaz dedi. Bunun üzerine Misver ve Abdurrahman onunla birlikte Hazreti Ayşe'nin evine vardılar. Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerine olsun. İçeri girebilir miyiz diyerek izin aldılar. O girin dedi. Onlar hepimiz de mi dediler. O da evet hepiniz de girin dedi. Abdullah bin Zübeyr'in onların yanında olduğunu bilmiyordu. Bunlar girince Abdullah bin Zübeyr perdenin arkasına geçti ve teyzesinin boynuna sarıldı. Ağlayarak Allah aşkına beni affet diye özür diledi. Misver ve Abdurrahman da Hazreti Ayşe'ye onun özrünü kabul etmesi ve onunla konuşması için Allah andı vermeye başladılar. Ve peygamberin dargınlığı yasakladığını biliyorsun. Bir Müslümanın Müslüman kardeşiyle 3 geceden fazla küs durması helal olmaz dediler. Bu tür şeyleri hatırlatıp Hazreti Ayşe'nin üzerine fazlaca gidince o da onlara adağını hatırlatmaya ve ağlamaya başladı. Ben nezrettim yani adak adadım. Nezri bozmak zordur dedi. Onların ısrarları üzerine sonunda Hazreti Ayşe Abdullah bin Zübeyr'le konuştu ve nezrine kefaret olarak 40 köle azat etti. Daha sonraları o bu nezrini hatırlar ve gözyaşları başörtüsünü ıslatacak kadar ağlardı.

Evs bin Evs radıyallahu anh şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Cuma günü sizin en faziletli günlerinizdendir. O gün bana çokça salavat getirin. Zira sizin salat ve selamlarınız bana sunulur buyurdu. Ashab, ey Allah'ın Resulü, bedeniniz çürüdüğü halde salavatlarımız size nasıl sunulur dediler. Resul-i Ekrem, Allah yeryüzüne peygamberlerin cesetlerini çürüyüp yok etmeyi haram kıldı buyurdu. Hazreti Ayşe'den radiyallahu anha rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem benim evimde öğle namazının farzından evvel 4 rekat namaz kılar, sonra camiye çıkıp cemaate öğle namazını kıldırırdı. Sonra eve dönüp 2 rekat daha kılardı. O akşam ve yatsı namazlarını kıldırdıktan sonra da evime gelip 2'şer rekat sünnet kılardı.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Sesli Kitap. Profesör Doktor Adem Apak, Profesör Doktor Ahmet Önkal ve Profesör Doktor Bünyamin Erul'un kaleminden Hazreti Peygamber'in izinde. Eser Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları. Seslendiren Nisan Kumru.
2: Hazreti Peygamber'in manevi oğlu Zeyd bin Harise radıyallahu anh. Zeyd bin Harise, Şam bölgesinde yaşayan Güney Arabistan kökenli Kuda kabilesine mensuptur. Babası Harise, annesi ise Tay kabilesinin bir kolu olan Maan oğullarından Salebe'dir. Zeyd bin Harise henüz küçük bir çocukken kabilesinin komşu kabile Kaynoğulları ile girdiği savaş neticesinde esir edildi. Daha sonra da Şam'dan Mekke'ye götürülerek Ukaz panayırında köle olarak satıldı. Mekkeli Hakim bin Hizam bin Hüveylid birkaç köleyle birlikte Zeyd'i de satın almış, daha sonra onu halası Hazreti Hatice'ye hediye etmişti. Hazreti Hatice radıyallahu anh'a onu hizmet etmesi için Hazreti Peygamber'e teslim etti. Zeyd daha sonra Hazreti Peygamber tarafından kölelikten kurtarılmış ve evlat edinilmiştir. Diğer taraftan Zeyd'in babası savaş esnasında kaybolduğundan itibaren oğlunun peşine düşmüş, nihayet kabilesinden hacca gidenlerin yardımıyla oğlunun Mekke'de olduğunu öğrenmişti. Bunun üzerine kardeşiyle birlikte Mekke'ye gelerek onu buldu. Fidyesini ödemek suretiyle oğlunu Hazreti Peygamber'den istedi. Allah Resulü bunun üzerine evlatlığını babasıyla gitme veya kendi yanında kalma konusunda muhayyer bıraktı. Zeyd babasıyla birlikte geri dönmek yerine Hazreti Peygamber'in yanında kalmayı tercih ettiğini söyledi. Babasının bütün yalvarmaları ve tehditleri onun kararını değiştiremedi. Hazreti Peygamber ilk vahyi almasının ardından başta eşi Hazreti Hatice ile kızları, onların ardından da ailenin tabii üyeleri olarak kabul edilen yeğeni Hazreti Ali ile evlatlığı Zeyd bin Harise'yi dinine davet etti. Onların tamamı İslam dinine girdiler. Bu sebeple Zeyd bin Harise, azatlı köleler içinde İslam'a dahil olanların ilki olma şerefini kazanmıştır. Hazreti Peygamber Mekke döneminde Zeyd bin Harise'yi Ümmü Eymen ile evlendirdi. Allah Resulü Mekke döneminde ashabı arasında gerçekleştirdiği kardeşleştirme faaliyetlerinde Zeyd'i çok sevdiği amcası Hazreti Hamza ile din kardeşi olarak ilan etti. Zeyd Mekke'den Medine'ye hicret ettikten sonra Hazreti Peygamber tarafından Abdüreşel kabilesine mensup Useyd bin Hafız el-Ensari ile kardeş yapıldı. Resul-i Ekrem Zeyd'i Medine'de de Hazreti Zeynep binti Cahş'la evlendirdi. Bu hadise tarihteki meşhur Zeyd-Zeynep meselesi olarak bilinir. Olay şu şekilde gelişmiştir. Hazreti Peygamber Cahş kızı Zeynep'i evlatlığı Zeyd'le evlendirmek istemişti. Bundaki asıl amacı İslam dininde Müslümanların eşit olduğunu göstermek, azat edilmiş bir kölenin hür ve asil bir kadınla evlenebileceğini ispat etmekti. Bu sembolik ve anlamlı görev Hazreti Peygamber'in azatlısı Zeyd'e verildi. Zeyd o zamana kadar olduğu gibi babası olarak kabul ettiği peygamberin kararına itirazsız teslim oldu. Ancak Zeynep izdivaca şiddetle itiraz etti. Çünkü Arap toplumunda böyle bir hadisenin gerçekleşmesi o döneme kadar pek mümkün olmamıştı. Fakat Allah ile peygamberi bir iş hakkında hüküm verdikten sonra artık inanmış bir kadın ve erkeğe o işi kendilerine göre seçme hakkı yoktur. Kim Allah'a ve Resulüne karşı gelirse apaçık bir sapıklığa düşmüş olur ayeti Zeyd-Zeynep evliliğini her iki taraf için de zorunlu hale getirdi. Hazreti Peygamber'in gerçekleşmesini çok arzu ettiği bu evlilikten istenilen netice elde edilemedi. Çünkü Zeynep azat edilmiş bir kölenin eşi olmayı bir türlü içine sindiremiyordu. Bunun neticesinde Zeynep'ten kaynaklanan sebeplerle ailevi geçimsizlikler baş gösterdi. Evlilik hayatı çekilmez hale gelen Zeyd de Resulullah'a sık sık gelerek eşinden boşanmak istediğini bildirdi. Allah Resulü ise her defasında evlatlığına sabır tavsiyesinde bulundu. Zira kendisinin sebebi olduğu bu evliliğin boşanmakla sonuçlanmasından endişe ediyordu. Bunun üzerine Ahzab suresinin 37. ayeti nazil oldu. Hani sen Allah'ın kendisine nimet verdiği, senin de azat etmek suretiyle iyilikte bulunduğun kimseye eşini nikahında tut, onu boşama ve Allah'tan sakın diyordun. İçinde Allah'ın ortaya çıkaracağı bir şeyi gizliyor ve insanlardan çekiniyordun. Oysa kendisinden çekinmene Allah daha layıktır. Zeyd eşinden yana isteğini yerine getirince, eşini boşayınca onu seninle evlendirdik ki, eşlerinden yana isteklerini yerine getirdiklerinde, onları boşadıklarında, evlatlıklarının eşleriyle evlenmeleri konusunda müminlere bir zorluk olmasın. Allah'ın emri mutlaka yerine getirilmiştir. Böylece ilahi emirle Zeyd ile Zeynep ayrıldıktan sonra Zeynep radıyallahu anha Allah Resulü ile nikahlanmış oldu. Zeynep Zeyd ile maslahat temini için gerçekleştirmiş olduğu evliliği bitirdi. Zeyd de kendisini

baştan beri istemeyen bir eşle çekilmez hale gelen evliliği sürdürme zahmetinden kurtuldu. Hazreti Peygamber Zeynep'i nikahına almakla müminlerin annelerinin arasına dahil ederek onun gönlünü almış oldu. Zeyd bin Harise, Medine döneminde Bedir'den başlayıp Mute'de şehit olmasına kadar bütün savaşlarda Hazreti Peygamber'le birlikte bulundu. Bedir Savaşı sonucunda Müslümanların zaferini Medine'ye ilk o ulaştırmıştır. Hazreti Peygamber, Zeyd'in bulunduğu bütün savaşlarda onu komutan olarak tayin etmiştir. Hazreti Ayşe'nin, Resulullah aleyhissalatü vesselam Zeyd'i bir seriyeye göndermişse mutlaka onu komutan yapmıştır sözü bunu destekler. Zeyd bin Harise'nin yönettiği en büyük askeri birlik Mute seferine çıkan orduydu. Bu savaşın sebebi Hazreti Peygamber'in Hicri 8. yılın başında Busra valisine gönderdiği davet elçisi Haris bin Umeyr el-Ezdi'nin yol üzerinde Gassani emiri Şurahbil bin Amr tarafından öldürülmesiydi. Hazreti Peygamber, geleneksel elçilik hukukunu hiçe sayan ve Müslümanlara düşmanlık işareti olarak gördüğü bu hareketi cezasız bırakmamak için Zeyd bin Harise komutasında bir orduyu Şam'a doğru harekete geçirdi. Birliğin ikinci komutanlığına Cafer bin Ebu Talip, onun ardından da Abdullah bin Revaha getirildi. Diğer taraftan Müslüman elçiyi öldüren Şurahbil, Müslümanların kendi bölgesine doğru yürümekte olduklarını haber alınca, durumu bağlı bulunduğu Bizans imparatoruna bildirdi. Bunun üzerine bölgede bulunan Lahm, Cüzam, Behra, Beli gibi Arap kabilelerinin dahil olmalarıyla birlikte 100 bin kişilik bir Bizans ordusu harekete geçirildi. Taraflar Belka şehrine bağlı Mute bölgesinde karşı karşıya geldiler. Cemaziyelevvel 8 tarihinde gerçekleşen savaşta başta Zeyd bin Harise olmak üzere Hazreti Peygamber'in tayin ettiği bütün komutanlar sırasıyla şehit oldular. Rivayetlere göre Zeyd taşıdığı sancakla düşman saflarını yararak ilerlemiş, bütün vücudu düşman mızraklarıyla delik deşik oluncaya kadar harp ederek kahramanca savaşıp şehit olmuştu. Nihayet Halid bin Velid idareyi ele alarak başarılı bir ricat hareketiyle Müslümanları hezimetten kurtardı. Hazreti Peygamber Zeyd'in yetim kalan oğlu Üsame'yi de aynen babası gibi sevmiş, ona oğlu gibi muamelede bulunmuş ve onu da çeşitli askeri birliklerde komutan olarak görevlendirmiştir. Nitekim vefatına yakın dönemde Suriye üzerine görevlendirdiği ordunun başına getirmek istediği zaman onun komutanlığına itiraz edenlere şu cevabı vermiştir. Onun komutanlığı hususunda dedikodu yapan sizler, aynı dedikoduyu daha önce babasının komutanlığı içinde yapmıştınız. Allah'a yemin olsun o komutanlığa layıktı ve o bana insanların en sevgililerindendi. Bu Üsame de bana ondan sonra insanların en sevgili olanlarındandır. Allah Resulü'nün buradaki ifadeleri onun evlatlığı olarak bildiği Zeyd bin Harise'yi ne kadar sevdiğini açıkça ortaya koyar. Hazreti Ömer, hilafeti döneminde divan teşkilatını kurmasından sonra belirlediği maaş listesinde Üsame bin Zeyd'e 3500 dirhem maaş verirken, kendi oğlu Abdullah'a ise 3000 dirhem maaş takdir etmişti. Azatlı bir kölenin oğluna kendisinden fazla miktar verilmesinden rahatsız olan halifenin oğlu Abdullah, babasına niçin böyle bir tasarrufta bulunduğunu sorduğu zaman ondan şu cevabı almıştır. Ey oğulcuğum! Zeyd, Resulullah nezdinde babandan daha sevgiliydi. Üsame de yine Resulullah'ın nazarında senden daha sevgilidir. Ben de Resulullah'ın sevgisini kendi sevgime tercih ettim.

0: Sesli Kitap. Profesör Doktor Adem Apak, Profesör Doktor Ahmet Önkal ve Profesör Doktor Bünyamin Erul'un kaleminden Hazreti Peygamber'in izinde. Eser Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları. Seslendiren Nisan Kumru.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: İbn-i Mesud'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre

Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: doğruluk iyiliğe, iyilik de cennete götürür. İnsan doğru söyleye söyleye Allah katında sıddık, dürüst olarak tescillenir. Yalan söylemek kötülüğe, kötülük de cehenneme götürür. İnsan yalan söyleye söyleye sonunda Allah katında yalancı olarak tescillenir.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. 7 sınıf insan vardır ki Allah onları hiçbir gölgenin, himayenin bulunmadığı günde arşın gölgesinde gölgelendirir, yani himaye eder. Adaletli devlet başkanı, Allah'a ibadet ederek yetişen genç, gönlü mescitlere bağlı olan kimse, Allah için birbirini seven ve bu şekilde bir araya gelip bu sevgiyle ayrılan iki dost, mevki sahibi güzel bir kadının birlikte olma isteğine "Ben Allah'tan korkarım" cevabını veren kimse, sağ elinin verdiği sadakayı sol eli bilmeyecek kadar gizli veren kimse, tenha yerlerde Allah'ı zikrederek gözleri yaşla dolup taşan kimse.''

0: Ebu Hureyre'den radıyallahu an rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem cenaze namazında şöyle dua etmiştir. Allah'ım, onun Rabbi sensin. Onu yaratan ve hidayet edip ona İslam'ı lütfeden sensin. Onun ruhunu kabzeden sensin. Onun gizli ve açık hallerini en iyi bilen de sensin. Biz onun affını istemek için sana geldik. Sen onu bağışla. Çok sevdiği azatlısı Zeyd bin Harise'nin oğlu ve çok sevdiği bir zat olan ve Ebu Zeyd olarak bilinen Üsame'den radıyallahu an rivayet edildiğine göre Resulullah'ın kızı Zeynep babasına, "Oğlum ölmek üzere, bize kadar gelir misin?" diye haber gönderdi. Muhtemelen çok önemli bir konu için toplantı halinde olan Resulullah kızına selam gönderdi ve "Veren de alan da Allah'tır. Onun katında her şeyin vakti belirlidir. Binaenaleyh söyleyin sabretsin ve Allah'tan ecir beklesin." buyurdu. Bunun üzerine Hazreti Peygamber'in kızı, "Allah aşkına söyleyin kendisine, ne olur gelsin," diye tekrar babasına haber gönderdi. Resulullah da yanında Sa'd bin Ubade, Muaz bin Cebel, Übey bin Ka'b, Zeyd bin Sabit ve daha başkaları olduğu halde kalkıp gitti. Çocuğu Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem verdiler. Onu kucağına oturttu. Çocuk çok sık nefes alıyordu. Hazreti Peygamber'in gözleri yaşla doldu. Bunun üzerine Sa'd, "Ya Resulallah, bu ne hal?" dedi. Resulullah, "Bu Allah Teala'nın kullarının kalplerine koyduğu bir rahmettir." buyurdu. Zeyd bin Erkam radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize bir konuşma yaptı. Allah'a hamdü sena ettikten sonra öğütler verdi. Bazı hatırlatmalarda bulundu ve şöyle dedi. "Ey insanlar! Biliyorsunuz ki ben ancak bir beşerim. Rabbimin elçisinin, ölüm meleğinin geleceği ve benim de ona icabet edeceğim zaman yaklaştı. Size iki şey bırakıyorum. Birincisi, nur ve hidayet kaynağı olan Allah'ın kitabıdır. Onunla amel edin ve ona sımsıkı sarılın." buyurarak Allah'ın kitabına uymaya teşvik etti. Sonra, "İkincisi ehli beytimdir. Ailem konusunda da size Allah'ı hatırlatıyorum." dedi.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Öyle insanlar vardır ki hayrın anahtarı, şerrin sürgüleri gibidir. Kimisi de şerrin anahtarları ve hayrın sürgüleri gibidir. Ne mutlu Yüce Allah'ın hayrın anahtarlarını verdiği o kimselere. Ve yazıklar olsun Yüce Allah'ın şerrin anahtarlarını ellerine verdiği o kimselere.

Nasreddin Hoca rehberliğinde sevgili peygamberimizin hayatını ve hepimize örnek üstün ahlakını tanıyacak, hocanın canlı, neşeli haliyle hem bilgilenecek hem gülecek, en önemlisi de düşüneceğiz. Nasreddin Hoca Peygamber Efendimiz'i anlatıyor, hafta içi her gün saat 19.30'da Diyanet Risalet Radyo'da.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Urve'den radıyallahu anh, rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem yanında uğursuzluktan bahsedilmişti. Bunun üzerine o şöyle buyurdu. Bunun en iyisi fel, yani hayra yormadır. Uğursuzluk, bir Müslümanı yapmak istediği bir şeyden vazgeçirmesin. Sizden biri hoşuna gitmeyen bir şeyi gördüğünde, Allah'ım, iyilikleri yalnız sen verirsin, kötülükleri de ancak sen savarsın, kuvvet ve kudret yalnız senin yardımındadır diye dua etsin. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh, rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. 5 vakit namaz, 2 cuma namazı ve 2 Ramazan büyük günahlardan sakınıldığı takdirde aralarında işlenen küçük günahlara kefarettir.

Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın cehennemden en fazla kulunu azat ettiği gün Arafat günüdür demiştir.

İbn Abbas'tan radıyallahu an rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem evinde de olsa yolculukta da olsa dolunaylı günleri oruçsuz geçirmezdi. Ebu Hureyre radıyallahu anh Hazreti Peygamber'in sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğunu rivayet etmiştir. Önemsemeden söylediği halde Allah'ın rızasına uygun bir sözü sebebiyle Allah kişinin derecesini yükseltir. Yine önemsemeden söylediği halde Allah'ın gazabını gerektiren bir sözü sebebiyle de Allah kişiyi cehenneme atar.

Ya bir yolcu gibi ol buyurdu. İbn Ömer diyor ki, ey mümin, akşama eriştiğinde sabahı, sabaha çıktığında da akşamı bekleme. Sıhhatliyken hastalık halini ve hayattayken ölümü düşünerek çalış. Sağlığının ve hayatının kıymetini bil.

Ka'b bin İyaz'ın radıyallahu anh, Resulullah'tan sallallahu aleyhi ve sellem şöyle işittiği nakledilmiştir. Her ümmetin bir imtihan vesilesi vardır. Ümmetimin imtihan vesilesi de maldır.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. İnsanlara her sabah iki melek gelir. Birisi, Allah'ım malını hayır yolunda harcayan şu kişiye harcadığı malın yerine yenisini ver der. Diğeri de, Allah'ım malını hayır yolunda harcamayarak elinde tutan, cimrilik eden şu kişinin malını telef et der.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Şemail-i Şerif Dersleri. Yazan Ayşegül Gürbüz. Seslendiren İlker Uykal.
2: Kıymetli dinleyenler, Şemail-i Şerif'in bu bölümünde Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa'nın yeme içme adabını, sofrasındaki sadeliği ve bereketini konuşacağız. Şemail kaynaklarının bizlere aktardığı bu eşsiz detaylar sadece birer tarihi bilgi değil, her biri hayatımıza ışık tutan birer nezaket ve kulluk dersidir. Efendimiz yemeğe oturmadan evvel ve yemekten sonra mutlaka ellerini yıkardı. Allah Resulü yemeğin bereketi yemekten önce ve sonra elleri yıkamaktır buyurmuştur. Her güzel işe başlarken yaptığı gibi bir şeyi yemeden önce daima besmele çeker, sağ eliyle yerdi. Sofraya oturduğunda asla bir yere dayanmazdı. Mütteki, yani yaslanmış bir vaziyette yemek yemeyi sofradaki rızka karşı bir hürmetsizlik ve kibrin işareti sayardı. Onun sofrası

0: her zaman mütevazıydı. Lüks ve gösterişten uzaktı. Resulullah Efendimizin yemekte aradığı başlıca özellik helal ve temiz oluşuyla vücuda faydalı olup olmamasıdır. Yemek seçme ve yemeğe kusur bulma adeti kesinlikle yoktur. Özellikle misafir olduğu evlerde kendisine takdim edilen yemeklerden dolayı ev sahibinin gönlünü hoş tutmuş ve ikram edilen yemekleri sevdiğini söylemiştir. Hazreti Peygamber'in hayatı bu gibi inceliklerle örülmüştür. Evinde kuru ekmek ve sirkeden başka bir yiyecek bulunmadığını söyleyen amcasının kızına "Sirke ne güzel katıktır, sirke bulunan ev katık sıkıntısı çekmez" buyurarak yapılan ikramı övmüştür. Peygamberimizin hiçbir yemeğe karşı aşırı düşkünlüğü olmadığı gibi canı çekme diye tabir edilebilecek bir hali de görülmemiştir. Bu konuda insanın canının çektiği her şeyi yemeye kalkışması israftan sayılır buyurmuştur. Sofranın baş tacı olan ekmek, Efendimizin hayatında sadeliğin en büyük nişanesiydi. Onun hane-i saadetlerinde hiçbir zaman elenmiş, inceltilmiş undan yapılmış beyaz ekmek bulunmazdı. Arpa unundan kepeği dahi tam olarak ayıklanmamış, elenmeden yoğrulmuş arpa ekmeği tüketilirdi. Bu ekmek bazen zeytinyağıyla, bazen de sadece bir miktar katıkla yenirdi. Et yemeği sofrasına nadir gelir, geldiğinde ise hayvanın omuz ve kol kısmını tercih ederdi. Yemek yeme tarzı tam bir ölçü ve estetik üzerine kuruluydu. Efendimiz yemeği genellikle üç parmağıyla yerdi. Yemeye başlarken mutlaka besmele çeker, herkesin kendi önünden yemesini öğütlerdi. Sofrada topluca yemenin bereketi arttıracağına inanır ve bunu teşvik ederdi. Yemek bittiğinde ise elhamdülillah diyerek Allah'a hamd eder, rızkı verene duyduğu minneti en kalbi ifadelerle dile getirirdi. Efendimizin meyvelerle olan ünsiyeti de çok zarifti. Yaş hurmayı çok severdi ama bazen hurmanın hararetini dengelemek için yanında kavun veya karpuz tüketirdi. Karpuzun soğukluğuyla hurmanın hararetini, hurmanın hararetiyle de karpuzun soğukluğunu kırıyoruz buyurarak gıdalar arasındaki o muazzam dengeye ve sağlığa işaret ederdi. Meyveyi bizzat kendi elleriyle taksim eder, özellikle çocuklara ikram etmekten büyük keyif alırdı. Efendimiz suyu dinlene dinlene yudum yudum içerdi. Bu dinleniş çoğu zaman 3 soluk, bazen de 2 nefes alma şeklinde olurdu. Dinlene dinlene içmek hem hazmı kolaylaştırır, hem susuzluğu çabuk keser, hem de daha sıhhatlidir buyurarak bu tarzda içmenin insan sağlığı bakımından önemini işaret etmiştir. Suyu genellikle oturarak içmeyi tercih eder, içmeye besmeleyle başlar, sonunda elhamdülillah diyerek bitirirdi. Sadece su değil, bal şerbeti, süt ve nebiz denilen hurma veya kuru üzüm şırası da onun sevdiği içecekler arasındaydı. Sütü doğrudan içmekten ziyade bazen içine bir miktar su katarak hafifletir, böylece midenin daha rahat sindirmesini sağlardı. Tatlı içeceklerden ve soğuk sudan hoşlandığı nakledilir, ancak bu soğukluk hiçbir zaman aşırıya kaçmazdı. Hazreti Peygamber'in su dahil bütün meşrubatı içtiği tek bir su bardağı vardı. Bu bardak ılgın ağacına benzer, nudar adı verilen ağaçtan yapılmıştı. Genişliği derinliğinden fazla olan bu bardağın kenarında duvara asılmak üzere demirden halkası vardı. Allah Resulü'nün sofrası bizlere yemek yemenin sadece karın doyurmaktan ibaret olmadığını göstermiştir. Onun sofrasının temizlik, zarafet, paylaşma ve hamd ile kurulduğunu ve daima israftan uzak durduğunu hatırda tutmak gerekir. Şemail-i Şerif'in diğer konularını anlamaya devam edeceğimiz bir sonraki sohbetimizde buluşmak ümidiyle Allah'a emanet olun.
1: Şemail-i Şerif dersleri. Yazan Ayşegül Gürbüz. Seslendiren İlker Uykal.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: Hazreti Ömer, Hayber'de kendisine ait 100 hayvanı satarak bir hurmalık almıştı. Bu bahçe, Hazreti

Ömer'in o zamana kadar elde edemediği güzellikteydi. Hemen Resulullah'ın huzuruna çıktı ve olanları anlattıktan sonra, "Ey Allah'ın Resulü," dedi. "Ben bu malımla Allah'ın rızasını kazanmak istiyorum. Onu nasıl değerlendirmemi uygun görürsünüz?" Allah Resulü'nün Hazreti Ömer'e bu araziyle ilgili tavsiyesi, asırlarca İslam dünyasını çepeçevre saracak bir medeniyetin temel taşlarını oluşturacaktı. Ona, "Dilersen aslını vakfet, mahsulünü sadaka olarak dağıt," buyurdu. Hazreti Ömer de bahçesini aslının satılmaması, hibe edilmemesi ve miras bırakılmaması şartıyla fakirlere, akrabalarına, kölelere, Allah yolundakilere ve yolculara tasadduk etti.

0: Hayber'in fethi esnasında İslam'la şereflenen İmran bin Husayn, mescitte oturduğu bir esnada şefaat ile ilgili konuşurlarken adamın biri, "Ey Ebu Nüceyd, bize Kur'an'da bulunmayan konulardan bahsediyorsun," diyerek onun Kur'an'dan değil de Hazreti Peygamber'in sünnetinden bahsetmesinden rahatsız olduğunu ifade etti. Bunun üzerine İmran'la aralarında şu diyalog geçti. "Sen Kur'an'ı okuyorsun değil mi?" "Evet," dedi adam. "Akşam namazının 3, yatsı namazının 4, sabah namazının 2, öğle namazının 4, ikindi namazının 4 rekat olduğunu Kur'an'da bulabiliyor musun?" Adam hayır dedi. "Peki bu hususları nereden öğrendiniz? Bizden öğrenmediniz mi? Biz de bunları Resulullah'tan öğrendik. Siz her 40 dirhem için bir dirhem, şu kadar sürüsü olana şu kadar koyun, şu kadar devesi olana şu kadar deve zekat vereceğine dair Kur'an'da bir hüküm bulabiliyor musun?" Adam hayır dedi. "Bu hususları nereden öğrendiniz?" "Bu hususları biz Allah Resulü'nden öğrendik, siz de bizden öğrendiniz. Yine Kur'an'da Beyt-i Atik'i tavaf etsinler buyuruluyor. Tavafın 7 şaft olduğunu, makam-ı İbrahim'in arkasında 2 rekat namaz kılınacağını Kur'an'da bulabiliyor musun?" "Biz bunları da Allah'ın Resulü'nden öğrendik," dedi. Aralarındaki konuşma bu minval üzere devam ettikten sonra adam, "Vallahi beni ihya ettin, Allah da seni ihya etsin," diyerek İmran bin Husayn'ın haklı olduğunu kabul etti.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Asırlar geçiyor. Şehirler ve yaşamlar değişiyor. Zaman, zemin ve mekan, insan ve dünya, bakış ve akış, nihayet var olan her şey değişiyor. Lakin her şeye rağmen değişmeyen bir şey olduğunu hissediyor gönül. Kalbin derinliklerinde öylece bekleyen, hiç değişmeyen bir şey. Özlem. Öyle bir özlem, öylesi bir zata özlem ki, tarifi imkansız, hissiyatı ifadeye kelimeler kifayetsiz. Ona özlem. Alemlerin efendisine, iyiliğe, merhamete, vefaya ve güzel ahlaka özlem. Belki de bu yüzden ne zaman yolumuzu kaybeder gibi olsak, gözlerimiz onu arar, kalbimiz yeniden ona teveccüh eder. Mekke'den tüm çağlara uzanan o kutlu izlere, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin merhametle yoğrulmuş ömrüne,

Onu düşündükçe iyiliğin zarafeti, zarafetin derinliği daha da iyi anlaşılıyor. Bir yetimin başını okşamak kadar sıcak, kırılmış bir gönlü incitmemek kadar ince, onca öfkesine rağmen affedebilmek kadar büyük, tenhada bile emanete sadık kalabilmek kadar sessiz ve kıymetli. İşte onun Kur'an ahlakıyla bezenmiş hayatı çok şey öğretiyor. Yarenliği, yaraya merhem olmayı, gücü elindeyken affetmeyi, kırıldığında kırmamayı, yoksulun halini kendi hali bilmeyi ve bir gönlün incinmesini yüreğinde hissetmeyi.

İşte bu yüzden ona duyulan özlem, yalnızca asırlar öncesinde kalmış bir zaman dilimini özlemek değildir. Belki de onun merhametini birbirimizin sesinde, vefasını dostluklarımızda, adaletini vicdanımızda, şefkatini ellerimizde arıyoruz. Çünkü insan bazen bir zamanı değil, bir ahlakı özlüyor. Ve Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemi sevmek tam da burada anlam kazanıyor. Adını hürmetle anarken ahlakından kendi ömrümüze bir pay düşürebilmekte, bir gönlü almakta, bir kırgınlığı bitirmekte, bir yükü sessizce hafifletmekte, bir mazlumun derdiyle dertlenmekte ve kimsenin bilmediği bir iyiliği yalnızca Rabbimiz bilsin diye yapabilmekte. Belki de ona duyduğumuz muhabbetin en güzel tercümesi bu. Nitekim Mevlid-i Nebi yalnızca kutlu bir doğumu hatırlamak değil, kalbimizi onun güzel ahlakına yeniden çevirmek, kendi halimize onun aynasından bakabilmek için bir vesile. Merhametimize onun merhametinden, vefamıza onun vefasından, sabrımıza onun sabrından, adaletimize onun adaletinden nasip eyle ya Rab. Salat ve selam, gönüllerimizin hasreti, özlemlerimizin melceği, alemlere rahmet, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme.

Abdullah bin Abdurrahman bin Ebu Sasa'dan rivayet edildiğine göre, Ebu Said el-Hudri kendisine şöyle demiştir: "Görüyorum ki sen koyunları ve kır hayatını seviyorsun. Koyunlarının yanında veya kırdayken namaz için ezan okursan yüksek sesle oku. Zira müezzinin sesinin gittiği yere kadar o sesi işiten cin, insan ve daha başka ne varsa hepsi kıyamet gününde onun lehine şahitlik yapar." Ebu Said, "Ben bunu bizzat Resulullah'tan sallallahu aleyhi ve sellem işittim," demiştir.

Bureyde'den radiyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ikindi namazını terk eden kimsenin ameli boşa gider buyurmuştur. Ebu Hureyre'den radiyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem imamı tam ortanıza getirecek şekilde saf tutun ve saflardaki boşlukları doldurun buyurmuştur. Ebu Hureyre'den radiyallahu anh nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Yüce Allah'ın rızasını kazandıracak bir ilmi sırf dünyalık elde etmek için tahsil eden kimse kıyamet gününde cennetin kokusunu dahi alamaz.

0: Ebu Musa el-Eş'ari'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Rabbini zikretenle zikretmeyen diriyle ölüye benzer.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Hazreti Ayşe radıyallahu anha şöyle demiştir: Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem konuşması açık ve netti. Dinleyenlerin hepsi söylediklerini anlardı. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: Allah Teala kıyamet gününde, "Ey Adem oğlu, hastalandım da beni ziyaret etmedin." buyuracak. O, "Ya Rabbi, ben seni nasıl ziyaret edebilirim ki? Sen alemlerin Rabbisin." diyecek. Allah Teala, "Hatırlamıyor musun? Falanca kulum hastalandı da sen onu ziyaret etmedin. Bilesin ki onu ziyaret etseydin beni onun yanında bulurdun." diyecek. Sonra, "Ey Adem oğlu, senden yiyecek istedim de sen beni doyurmadın." buyuracak. Adem oğlu, "Ya Rabbi, seni nasıl doyurabilirim ki? Sen alemlerin Rabbisin." diyecek. Allah Teala, "Hatırlamıyor musun? Filanca kulum senden yiyecek istedi de sen vermedin. Eğer ona yiyecek verseydin, bu yaptığının karşılığını benim yanımda bulurdun." diyecek. Sonra da, "Ey Adem oğlu, senden su istedim de vermedin." diyecek. O, "Ya Rabbi, sana nasıl su vereyim? Sen alemlerin Rabbisin." dediğinde Allah Teala, "Hatırlamıyor musun? Falan kulum senden su istedi de sen vermedin. Bilesin ki eğer ona su verseydin, bu yaptığının karşılığını yanımda bulurdun." cevabını verecek. Enes radıyallahu anh şöyle demiştir: Resulullah'ı sallallahu aleyhi ve sellem dizlerini büküp kalçaları üzerine oturarak hurma yerken gördüm. Ebu Rukayye Temim bin Evs ed-Dari radıyallahu anh anlatıyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, "Din samimiyettir." dedi. "Kime?" dedik. "Allah'a, Allah'ın kitabına, Resulüne, Müslümanların idarecilerine ve bütün Müslümanlara." buyurdu.

0: Ebu Şüreyh el-Huzai'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Allah'a ve ahiret gününe inanan komşusuna iyi davransın. Allah'a ve ahiret gününe iman eden misafirine ikram etsin. Allah'a ve ahiret gününe iman eden ya hayır söylesin ya da sussun.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Cebrail bana komşuya iyilik etmeyi o kadar tavsiye etti ki neredeyse onu bana mirasçı kılacak sandım.

0: Allah Resulü Habeşistan'a göç etmiş olan Müslümanlara, "Habeş diyarında gördüğünüz ilginç olayları bizimle paylaşabilir misiniz?" demişti. "Elbette ey Allah'ın Resulü," dediler ve anlatmaya başladılar. "Biz bir gün otururken yaşlı bir rahibe başının üstünde su testisi taşıyarak yanımızdan geçti. İleride bir gençle karşılaştı. Genç, yaşlı rahibeyi arkasından itti. Kadıncağız düştü ve su testisi kırıldı. Kadın yerden kalktı ve gence yönelerek şöyle dedi: "Ey zalim, Allah kürsüyü kurup gelmiş geçmiş herkesi huzurunda topladığında, eller ve ayaklar konuşup yaptıklarını anlattıklarında, Allah'ın huzurunda benim halimle kendi halinin nasıl olduğunu öğreneceksin." Allah Resulü burada söze girdi ve şöyle dedi: "Rahibe doğru söylemiş, rahibe doğru söylemiş. Zayıfların güçlülerden hakkını alamadığı bir toplumu Allah günahlarından arındırıp nasıl temize çıkarır?"
1: İslam tarihi az sonra.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı. İslam Tarihi. Hazırlayan Yardımcı Doçent Doktor İlhami Ayrancı. Seslendiren Bülent Yıldıran.
1: Değerli dinleyicilerimiz, İslam tarihinden kesitler sunduğumuz yeni bir programda daha sizlerle birlikteyiz. Sözlerimizin başında hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyoruz. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi ve mağfireti üzerinize olsun. Bugünkü programımızda sizlere Orta Asya Türklerinin dini, tasavvufi hayatında geniş tesirler icra eden ve Piri Türkistan diye anılan mutasavvıf şair, Yeseviye tarikatının kurucusu Ahmet Yesevi hakkında bilgi sunmak istiyoruz dilimizin döndüğünce. Değerli dostlar, programımızın başında özellikle hatırlatmak isteriz ki Ahmet Yesevi'nin tarihi şahsiyetine dair belgeler zannedilenin aksine hayli azdır. Mevcut olanlar da menkıbelerle karışmış haldedir. Bunlardan sağlam bir neticeye varmak oldukça güç, hatta bazen imkansızdır denilebilir. Buna rağmen onun hikmetlerinden, onunla ilgili tarihi kaynaklardan, menakıbname

Deneyimlerden elde edilecek bilgiler ve çıkarılacak sonuçlar menkıbevi de olsa bizlere Ahmet Yesevi'nin hayatı, şahsiyeti, eseri ve tesiri hakkında bir fikir vermektedir. Ahmet Yesevi, Batı Türkistan'daki Çimkent şehrinin doğusunda bulunan ve tarım ırmağına dökülen Şahyar Nehri'nin küçük bir kolu olan Karasu üzerindeki Sayram kasabasında doğdu. İsvica veya Akşehir adıyla da anılan Sayram kasabası eskiden beri önemli bir yerleşim merkeziydi. Bazı kaynaklarda da onun Yeside, bugünkü adıyla Türkistan'da doğduğu da kaydedilmektedir. Ahmet Yesevi'nin doğum tarihi kesin olarak bilinmemektedir. Ancak Yusuf el Hemedani'ye intisabı ve onun halifelerinden oluşu dikkate alınırsa 11. yüzyılın ikinci yarısında dünyaya geldiğini söylemek mümkündür. Sayram'ın tanınmış şahsiyetlerinden olan babası, kerametleri ve menkıbeleriyle tanınan ve Hazreti Ali soyundan geldiği kabul edilen Şeyh İbrahim adlı bir zattır. Annesi ise Şeyh İbrahim'in halifelerinden Musa Şeyh'in kızı Ayşe Hatun'dur. Şeyh İbrahim'in Gevher Şehnaz adlı kızından sonra ikinci çocuğu olarak dünyaya gelen Ahmet Yesevi, önce annesini ardından da babasını kaybetmiş, kısa bir müddet sonra ablası Gevher Şehnaz kardeşini de yanına alarak Yesi şehrine giderek oraya yerleşmiştir. Tahsiline bugünkü adı Türkistan olan Yeside başlayan Ahmet Yesevi, küçük yaşına rağmen bir takım tecellilere mazhar olması, beklenmeyen fevkaladelikler göstermesiyle çevresinin dikkatini çekmiştir. Menkıbelere göre 7 yaşında Hızır'ın delaletine nail olan Ahmet Yesevi, Yeside Arslan Baba'ya intisap ederek ondan feyiz almaya başlar. Yine menkıbeye göre Arslan Baba bugün türbesinin bulunduğu Otrar'dan yaklaşık 60 kilometre uzaklıkta bulunan Yesi'ye gelerek Ahmet Yesevi'yi bulmuş ve onun eğitimiyle meşgul olarak onu irşad etmiştir. Arslan Baba'nın terbiye ve irşadıyla Ahmet Yesevi kısa zamanda mertebeler aşar, şöhreti etrafa yayılmaya başlar. Fakat aynı yıl veya ertesi yıl içinde Arslan Baba vefat eder. Ahmet Yesevi, Arslan Baba'nın vefatından bir müddet sonra zamanın önemli İslam merkezlerinden biri olan Buhara'ya gider. Bu şehirde devrin önde gelen alim ve mutasavvıflarından Şeyh Yusuf el-Hemedani'ye intisap ederek onun irşat ve terbiyesi altına girer. Yusuf el-Hemedani'nin vefatı üzerine irşat mevkiine önce Abdullah-ı Berki, onun vefatıyla Şeyh Hasan-ı Endaki geçer. 1160 yılında Hasan-ı Endaki'nin de vefatı üzerine irşat mevkiine Ahmet Yesevi geçer. Bir müddet sonra Ahmet Yesevi, vaktiyle Şeyhi Yusuf el-Hemedani'nin vermiş olduğu bir işaret üzerine irşat makamını Şeyh Abdülhalik'i Gucduvani'ye bırakarak Yesi'ye döner. Vefatına kadar burada irşada devam eder. Ahmet Yesevi 63 yaşına geldiğinde geleneğe uyarak tekkesinin avluzunda müritlerine bir çilehane hazırlatır. Vefatına kadar burada ibadet ve riyazetle meşgul olur. Çilehanede ne kadar kaldığı belli değildir. Fakat ölünceye kadar buradan çıkmadığı, hücrede vefat ettiği muhakkaktır. Rivayete göre Ahmet Yesevi'nin İbrahim adında bir oğlu olmuşsa da kendisi hayattayken vefat etmiştir. Ayrıca Gevher Şehnaz ve Gevher Hoşnaz adlarında iki kızı dünyaya gelmiş, soyu Gevher Şehnaz vasıtasıyla devam etmiştir. Türkistan, Mavera-ı-Nehir ve diğer Orta Asya bölgelerinde olduğu gibi Anadolu'da da kendilerini Ahmet Yesevi'nin neslinden sayan pek çok ünlü şahsiyet çıkmıştır. Bunlar arasında Semerkantlı Şeyh Zekeriya, Üsküplü Şair Ata ve Evliya Çelebi zikredilebilir. Ahmet Yesevi'nin doğum tarihi bilinmediğinden kaç yıl yaşadığı hususunda da kesin bir şey söylemek mümkün değildir. Sayram'da İmam Muhammed bin Ali neslinden gelenlere Hace denildiği gibi onlara bağlı olanlara da aynı isim veriliyordu. Ahmet Yesevi de bu silsile

0: Dileğe bağlı olduğu için Hacı Ahmet, Hacı Ahmet Yesevi, Kul Hacı Ahmet gibi adlarla anılmaktadır. Değerli dostlar, Ahmet Yesevi'nin Yesi'de irşada başladığı sıralarda Türkistan'da Yedi Su Havalisi'nde kuvvetli bir İslamlaşma yanında İslam ülkelerinin her tarafına yayılan tasavvuf hareketleri olmuştur. Bu uygun şartlar altında Ahmet Yesevi, Taşkent ve Sirdarya yöresinde Seyhun'un ötesindeki bozkırlarda yaşayan göçebe Türkler arasında kuvvetli nüfus sahibi olmuş, etrafında İslamiyet'e bütün samimiyetiyle bağlı olan yerli halk zümresiyle yarı göçebe köylüler toplanıyordu. İslami ilimlere vakıf olan Arapça ve Farsça bilen Ahmet Yesevi, çevresinde toplananlara İslam'ın esaslarını, tarikatının adab ve erkanını öğretmek gayesiyle sade bir dille ve halk edebiyatından alınma şekillerle hece vezninde manzumeler söylüyor, hikmet adı verilen bu manzumeler ayrıca dervişleri vasıtasıyla en uzak Türk topluluklarına kadar ulaştırılıyordu. Hikmetlerin muhtevası Ahmet Yesevi'nin hayatı hakkında bazı bilgiler vermektedir. Ahmet Yesevi'nin şiirlerinde yer alan bu bilgiler onun hayatına, tahsiline, sülûküne, ulaştığı makam ve mertebelere dair bazı açıklamalar getirmesi bakımından oldukça değerlidir. Rivayete göre Ahmet Yesevi'nin 12 bini kendi yaşadığı muhitte, 99 bini de uzak ülkelerde bulunan müritleri ve geleneğe uygun olarak hayattayken tayin ettiği pek çok halifesi bulunmaktaydı. İlk halifesi Arslan Baba'nın oğlu Mansur Ata'ydı. Mansur Ata 1197 yılında vefat edince yerine oğlu Abdülmelik Ata, Abdülmelik Ata'nın vefatından sonra yerine oğlu Taç Hace, daha sonra da onun oğlu Zengi Ata irşat mevkiine geçmiştir. İkinci halifesi Harizmli Said Ata, üçüncü halifesi Yesevi tarzındaki hikmetleri ve menkıbeleriyle Türkler arasında büyük bir şöhret ve nüfus kazanan Süleyman Hakim Ata'dır. Ahmet Yesevi'nin mürşidi Şeyh Yusuf el-Hemedani gibi Ahmet Yesevi'de kuvvetli bir medrese tahsili görmüş, din ilimleri yanında tasavvufu da iyice öğrenmiştir. Bununla beraber devrinin birçok din alim ve mutasavvıfı gibi belli bir sahada kalmamış, inandıklarını ve öğrendiklerini çevresindeki yerli halka ve göçebe köylülere anlayabilecekleri bir dil ve alıştıkları şekillerle aktarmaya çalışmıştır. Ahmet Yesevi bir mürşit olarak onlara tasavvuf esaslarını, tarikatının adab ve erkanını öğretmeye çalışmak, İslamiyet'i Türklere sevdirmek, ehli sünnet akidesini yaymak ve yerleştirmek başlıca gayesi olmuştur. Ahmet Yesevi, edebi şahsiyetinden ziyade fikri şahsiyetiyle, tarihi hayatından ziyade menkıbevi hayatıyla Orta Asya Türk dünyasının en büyük ismidir. Onun gibi geniş bir sahada ve asırlarca tesirini devam ettirebilmiş bir başka şahsiyet gösterebilmek mümkün değildir. Divan-ı Hikmet, Ahmet Yesevi'nin hikmetlerini içine alan mecmuanın adıdır. Divan-ı Hikmet nüshalarının muhteva bakımından olduğu kadar dil bakımından da önemli farklılıklar arz etmesi, bunların farklı şahıslar tarafından değişik yerlerde meydana getirildiğini göstermektedir. Kime ait olursa olsun, bütün hikmetlerin temelinde Ahmet Yesevi'nin inanç ve düşünceleri, tarikatının esasları bulunmaktadır. Hikmetler, Türkler arasında bir düşünce birliğinin teşekkül etmesi bakımından çok önemlidir. Bugün Kazakistan, Türkistan şehrinde Ahmet Yesevi'nin türbesi etrafında cami, tekke ve kütüphaneden teşekkül eden külliye bulunmaktadır. Söz konusu bu külliye, Sirdarya Nehri'nin doğusunda Türkistan şehrinin kurulduğu ovada yer almaktadır. Külliyenin bir bölümünün Ahmet Yesevi hayattayken mevcut olduğu yapılan kazılardan anlaşılmaktadır. külliyenin yakınında yer altında bulunan ve Ahmet Yesevi'nin yaşadığı devre uyan özellikler gösteren, içinde bu mescit ve çilehane bulunan dehlizin yapısı da Ahmet Yesevi'nin Hazreti Peygamber'in öldüğü yaşta onun için matem tutmak gayesiyle nasıl yer altına girdiği sorusunu cevaplandırmaktadır. Yer altındaki bu bölümlerin Ahmet Yesevi'nin ölümünden sonra ziyaretgah ve dini merkez olarak gelişmeye devam ettiği de vakfiyelerden anlaşılmaktadır. Ahmet Yesevi'nin medfun bulunduğu Yesi'nin merkez olduğu Türkistan şehri ve vilayeti 14. yüzyılda birbiriyle rekabet halinde bulunan Cengiz Ahvadı'ndan doğuda Çağatay, batıda Cuci oğullarıyla Timur arasında el değiştirmekteydi. Rakiplerini yenip Cengiz soyundan bir hanımla evlenerek Küregen yani Hakan damadı unvanını alan Timur, hamd nişanesi olarak Ahmet Yesevi Külliyesi'ni yeniden inşa ettirmiştir. Timur'un emriyle eski külliyenin yıkılarak abidevi şekilde yeniden inşa edilmesi için tayin edilen Mevlana Ubeydullah Sadr tarafından 1396 yılında çalışmalara başlanmış, inşaat birkaç yıl içinde tamamlanmıştır. Türbe, mihver üstünde, kuzeyde bulunmaktadır. Ahmet Yesevi'nin sandukası yeşim taşındandır. Külliye cephelerinin büyük kısmı çiniyle kaplıdır. Çini tuğlalar üzerinde büyük boy kufi harflerle yazılmış Allah ve Muhammed lafızlarıyla binanın üst kısmını çevreleyen Bakara suresinin 58. ayeti yazılıdır. Kerametlerinin vefatından sonra da devam ettiği ileri sürülen Ahmet Yesevi, rivayete göre kendisinden çok sonra yaşayan Timur'un rüyasına girer. Ona zafer müjdesini verir. Timur zafere erişince Türkistan ve Kırgız bozkırlarında şöhreti ve nüfusu iyice yayılmış olan Ahmet Yesevi'nin kabrini ziyaret için Yesi'ye gelir. Kabrin üstüne devrin mimari şaheserlerinden olan bir türbe yapılmasını emreder. Birkaç yıl içinde inşaat tamamlanır ve türbe, camii ve dergahıyla bir külliye halini alır. Ahmet Yesevi'nin türbesi civarına gömülmek, bozkır göçebeleri için ayrı bir değer taşır. Bu sebeple birçok kişi daha hayattayken türbe civarında toprak satın alarak kabirlerini hazırlamaktadır. Bu gelenek Ahmet Yesevi'nin Orta Asya Türklüğü üzerinde ne derece tesirli olduğunu açıkça göstermektedir. Ayrıca ülkemiz başta olmak üzere İslam dünyasında çok canlı olarak devam eden bu etki, Ahmet Yesevi'nin metfun bulunduğu topraklarda ve Otrar bölgesinde metfun bulunan şeyhi Arslan Baba'nın türbesi çevresinde ve Ahmet Yesevi'nin metfun bulunduğu Türkistan'da çok açık bir şekilde müşahede edilebilmektedir. Türkistan'da bugün Ahmet Yesevi adıyla onun hatırasına Türkiye tarafından yaptırılmış çok modern bir üniversiteyle Türkiye Diyanet Vakfı tarafından yaptırılmış muhteşem güzellikte bir camii bulunmaktadır. Türkistan'ın 1864'te Rusya'ya ilhak edilmesinden sonra da önemini kaybetmeyen Ahmet Yesevi Külliyesi, bugüne kadar İç Asya'da Müslüman Türklüğün en büyük ziyaretgahı olmaya devam etmiştir. Bugün de bayram namazları için Ahmet Yesevi Camii'nin dışında toplanan cemaatin bütün ovayı doldurduğu görülmektedir. Değerli dinleyicilerimiz, bu sözlerimizle birlikte programımızın bugünkü bölümünün de sonuna gelmiş bulunuyoruz. Bir sonraki programımızda sizlerle tekrar birlikte olmak istiyoruz. Bir sonraki programımızda tekrar buluşmak dileğiyle, hoşça kalınız, Allah'a emanet olunuz.
1: İslam Tarihi. Hazırlayan Yardımcı Doçent Doktor İlhami Ayrancı. Seslendiren Bülent Yıldıran. Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

Bera bin Azib'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize hastayı ziyaret etmeyi, cenazeye katılmayı, aksırana dua etmeyi, yemini bozmamayı, zulüm görene yardım etmeyi, davete icabet etmeyi, selamı yaymayı emretti. Ebu Hureyre'nin radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Sizden biri cumadan bir gün evvel veya bir gün sonra oruç tutmadıkça yalnız cuma günü oruç tutmasın. İbni Ömer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yolculuktayken gece olduğunda şöyle derdi. Ey yeryüzü! Senin de benim de Rabbim Allah'tır. Senin ve sende olan şeylerin şerrinden, sende yaratılanların ve üzerinde gezip dolaşanların şerrinden Allah'a sığınırım. Aslanların, büyük küçük yılanların, akreplerin ve bu diyarda yaşayanların, doğuran ve doğanların şerrinden Allah'a sığınırım. Ebu Vakıt Haris bin Avf radıyallahu anh anlatıyor. Bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem mescitte insanlarla birlikte otururken üç kişi geldi. İkisi Resulullah'a doğru yöneldi, diğeri ise gitti. Allah Resulü'nün yanında kalan iki kişiden biri halkada gördüğü bir boşluğa, diğeri halkanın arkasına oturdu. Üçüncü şahısa dönüp gitmişti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem işi bitince, bu üç kişinin durumunu size haber vereyim mi? Bunlardan biri Allah'a sığındı. Allah da onu barındırdı. Diğeri haya etti. Allah da onun hayasını kabul etti. Öbürü ise yüz çevirdi. Allah da ondan yüz çevirdi buyurdu.

0: İbn Ömer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yalnız şu iki kimseye gıpta edilir. Birisi Kur'an öğrenip gece gündüz onunla amel eden kimse, diğeri de Allah'ın kendisine verdiği malı gece gündüz Allah yolunda harcayan kimse buyurmuştur.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Din kolaydır. İbadet ve taatte kendisini zorlayan kimse dine yenik düşer. Şu halde aşırıya kaçmayın. Orta yolu tutun ve salih amellerden alacağınız mükafattan ötürü sevinin. İbadet için sabah, akşam ve gecenin serin vaktinden istifade edin.

Ebu Hümeyd Abdurrahman bin Sa'd es-Saidi radıyallahu anh anlatıyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Ezd kabilesinden İbnül Lütfiye denilen bir adamı zekat toplamakla görevlendirdi. Bu adam görev dönüşünde, "Şunlar sizindir, şunlar da hediye olarak bana verildi," dedi. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem minbere çıktı ve Allah'a hamdü senadan sonra şöyle buyurdu: "Allah'ın beni yetkili kıldığı işlerden birine bir kimseyi görevlendiriyorum. Sonra o kimse gelip bana, şu mallar sizin, şunlarsa bana verilen hediyelerdir," diyor. Eğer doğru söylüyorsa, babasının veya annesinin evinde otursaydı da kendisine hediye gelseydi ya, "Vallahi sizden biriniz haksız olarak bir şey alırsa, kıyamet gününde o şeyi yüklenerek Allah'ın huzuruna çıkar. Sizden birinin bağıran bir deve, böğüren bir inek ya da meleyen bir koyun yüklenerek Allah'ın huzuruna çıktığını görmeyeyim," dedi. Sonra ellerini koltuk altları görününceye kadar kaldırıp üç kere "Allah'ım, tebliğ ettim mi?" buyurdu.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Güçlü insan güreşte rakibini yenen değildir. Asıl güçlü kimse öfkesine hakim olandır. Sehl bin Sa'd'ın radıyallahu anh şöyle dediği rivayet edilmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem peygamberliğinden itibaren vefatına kadar elenmiş un görmedi. Bunun üzerine peygamber zamanında elek var mıydı diye soruldu. Sehl peygamber olduğu zamandan ölümüne kadar elek de görmedi dedi. Elenmemiş arpayı nasıl yiyordunuz denildiğinde, biz onu öğütüp savuruyorduk. Kepeğin uçanı uçuyor, kalanını da ıslatıp hamur yapıyorduk dedi.

Bera bin Azib'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yatağına girdiğinde sağ tarafına yatardı. Sonra Rabbim sana teslim oldum. Yüzümü sana döndüm. İşimi sana emanet ettim. Sevabını umarak ve azabından korkarak sana sığındım. Senden başka kendisine varıp sığınacak kimse yoktur. İndirdiğin kitaba ve gönderdiğin peygambere iman ettim derdi.

Cabir'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Herhangi bir Müslümanın diktiği ağaçtan yenen, çalınan ve alınan şey o ağacı diken kimse için sadakadır.

Ebu'l-Abbas Abdullah bin Abbas bin Abdülmuttalib'ten radiyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah Teala'nın Allah iyilik ve kötülükleri kaydeder dediğini belirtti ve sonra bunun anlamını şöyle açıkladı. Bir kimse iyilik yapmaya niyetlenir de onu yapamazsa Allah o kimse için tam bir iyilik sevabı yazar.

0: bir tek günah yazar.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Kamu spotu.
3: Çocuğunuzla konuşuyor musunuz?
4: Çocuğunuzla aktiviteler yapıyor musunuz?
5: Çocuklarınızın arkadaşlarını tanıyor musunuz?
6: Çocuklarınızı spor yapması veya farklı becerilerini geliştirmesi konusunda destekliyor musunuz?
7: Çocuklarınıza karşı sabırlı, uyumlu ve tutarlı mısınız?
8: Çocukla kurulacak sağlıklı ve açık iletişim, onun ruh sağlığının ve sosyal gelişiminin temel taşını oluşturur.
1: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
2: Kamu spotu.
9: Efendimiz nasıl biriydi? Keşke görebilseydik. Ne güzel olurdu onu görmek. Sesini duymak, tebessümünü görmek, çocuklara nasıl baktığını bilmek. Ama bugün biz de onun hayatını dinleyebilir, güzel ahlakını öğrenebilir ve onun izinden gidebiliriz. Efendimizin hayatını sevgiyle dinleyip, merakla keşfedip, onun güzel ahlakından hayatımıza güzellikler katabiliriz. Gülce, hafta içi her gün saat 17'de Diyanet Risalet Radyo'da.

0: Esved şöyle diyor: "Ben Allah'ın Resulü'nün eşi Ayşe'ye, Peygamber Efendimiz evinde ne yapardı diye sordum. Hazreti Ayşe, Allah Resulü ailesinin işiyle ilgilenirdi. Yani ailesinin hizmetinde bulunurdu. Namaz vakti gelince de namaza çıkardı" diye anlattı.
1: Kırk hadiste sosyal hayat. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor:
2: "Mâ zâle Cibrilu yûsînî bil câri hattâ zanentu ennehu seyuverrithuh."
1: Cebrail bana komşuya iyilik yapmayı o kadar çok tavsiye etti ki neredeyse komşuyu komşuya mirasçı kılacak sandım. Komşuluk genellikle evlerin, iş yerlerinin yakınlığından kaynaklanan bir sosyal ilişkidir. Bu yakınlık, tarafların iyi niyetleri ve gayretleriyle dostluğa dönüşebileceği gibi, yanlış davranışlarla sadece tarafları değil, yakın çevrelerini etkileyen bir mutsuzluğa da dönüşebilir. İyi bir komşu, ihtiyaç duyduğu anda insana akrabasından daha önce ulaşan bir el olabilir. Sevgili Peygamberimiz, böyle bir ilişkinin karşılıklı iyilik yapabilen komşular arasında gerçekleşebileceğine işaret ediyor. Akrabalar kadar yakın dostluk kurabilen komşular, bu tavsiyeyi uygulayanlardır. Şahitliğinin Allah katında kabul görmesi, komşunun ve komşuluğun değerini göstermektedir. Allah Resulü, komşularıyla güzel ilişkiler yürütmüş, ashabına bu konuda tavsiyelerde bulunmuştur. Birbirlerine faydalı olanların hayırlı komşular olduğunu, küçük bir ikramla da komşuya iyilik yapılabileceğini ifade etmiştir. Komşuluk ilişkilerinin güçlenmesinde ziyaretleşmek önemli rol oynar. Aynı vakitte iki komşudan davet alan Müslümana düşen, önce davet edenin ziyaretine gitmektir. Hastalandığında ziyaretine gitmek, vefat ederse cenazesini kaldırmak, borç verirse vermek, darda kalırsa yardım etmek, başına bir felaket gelirse teselli etmek, komşunun önünü kapatacak veya hava almasına engel olacak şekilde bina yapmamak ya da duvar örmemek, pişirdiğinin kokusunu komşuya hissettirmemek, hissetmişse pişirdiğinden ona da vermek, komşuların birbirleri üzerindeki haklarındandır. Komşularının düğününde ya da cenazesinde eve gelen misafirlere kapılarını açan kişi, komşuluk sorumluluğunu yerine getiriyor demektir.

0: komşusunun Müslüman olmaması komşuluk haklarını ortadan kaldırmaz. Peygamber Efendimiz, kişinin yaptığı kötülükler sebebiyle komşusunun güvenini kaybetmesini cennete girmeye engel olacak davranış olarak tanımlamış, Allah'a ve ahiret gününe inananın komşusunu rahatsız etmeyeceğini ifade etmiştir. Komşusunun evine, malına zarar vermek, sırrına riayet etmemek, evinin çevresini kirletmek, namusuna göz dikmek büyük birer kötülüktür. Komşuyla alay etmek de sakınılması gereken davranışlardandır.
1: 40 hadiste sosyal hayat.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: Efendime söyleyeyim.
4: Sakın terki edepten, küy-i mahbub-i hüdadır bu. Nazargâh-ı ilahidir, makam-ı Mustafa'dır bu. Felekte mah-ı nev bab-ü selamın sine çakidir. Bunun kandili cevza, matla-ı nuru ziyadır bu. Habib-i kibriyanın hâbgâhıdır fazilette, teveffuk kerde-i arş-ı cenab-ı kibriyadır bu. Bu hakün pertevinden oldu deycûr-i âdem zâil, amandan açıldı mevcudat, çeşmin tutiyardır bu. Müraat-ı edep şartıyla gir nâbî bu dergâha, metaf-ı kutsiyandır bu segâh-ı enbiyadır bu. Nabi

Hazreti Peygamber namaz kıldıkları sırada aksıran bir kimseye yerhamükallah denilmesi üzerine, bu namazda insan kelamı konuşulmaz, namaz ancak tesbih, tekbir ve Kur'an okumaktır buyurarak namazda konuşulmasını ve bazı sahabilerin namazda selam vermeleri üzerine de selamlaşmayı yasaklamıştır. Zira Resulullah tekbirle başlayan yasakların selam verilinceye kadar devam ettiğini belirtir ve Allah'a saygı ve bağlılık içinde namaz kılın ayeti gereğince namazdaki huşuyu bozabilecek davranışları yasaklamıştır. Ey bu mükemmel davetin ve kılınan namazın Rabbi olan Allah'ım, Muhammed Aleyhisselam'a sana yaklaştıran her türlü vesileyi ve fazileti ihsan eyle. Onu kendisine vaat etmiş olduğun makamı mahmuda kavuştur. Şüphesiz ki namaz arınmaktır ve cennete davettir. Şimdi vakit, ikindi namazı vaktidir.

Ebu Abdurrahman Avf bin Malik radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir cenazenin namazını kıldı. Onun yaptığı duayı hafızamda tuttum. Şöyle diyordu: Allah'ım, bu mevtaya mağfiret ve rahmet buyur. Onu azaptan koru. Kusurlarını affet. Ona vardığı yerde ikram et. Kabrini genişlet. Onun günahlarını su, kar ve buzla yıka. Beyaz elbiseyi kirden temizler gibi onu hatalarından temizle. Ona kendi evinden daha hayırlı bir ev, ailesinden daha hayırlı bir aile ve eşinden daha hayırlı bir eş ver. Onu cennete koy. Kabir ve cehennem azabından onu koru. Bu duanın üzerine ben o ölünün yerinde olmayı arzu ettim. Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem geceliğin kalktığında önce kısaca iki rekat namaz kılardı.

Ebu Said Rafi bin Mualla radıyallahu anh anlatıyor. Bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana, mescitten çıkmadan önce Kur'an'daki en büyük sureyi sana öğreteyim mi buyurdu ve elimi tuttu. Yürümeye başladık. Mescitten çıkacağımız sırada, ya Resulallah, bana Kur'an'daki en büyük sureyi öğreteceğinizi söylemiştiniz dedim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, fazileti en büyük olan o sure, Elhamdülillahi Rabbil Alemin diye başlayan Fatiha suresidir. O, namazda tekrar edilen 7 ayettir ve bana verilen yüce Kur'an'dandır buyurdu.

0: Zeyd bin Erkam'dan radiyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allah'ım, acizlikten, tembellikten, cimrilikten, bunaklık derecesinde ihtiyarlıktan, kabir azabından sana sığınırım. Allah'ım, bana sorumluluk bilinci ver ve beni günahlardan arındır. En iyi arındıracak sensin. Benim sahibim ve Mevlam sensin. Allah'ım, faydalanılmayan ilimden, korkmayan kalpten, doymayan nefisten, kabul olunmayan duadan sana sığınırım. Cabir'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kendisinden bir deve satın almıştı. Devenin bedelini ödedikten sonra üzerine bir miktar daha ilave etti.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

Merset bin Abdullah el-Yezeni'den rivayet edildiğine göre, o şöyle demiştir. Malik bin Hübeyre radıyallahu anh, cenaze namazı kılacağı zaman cemaati az görürse, onları üç safa ayırır ve şöyle derdi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, bir kimseye üç saflık bir cemaat namaz kılarsa, o kimse cenneti hak etmiştir, buyurdu. Ebu Amr ya da Ebu Abdullah ve Ebu Leyla künyeleriyle tanınan Osman bin Affan'dan radıyallahu anhüma rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Adem oğlunun şunlardan başka bir hakkı yoktur. Barınacağı ev, bedenini örtecek elbise, yiyecek ekmek ve su koyacak kap.

Adi bin Hatim'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bir hurmanın yarısı ile de olsa sadaka vererek kendinizi ateşten koruyun. Bunu da bulamazsanız tatlı sözlerle kendinizi ateşten koruyun. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kaçınanlar hariç ümmetimin hepsi cennete girecektir. Ya Resulallah, kim cennete girmekten kaçınır ki denildi. Bana uyan cennete girer. Uymayıp isyan eden cennete girmekten kaçınmış demektir buyurdu.

0: Enes'ten radıyallahu an rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Allah'ım, gerçek hayat ancak ahiret hayatıdır.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: İnanarak, sevabını Allah'tan umarak Ramazan'da oruç tutan kimsenin geçmiş günahları bağışlanır. İnanarak ve sevabını Allah'tan umarak Kadir gecesini ihya eden kimsenin de geçmiş günahları bağışlanır.

0: Peygamberimizin dilinden dualar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi.
1: Allahümme eslemtu nefsi ileyk ve veccehtu vechi ileyk ve favvattu emri ileyk ve elcaetu zahri ileyk rağbeten ve rahbeten ileyk la melca'a ve la menca mink illa ileyk. آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت.
2: Allah'ım, sana boyun eğdim, yüzümü sana çevirdim, işlerimi sana havale ettim, sana gönül bağladım ve senden korktuğum için sana sığındım. Sığınmak veya korunmak için senden başka sığınak yoktur. İndirmiş olduğun kitabına ve göndermiş olduğun peygamberine inandım.
0: Her söz bir kapı aralar. Peki ya o söz Efendimiz Hazreti Muhammed'in bizlere rehberlik eden hadisleri olursa? Günlük yaşamın içinde karşılaştığımız olaylara, durumlara ışık tutan bir sözle başlar, hadis eksenli konularıyla Diyanet Risalet Radyo'da sizlerle buluşuyor. Bir sözle başlar, her salı ve cuma saat 17'de Diyanet Risalet Radyo'da.

0: Sahabe Hatıraları az sonra.
1: Abdullah bin Zübeyr'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o her namazın arkasında selamdan sonra şöyle dua ederdi: Allah'tan başka ilah yoktur. Onun ortağı da yoktur. Mülk onundur. Hamd ona mahsustur. O her şeye kadirdir. Kuvvet ve kudret ancak onun yardımıyladır. Allah'tan başka ilah yoktur. Biz yalnız ona ibadet ederiz. Her türlü nimet, fazilet ve güzel övgüler onundur. Allah'tan başka ilah yoktur. Kafirler istemese de biz dini yalnız ona tahsis ederiz. İbn-i Zübeyir diyor ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem her namaz sonunda bu ifadelerle Allah'tan başka ilah olmadığını tekrarlardı.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Sahabe Hatıraları. Eser, Diyanet İşleri Başkanlığı. Seslendiren Nisan Kumru.
2: Hane-i Saadet'in unutulmaz hanımefendisi, Hazreti Hatice radıyallahu anha. ...556 yılında Kureyş kabilesinin önde gelen isimlerinden Huveylid'in kızı olarak Mekke'de dünyaya gelmiş, iki evlilik tecrübesi geçirmiş, dul bir kadındı Hatice. Hak hukuk kavramlarının tanınmadığı, insanlık değerlerinin hiçe sayıldığı, güç ve itibarın yegane değer olduğu cahiliye karanlığında Tahira lakabıyla anılan tertemiz bir insandı o. Kadın olmanın en zor olduğu, kız çocuğu sahibi olmanın bile aşağılanma sebebi sayıldığı bir dönemde, seçkin ve başarılı bir hanım tüccar olarak toplumdaki saygın yerini almıştı. Ayrıca soylu, güzel ve oldukça zengindi. Bu nedenle kabilesinin ileri gelenlerinden evlilik teklifleri alıyor ama hiçbirini kabul etmiyordu. Zira evlenmek için uygun kişiye rastlamamıştı. Ta ki nesiller öncesinde soyları birleşen Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemi tanıyana kadar. Hatice ticari işlerini güvendiği kişilerle ortaklık yaparak devam ettiriyordu. Tavsiye üzerine ahlakının güzelliği ve güvenilir oluşuyla tanınan Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemle anlaşma yaptı ve onu kendi mallarıyla ticaret yapmak üzere Şam'a gönderdi. Dönüşünde onun yaptığı kârlı ticaretten memnun kalan Hatice, onun dürüstlüğüne de hayran olmuştu. Onu daha yakından tanıyabilmek için yolculuk süresince hizmetine verdiği Meysere'ye danıştı. Neticede Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin söz ve fiilleriyle, hal ve hareketleriyle üstün meziyetlere sahip bir insan olduğuna kanaat getirdi. Bütün bu özelliklerinden dolayı ona evlenme teklifinde bulundu ve bu teklifi kabul gördü. Böylece tam da Yüce Allah'ın temiz kadınlar temiz erkeklere, temiz erkekler de temiz kadınlara layıktır sözleriyle belirttiği üzere, Mekke'nin Tahira isimli en seçkin hanımefendisi, kendisi gibi cahiliye döneminde yaygın tüm kötülüklerden uzak olan iffeti, hakkaniyeti ve güvenilirliğiyle Muhammedül Emin adıyla şöhret bulan Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemle hayatını birleştirdi. Evlendiklerinde Hatice 40, Efendimiz ise 25 yaşlarındaydı. Safa ile Merve tepeleri arasında bulunan Hatice'nin evi, sevgi ve saygı temelli, huzurlu, sımsıcak bir yuvanın adresi olmuştu. Bu güzel yuvada 6 çocuk dünyaya geldi. Doğan ilk çocuğa Kasım ismini verdiklerinden, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem de Ebul Kasım künyesiyle anılmaya başlamıştı. Ne yazık ki Kasım henüz 2 yaşını doldurmadan vefat etti. Daha sonra Zeynep, Rukiye, Ümmü Gülsüm ve Fatıma şenlendirdi yuvalarını. Allah Resulü'nün peygamberlikle görevlendirilmesinden sonra dünyaya gelen, Tahir ve Tayyip isimleriyle de anılan Abdullah da çok fazla yaşamamıştı. Evlilikleri boyunca Hatice, Efendimizin hep yanında oldu. Ona inanıyor, güveniyor, onun güzel huylarını takdir ediyor ve gerçekten seviyordu onu. Ramazan aylarını Hira'da inzivaya çekilerek tefekkürle geçirmeye başladığında dahi onunla yakından ilgilendi. Yanına alması için yemeğini hazırlıyor, dönüşü biraz olsun gecikirse onun güvende olduğundan emin olmak için hizmetkarlarını gönderiyordu. Onun bu hali Efendimiz'e güven veriyordu. Bu yüzden ilk vahiy tecrübesini yaşayıp Allah'ın elçisi olma şerefine erdiğinde bu inanılmaz hadiseyi anlatmak üzere derhal biricik eşinin yanına koşmuştu. Cebrail'le ilk kez karşılaşmanın verdiği heyecan ve korkuyu onunla paylaşmış, onun sözleriyle sükunet bulmuştu. Zira bu yaşadıklarına bir anlam veremeyerek, kendimden endişe ettim diyen Allah Resulüne Hazreti Hatice'nin cevabı şöyleydi. Öyle deme. Allah'a yemin ederim ki Allah hiçbir vakit seni utandırmaz. Çünkü sen akrabanla ilgilenirsin. İşini görmekten aciz olanların yükünü yüklenirsin. Yoksula kazanç kapısı sağlarsın. Misafiri ağırlarsın. Başa gelen her türlü musibette yardım edersin. Yaşamının en zor anlarında eşinin dudaklarından dökülen bu sözler, Allah Resulü için oldukça manidardı. Hazreti Hatice bununla da yetinmeyerek, Resulullah'ı Hristiyanlık dinini benimsemiş olan amcasının oğlu Varaka bin Nevfel'e götürdü. Başından geçenleri dinledikten sonra Hazreti Peygamber'e, bütün peygamberlere gelen vahiy meleğinin gelmiş olduğunu haber veren Varaka'nın bu sözleri de kendilerini bir hayli rahatlatmıştı. Allah Resulü'nün bu ilk vahiy tecrübesini paylaşan Hazreti Hatice, onun getirdiği dine de ilk inanan kimseydi. Hazreti Peygamber'in hayatının en zor zamanlarını yaşadığı Mekke döneminde onun en büyük desteği olmuştu. Resulullah'ın Safa Tepesi'nde yakın akrabalarını açıkça İslam dinine davet etmeye başladığı günden beri başına gelmeyen kalmamıştı. Öz amcası Ebu Leheb bile ona inanmamış, türlü hakaretleri kendisine reva görmüştü. Şahsına yapılan hareketlerin, eziyetlerin yanında bir de kendisine tabi olanlara yapılan işkencelere şahit olmak ve bütün Müslümanların Ebu Talip mahallesinde toplanıp hayattan tecrid edildikleri ambargo yılları. Bütün bu sıkıntılı dönemlerde Hazreti Peygamber'in en büyük yardımcısıydı Hazreti Hatice. Manevi desteği bir yana, bütün servetini de onun ve ona inananların yolunda harcamıştı. Fakat ne yazık ki Müslümanların refaha erdiğini göremeden, hicretten 3 yıl evvel Ramazan ayının 10. günü vefat etti ve Mekke'nin Acun kabristanına defnedildi. Allah Resulü Hazreti Hatice ile 15 yılı peygamberlikten önce, 10 yılı da peygamberlikle görevlendirildikten sonra olmak üzere 25 yıl saadet dolu bir evlilik hayatı sürmüştü. Yaşamı boyunca maddi manevi en büyük destekçisi olan bu güzide eşini kaybetmek ona o kadar ağır gelmişti ki. Onun ardından hayatında önemli bir yeri olan sevgili amcası Ebu Talip de vefat edince bu yıl, Allah Resulü ile birlikte bütün Müslümanlar için hüzün yılı olarak tarihe geçti. Resulullah, Hazreti Hatice ile olan evliliği boyunca başka hiç kimseyle evlenmedi. Vefatının ardından da onu bir ömür boyu hiç unutmadı. Müslümanların refah bir yaşama kavuştuğu Medine yıllarında ona olan özlemini sıklıkla dile getiriyor, "Bana onun sevgisi bahşedildi," diyordu. Onun için dua ediyor, kendisine onu hatırlatan herkese ve her şeye saygı ve ilgi gösteriyordu. Bir gün kendisini ziyarete gelen Hale'nin sesini ablası Hazreti Hatice'nin sesine benzeterek heyecanlanmıştı. Bedir Savaşı sonrasında kızı Zeynep'in henüz Müslüman olmayan eşinin fidyesini ödemek üzere gönderdiği gerdanlığı görünce de gözleri yaşlarla dolmuştu. Zira Hazreti Hatice kendisine ait olan bu gerdanlığı kızına düğün hediyesi olarak vermişti. Hazreti Hatice'nin sevdiği, değer verdiği kimselerle yakından ilgilenirdi Allah Resulü. Kendisine gelen hediyelerden onlara da gönderir, şöyle derdi: "Bunu falan hanımın evine götürün, çünkü o Hatice'yi severdi." Bazen de bir koyun keser, onun bir kısmını eşinin sevdiği insanlara dağıtırdı. Kendisine gelen Cessame el-Müzeni lakabıyla anılan ihtiyar hanıma gösterdiği hürmet ve iltifat da onun Hazreti Hatice'nin arkadaşı olmasındandı. Resulullah Hazreti Hatice'den öyle çok bahsederdi, onu öylesine överdi ki Hazreti Ayşe validemiz kendisini hiç görmemesine rağmen ona kıskanır, bazen de sanki yeryüzünde Hatice'den başka kadın yok diye sitem ederdi. Fakat Hazreti Peygamber'in gönlünde Hazreti Hatice'nin bambaşka bir yeri vardı. Çünkü o Resulullah'a bir insanın hayatını paylaştığı eşinden bekleyebileceği her şeyi en mükemmel halde sunmuştu. Hazreti Peygamber de ona karşı vefakardı. Onun kendi hayatındaki rolünü şu sözcüklerle özetliyordu. Yüce Allah bana Hatice'den daha hayırlı bir eş vermemiştir. Bütün insanlar bana inanmazken o bana inandı. Herkes beni yalanlarken o doğruladı. İnsanlar yardımlarını benden esirgediklerinde o bana malıyla destek oldu. Yüce Allah bana başka kadınlardan değil ondan çocuklar ihsan etti.

Yaşamı boyunca pek çok sıkıntıyı göğüslemek zorunda kalmış olsa da Hazreti Hatice, Allah Resulü'nün ilk hanımı olma bahtiyarlığına ermişti. Aynı zamanda müminlerin annesi olma şerefine nail olan ilk kadın olarak Hatice-tül Kübra adıyla tarih sayfalarındaki yerini aldı. Hazreti Peygamber'e olan sevgisi ve desteği, İslam dini uğrunda yaptığı hizmet ve fedakarlıklarla örnek bir şahsiyet olan Hazreti Hatice, Resulullah'ın ifadesiyle kendi döneminin en hayırlı kadınıydı. Dahası Yüce Allah kendisine Cebrail'le selam göndermiş ve onu cennete yorgunluğun olmadığı, gürültü patırtıdan uzak, inciden yapılmış bir köşkle müjdelemişti. Hazreti Hatice'nin Allah Resulü ile yaşadığı muhabbet dolu aile hayatı, yüzyıllar boyu inanan nesiller için eşsiz bir örnek oldu. Öyle ki kurulan her yeni ailenin bu ideal yuva gibi olması arzusuyla evlenecek çiftlere yapılan nikah duasında şu cümleler yer aldı. Allah'ım, bu iki insanı birbirine kaynaştır. Tıpkı Hazreti Muhammed'le Hatice-tül Kübra'yı birbiriyle kaynaştırdığım gibi.''

0: Sahabe Hatıraları. Eser: Diyanet İşleri Başkanlığı. Seslendiren: Nisan Kumru.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem vefatına kadar Ramazan'ın son 10 gününde itikaf ederdi. Vefatından sonra da eşleri itikafa devam etti.

Huzeyfe'den radıyallahu an rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem saf ipek ve atlas elbise giymeyi, altın ve gümüş kaptan bir şeyler içmeyi yasakladı ve bunlar dünyada onları kullananların ahirette de sizindir buyurdu.

0: Abdullah bin Ebu Evfa'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o kızının cenaze namazını kılarken 4 tekbir aldı. 4. tekbirden sonra 2 tekbir arasındaki süre kadar durup onun için istiğfarda bulundu ve dua etti. Sonra da Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem de böyle yapardı dedi. Ebu Hureyre'den rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bana salavat getiren herkesin selamını almam için Allah ruhumu bana iade eder.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Ömer bin Hattab radıyallahu anh anlatıyor. Bir gün Allah Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellem yanında otururken yanımıza bir adam çıka geldi. Elbisesi bembeyaz, saçları simsiyahtı. Uzak yoldan gelmişe benzemiyordu. Hiçbirimiz onu tanımıyorduk. Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem önüne kadar gelip oturdu ve dizlerini Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem dizlerine dayadı. Ellerini de uyluklarına koydu ve "Ey Muhammed, İslam'ın ne olduğunu bana söyle," dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem "İslam, Allah'tan başka ilah yoktur. Muhammed de Allah'ın Resulüdür diye şehadet etmen, namaz kılman, zekat vermen, Ramazan orucunu tutman, gücün yeterse hacca gitmendir," buyurdu. Adam, "Doğru söylüyorsun," dedi. Hem sorup hem de tasdik etmesi tuhafımıza gitti. Ondan sonra "İman nedir?" diye sordu. Peygamber de sallallahu aleyhi ve sellem "İman Allah'a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine ve ahiret gününe, kadere, hayır ve şerrin Allah'tan olduğuna inanmandır," diye cevap verdi. Adam yine "Doğru söylüyorsun," dedi ve "İhsan nedir?" diye sordu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de "İhsan, Allah'ı görüyormuşsun gibi ibadet etmendir. Sen onu görmesen de o seni görüyor," buyurdu. O yine "Doğru söylüyorsun," dedi. Sonra "Kıyametin vaktini bana söyle," dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem "Bu konuda kendisine soru sorulan kişi sorandan daha bilgili değildir," dedi. O halde alametlerini söyle deyince Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem annelerin kendilerine cariye muamelesi yapacak çocuklar doğurması, yalın ayak, çıplak, yoksul koyun çobanlarının yüksek binalar yapmakta birbirleriyle yarışmalarıdır," dedi. Daha sonra o yabancı kalkıp gitti. Ben bir müddet kaldım. Sonra Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, "Ey Ömer, soruları soran kişinin kim olduğunu biliyor musun?" dedi. "Allah ve Resulü daha iyi bilir," dedim. Resulullah da, "O Cebrail'di, size dininizi öğretmek için gelmişti," buyurdu.

Muaz bin Cebel'in radıyallahu anh Resulullah'tan sallallahu aleyhi ve sellem şöyle işittiği nakledilmiştir. Allah Teala benim için birbirini sevenlere nebilerin ve şehitlerin bile imrenecekleri nurdan minberler vardır buyurmuştur. Enes bin Malik radıyallahu anh anlatıyor. Ebu Talha radıyallahu anh Ensar içinde en çok hurmalığa sahip olan kişiydi. En sevdiği hurmalığı da Mescid-i Nebevi'nin karşısındaki Beyraha denilen hurma bahçesiydi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem zaman zaman o bahçeye girer ve içindeki tatlı sudan içerdi. Enes radıyallahu anh diyor ki, sevdiğiniz şeylerden Allah yolunda harcamadıkça iyiliğe asla erişemezsiniz. Ayeti nazil olunca Ebu Talha Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem huzuruna çıkarak, ya Resulallah, Allah Teala sevdiğiniz şeylerden Allah yolunda harcamadıkça iyiliğe asla erişemezsiniz buyuruyor. Benim en sevdiğim malım ise Beyraha bahçesidir. Onu Allah rızası için sadaka olarak vermek istiyorum. Allah katında

da onun benim için hayır olmasını ve ahiret azığı olmasını diliyorum. Onu Allah'ın sana göstereceği şekilde kullan, dedi. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, dur bakalım, bu çok kıymetli ve çok kar getirici bir maldır. Ben senin dediklerini işittim, fakat senin onu yakınlarına tahsis etmeni daha uygun görürüm, dedi. Ebu Talha da, peki, öyle yapayım ya Resulallah, dedi ve hurmalığını akrabaları ve amca çocukları arasında taksim etti.

Cerir bin Abdullah'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: İnsanlara merhamet etmeyene Allah merhamet etmez.

0: Ebu Said el-Hudri'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah şöyle demiştir. Sizden biriniz esnediğinde eliyle ağzını kapatsın. Aksi takdirde şeytan girer.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Allah Resulü, ey Allah'ın Resulü, iman nedir diye soran sahabisine, Allah'tan başka ilah olmadığına ve Muhammed'in de onun kulu ve elçisi olduğuna şehadet etmen, Allah ve Resulünü her şeye tercih edebilmen, ateşte yanmayı Allah'a şirk koşmaya tercih edebilmen, soylu olmasa da bir kişiyi sadece Allah için sevebilmendir. Eğer bunları yapabiliyorsan, tıpkı sıcak bir günde su arzusunun susuz kişinin kalbine işlemesi gibi, iman aşkı da senin kalbine işlemiş olur.

var edenin adıyla insanlığa inen nur, bir gece yansıyınca kente Sibir dağından, toprağı kirlerinden arındırır bir yağmur. Kutlu bir zaferdir bu Ebabil dudağından, rahmet vadilerinden boşanır ab-ı hayat. En müstesna doğuşa hamiledir kainat. Yıllardır boz bulanık suları yudumladım. Bir pelikan hüznüyle yürüdüm kumsalları. Yağmur, seni bekleyen bir taş da ben olsaydım. Hasretin alev alev içime bir an düştü. Değişti hayal köşküm, gözümde viran düştü. Sonsuzluk çiçeklerle donandı yüreğimde. Yağmalanmış ruhuma yeni bir devran düştü.

0: Zamanın Ötesinden az sonra.
1: Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre o önünde uzanmış uyuyor olduğu halde Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem gece namazını kılardı. Sıra vitir namazına geldiğinde Hazreti Ayşe'yi uyandırır, o da vitir namazını kılardı.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Kur'an'da 30 ayetli bir sure vardır. Onu çok okuyan insana bağışlanıncaya kadar şefaat eder. Bu sure Mülk suresidir buyurmuştur. Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre bir adam peygamber sallallahu aleyhi ve selleme gelip annem ansızın öldü. Ölmeden konuşabilseydi muhakkak sadaka vermeyi vasiyet ederdi. Onun adına sadaka versem sevap kazanır mı diye sordu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem evet buyurdu. Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiği üzere şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şehirlinin ana baba bir kardeş dahi olsa simsarlık ederek köylünün malını ücretle satmasını yasakladı.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Zamanın ötesinden. Hazırlayan Kübra Erdem, seslendiren Ahmet İshak Mete.

Zaman. Ne garip bir kelime değil mi? Ne kadar tutmaya çalışırsak çalışalım, yine de elimizden kayıp gidiyor. Tutamıyoruz. Hatta biz şimdi derken bile o an çoktan geçmiş oluyor. Siz de günler nasıl geçiyor hiç anlamıyorsunuz değil mi? Sabah oluyor, koşuşturmalar başlıyor. Gün bitiyor ama yapılacaklar bitmiyor. Bir bakıyoruz akşam olmuş, bir bakıyoruz ay değişmiş, mevsimler geçmiş. Yıllar parmaklarımızın arasından süzülen ince kum tanesi gibi akıp gitmiş ve gitmeye devam ediyor. Hep bir telaş içindeyiz. Sanki zaman hızlandı da biz geride kaldık. Üstelik her gün vakit yetmiyor diyoruz. Keşke günler biraz daha uzun olsa diye hayıflanıyoruz. Ama durup hiç düşündük mü? Gerçekten sorun zamanın azlığı mı? Yoksa biz mi kaybettik onun bereketini? Dakikalarımıza anlam, saatlerimize değer katmayı unuttuk mu? Gelin bir an duralım. Saatin tiktaklarını susturalım. Dünyanın gürültüsünü biraz olsun geride bırakalım. Derin bir nefes alalım. Ve o nefesle birlikte kalabalıktan, koşuşturmadan, bu hızlı dünyanın gürültüsünden sıyrılıp zamanın ötesinden geçelim asırlar öncesine.

0: asr-ı saadetin huzurlu iklimine. Hep birlikte Peygamber Efendimizin yaşadığı o bereketli günlere konuk olalım. Kapatalım şimdi gözlerimizi. Kumların sıcaklığıyla ısınan bir Medine sabahıydı. Rüzgarın sıcak nefesi yüzlere çarpıyor, ufukta doğan güneş hurma ağaçlarının arasından süzülüyordu. Mescid-i Nebevi'nin avlusunda sessizlik hakimdi. Ama o sessizlik bile huzur kokuyordu. Sahabeler rahmet elçisinin etrafında toplanmış, her biri dikkatle onu dinliyordu. Kuşların cıvıltısı sohbetin arasında bir name gibi yankılıyordu. O gün Efendimiz şöyle buyurmuştu: "Beş şey gelmeden önce beş şeyin kıymetini bilin. Ölmeden önce hayatınızı, hastalanmadan önce sağlığınızı, meşgul olmadan önce boş vaktinizi, ihtiyarlamadan önce gençliğinizi, fakir düşmeden önce zenginliğinizi." Bu sözler Mescid-i Nebevi'nin duvarlarında yankılanmış. Ama asıl yankısı sahabelerin kalplerinde yer etmişti. Her biri derin bir tefekküre dalmıştı. Acaba ben vaktimi nasıl geçiriyorum? Sonra bakışlarını Efendimiz'e çevirdiler. Çünkü onun hayatı zamanı en güzel kullananın hayatıydı. Onlar biliyorlardı ki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem zamanı bir emanet gibi korurdu. Sabah namazının ardından güne dua ile başlar, gündüzleri ümmetinin derdiyle meşgul olur, akşam olunca Rabbine yönelirdi. Evine döndüğünde ailesiyle ilgilenir, ev işlerinde yardımcı olurdu. Hazreti Ayşe radıyallahu anh, Efendimiz evinde ailesine hizmet eder, namaz vakti geldiğinde mescide giderdi. Geceleri ise Rabbine yönelir, teheccüd namazına kalkar, uzun uzun ümmeti için dua ederdi. Bir gün yine ashabına dönüp şöyle buyurmuştu: "İki nimet vardır ki insanların çoğu onların kıymetinde aldanmıştır. Sağlık ve boş vakit." Evet, zaman altından da değerlidir. Vakitlerle nice servetler kazanılır ama dünyanın bütün serveti bir anı geri getiremez. Ve insana verilmiş en kıymetli emanetlerden biridir. Bir kez yitirildi mi, dünyanın tüm serveti geri getiremez onu. Ve şimdi o mübarek topraklardan, o huzurlu çağdan dönüyoruz. Yeniden bugüne. Zamanın ritmi değişmiş, hayat hızlanmış, yollar değişmiş, sesler çoğalmış. Asırlar geçmiş ama insan aynı insan. Yine bir telaş içinde, yine zamana yetişme çabasında. O halde bugün zamanı yakalamaya değil de ona anlam katmaya çalışalım. Zamanı tüketen değil, zamanı bereketlendirenlerden olalım. Durduramayız belki ama yön verebiliriz. Bir günü daha farkında yaşayabilir, bir dakikayı bile kıymetsiz bırakmayabiliriz. Hasılı gün bugün, saat bu saat, dem bu dem.
1: Zamanın ötesinden. Hazırlayan Kübra Erdem. Seslendiren Ahmet İshak Mete.

Habibullah'ı sevmek, Hazreti Amine gibi. Son nefesinde elinden şefkatle tutup seslenmişti ona. Ey dehşetli ölüm okundan Allah'ın

yardım ve ihsanıyla 100 deve karşılığında kurtulan zatın oğlu. Allah seni aziz ve devamlı kılsın. Eğer rüyada gördüklerim doğruysa sen celal ve ikram sahibi olan Allah tarafından Adem oğullarına peygamber gönderileceksin. Sen ceddin İbrahim'in teslimiyet ve dinini tamamlamak için gönderileceksin. Allah seni putlardan koruyacak ve alıkoyacaktır. Her yaşayan ölür. Her yeni eskir. Evet ben de öleceğim. Fakat ismim ebedi olarak yad edilecektir. Çünkü tertemiz bir evlat doğurmuş, arkamda hayırlı bir yad edici bırakmış bulunuyorum. Ve huzurla kapanan anne gözleri ve acıyla ıslanan minik göz bebekleri. Seneler sonra bir sefer dönüşünde Ebva'dan geçerken aziz ve muhterem annesinin kabrini ziyaret ediyor ve ağlıyordu. Onun ağladığını görünce sahabe de ağlamaya başladı ve gözyaşlarının sebebini söyledi. Annemin bana olan şefkat ve merhametini hatırladı. Habibullah'ı sevmek, Necaşi gibi. Habeşistan'a hicret eden Mekkeli Müslümanları dinleyince kendini tutamadı. Sizi ve yanından geldiğiniz zatı tebrik ederim ki o Allah'ın Resulüdür. Zaten biz onun vasıflarını kitabımız olan İncil'de okumuştuk. O peygamberi Meryem oğlu İsa da insanlığa müjdelemişti. Allah'a yemin olsun ki eğer o benim ülkemde bulunmuş olsaydı ayakkabılarını taşır, ayaklarını yıkardı. Resulullah'ı sevmek, Varaka bin Nevfel gibi. Duyunca Hira Nur Dağı'ndaki geceyi, ihtiyar bir haykırışa döndü kelimeler. Kuddüs, Kuddüs, bu gördüğün melek, Yüce Allah'ın Musa peygambere gönderdiği Ruhul Kudüs'tür, namusu ekberdir. Sen ise bu ümmetin peygamberisin. Ah ne olurdu, yeni dine halkı çağırdığın günlerde ben de genç olsaydım. Kavmin seni yurdundan çıkaracakları zaman sağ olsaydım. Eğer senin davet gününe yetişirsem bütün gücümle sana yardım edeceğim. O yetişemedi davet gününe. Ama yetişenler vardı. Çekirdekten filize, daldan meyveye doğru yetişenler vardı. Ashab vardı. Habibullah'ı sevmek. Ashab-ı Güzin gibi. Ama hangi birini örneklesin zaman? Ehli beyti mi? Aşere-i mübeşşere-i mi? Ensarı mı? Muhaciri mi? Ashab-ı Güzin'e örnek Ammar bin Yasir olsun. Babası ve annesi İslam'ın ilk şehitleri. Ammar bin Yasir'e İslam'a girdi diye çöl güneşinin altında demirden bir gömlek giydiriliyor. O kavurucu sıcaktan ilikleri eriyor. Bir başka işkence, ateşle dağlanıyor Ammar. Küfre zorlanıyor. Ve Ammar bu azaptan gözünü açınca Efendimizin yanında buluyor kendini. İşkencenin her türlüsünü tattık ya Resulallah diyor. Önce peygamber duası. Allah'ım Ammar ailesinden hiç kimseye cehennem azabını tattırma. Sonra peygamber müjdesi. Ey Ammar, sen bu işkencelerle ölmeyeceksin. Uzun bir müddet yaşayacaksın. Senin ölümün azgın bir topluluğun eliyle olacak. Sevmek Habibullah'ı, Ashab-ı Güzin gibi.

0: Şifa-i Şerif'ten dersler az sonra.
1: Peygamberimiz ve güzel ahlak. Eser: Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları. Ahlaki Kemal ve İdeal. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin kitap ve hikmet öğretimi. Profesör Doktor Hikmet Yaman, Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi. Kur'an-ı Kerim'de Hazreti Muhammed için belirtilen temel peygamberlik işlevlerinden biri kitap ve hikmeti öğretmektir. Kitap ve hikmet kelimeleri Kur'an-ı Kerim'de 10 defa birlikte geçmektedir. Bu birliktelik İslam alimleri tarafından vahyedilmiş metinler ve nebevi tahkikatlar olmak üzere iki kelimenin de ilahi vahye işaret ettiği şeklinde yorumlanmıştır. Bu durumda kitap, semavi kitapları, hikmet de vahyin bir nevi tatbikatı ve de açılımını yani sünneti ifade etmektedir. İmam Şafii'nin de aralarında bulunduğu birçok Müslüman alimin beyanına göre, Kur'an'da kitap ve hikmet kelimelerinin birlikte geçtiği ayetler, dini konularda Hazreti Peygamber'in yetkinliğini vurgulamaktadır. İbn Kuteybe, kitap kelimesinin Kur'an'daki temel anlamının Allah'ın levh-i mahfuzda yazdıkları olduğunu belirtmektedir. Onun yorumuna göre bu asıl anlamdan diğer anlamlar türemiştir. İbn Kuteybe bu bağlamda kitap kelimesinin Kur'an-ı Kerim'deki bir dizi anlamlarını şu şekilde sıralar. 1. Kada, hüküm vermek. 2. Furida, kütibe, emredilmek. 3. Ceale, yapmak. Ve 4. Emera, emretmek. Hikmet kelimesinin müstakilen Kur'an'daki anlamına gelince, Kur'an ayetleri Allah'ın mutlak hikmet sahibi olduğunun altını çizer. Hikmet onun sıfatlarından biridir. Hakim, hikmet sahibi ismi onun Esma-i Hüsna'sındandır. Yine aynı kelime kökünden gelen Hakem, Hakim, Kur'an'da zikri geçen Esma-i Hüsna arasında yer alır. Allah'ın sıfatları olarak kullanımları açısından hakim, hakem ve hakim kelimelerinin anlamları birbirine çok yakındır. Ayrıca hakim, hakem ve hakim kelimeleri insani nitelikleri ifade etmek için de kullanılır. Bilgili bir kişi veya hikmet sahibi kişi hakim olarak vasıflandırılır. İşlerini mükemmel veya ustaca yapan kişi de hakim olarak isimlendirilir. İbn Kuteybe hikmeti İlim ve amel bütünlüğü şeklinde tanımlar ve onun anlayışına göre bir kişinin ilim ve amel bütünlüğünü elde etmeden hakim diye vasıflandırılması uygun olmaz. Müslüman alimler hikmeti pek yüce bir bilgi formu olarak değerlendirir ve hikmet bilgisinin elde edilmesinin sıradan bir öğrenim sürecine tabi olmayıp ilim amel bütünlüğünü gerektiren çok sıkı bir talim sürecini ihtiva ettiğini belirtir. Ancak böylesi bir yöntem bile hikmetin sadece şahsi gayretle elde edilebilmesini temine kâfi gelmez. Zira Kur'an-ı Kerim'in beyanına göre Allah hikmeti seçkin kullarından dilediğine bahşeder ki, bu durumun genel çerçevede örneği peygamberler zümresi, daha özel bir mahiyette ise Hazreti İbrahim'in neslinden gelen Hazreti Davud, Hazreti İsa ve de Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Peygamberleri dışında da Allah Teala'nın kullarından dilediğine hikmeti verdiğini ve hikmet verilenlerin yüce bir iyiliğe mazhar olduklarını Kur'an-ı Kerim beyan etmektedir. Bu zümrenin en müşahhas örneği de Hazreti Lokman'dır. İslami literatürdeki hakim kanaate göre Hazreti Lokman ıstılahi anlamda bir peygamber olmamasına rağmen kendisine hikmetin verilmiş olmasına binaen çok seçkin bir kul muamelesi görmektedir. Hikmet kelimesinin Arap dilindeki etimolojik aslı hakeme köküdür. Hikmet bu kökten türemiş bir isimdir ve de temel anlamı men etmek, engellemektir. Bu kökün en eski somut kullanımlarından biri hakemetü'l-licam tabirinde geçmektedir ki bu hayvanlara vurulan gemi işaret etmektedir. Bu kökten türeyen diğer soyut anlamlar bu somut kullanım kaynaklıdır. Söz konusu olan men etmenin cinsine göre hikmet kelimesinin kullanım ve anlamı şekillenmektedir. Bu durumda eğer men edilme zulme karşıysa hikmet, adalet, cehalete karşıysa ilim, sefihliğe karşıysa hilim olarak anlamlandırılmıştır. Halil bin Ahmed'in izahına göre bu bağlamda bir kişiyi kendisine veya başkalarına zararlı olabilecek nazari veya ameli bir davranış teşebbüsünden men etmeye yönelik her türlü girişim hakeme, hakkeme, ehkeme gibi hakeme kökünden türeyen fiillerle ifade edilebilir. Hikmet, Müslüman alimlerin eserlerinde bu şekilde hem nazari hem de ameli unsurları olan bir kavram olarak zuhur etmektedir. İbn-i Kuteybe'nin hikmeti ilim ve amel bütünlüğü şeklinde tanımlaması bunu göstermektedir. Arap dili alimleri hakeme kökünün men etmek, engellemek yanında diğer temel anlamlarının tam ve güzel yapmak etkane, özellikle ifal babında ehkeme ve hüküm vermek özellikle hakeme fiilinde olduğunu kayda geçirmektedirler. Arap sözlük bilimcileri hikmet kelimesinin anlamının hüküm, hokm kelimesinin anlamıyla ve dolayısıyla da adil, ilim ve hilm kelimeleriyle çok yakından ilişkili olduğunu, çünkü bu kelimelerin her birinin bir kişiyi kötü bir şey yapmaktan alıkoyma anlamını içerdiğini belirtmektedir. İbn-i Faris, asıl anlamı bir kişiyi haksızlık yapmaktan alıkoymak olan hukm kelimesi gibi hikmet kelimesinin de bir kişiyi cehaletten alıkoyduğu için bir engelleme anlamı taşıdığını kaydetmektedir. Hukm ve hikmet kelimeleri arasındaki bu anlamsal yakınlık, bu iki kelimenin birbirinin yerine kullanıldığı alıntılarda görülebilir. İnne mine şiiri le hukmen. Gerçekten bazı şiirler hukmdur. Ve es-samtu hukmun ve kalilun fa'iluhu. Sükut bir hukmdur ancak çok az kişi onu uygular gibi özdeyişlerde geçen hukm kelimesiyle ilgili olarak bazı rivayetlerde hukm yerine hikmet kelimesi geçmektedir. Kur'an terminolojisi üzerinde çalışan alimler, Kur'an'daki hikmet kelimesi için geniş bir yorum yelpazesi sunarlar. Bağlama bağlı olarak bu kelimenin Kur'an'da mevcut bulunan emretmeye ve yasaklamaya dair öğütler, anlama ve bilgi, peygamberlik, Kur'an tefsiri, Kur'an'ın kendisi, peygamberlik uygulaması, anlayış ve akıl anlamına geldiğini belirtirler. Sahibini cehaletten alıkoyup koruduğu ya da engellediği gerekçesiyle hikmet

Hikmetin akıl anlamında kullanıldığını ifade ederler. Ayrıca hikmet kelimesini Allah'ın kalbe yerleştirdiği ve onunla kalbi aydınlattığı bir meleke, Allah vergisi bir yaratılış ve nur olarak açıklarlar. Müslüman alimlere göre hikmetin tüm bu anlamlarını en yetkin şekilde temsil edip, onu hayatına aksettiren en güzel örnek Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'dir. İslam ilimlerindeki teknik terminoloji konusunda saygın bir diğer müellif olan Seyyid Şerif Cürcani, hikmet kelimesini bağlamına göre tanımlar ve izah eder. Tasavvufi sayılabilecek bir bakış açısıyla kelime için iki boyutun mevcudiyetinden bahseder. Dışsal, zahir ve içsel, batın. Birinci boyut hakkında konuşulması mümkün olan hikmettir. Ve dini ve tasavvufi ilimler bu hikmeti izah etmekle meşgul olur. İkinci boyutsa hakkında konuşulması mümkün olmayan hikmettir. İlimlerin sadece zahiriyle ilgilenen alimler ve sıradan insanların yeterince kavrayamayacağı, hatta onlar için zararlı olabilecek bu hikmet ilahi sırlara dair bir ilimdir. Bu iki farklı hikmet anlayışından bahseden Cürcani'ye göre, nihai tahlilde hikmet ve onun bilgisine sahip olan hakim, söz ve eylemlerinde Hazreti Peygamber'in sünnetine derin bir hürmetle sıkı sıkıya sarılan ve ilmini ameliyle bütünleştiren kişidir. Müslüman alimler hikmeti hem ameli hem de ilim ve bilgiye dair bir kavram olarak ele alırlar. Onların nezdinde kişinin ameli ve ilmi arasında doğru bir orantı ve sağlam bir bağlantı vardır. Hikmet bir taraftan takva, zühd, vera, ahlak ve ibadet gibi amele taalluku daha ağırlıklı olan kavramlarla ilişkilendirilirken, öbür taraftan da onun ilham, keşf, marifet, sır ve hakikat gibi bilgi merkezli kavramlarla birlikte çok yakından irtibatlı olduğunu vurgularlar. Zira Müslüman alimlere göre bilgi ifade eden bu kavramların hepsinin ameli bir altyapısının olması gereği vardır. Başka bir ifadeyle değişik seviyedeki bu bilgiler makbul amellerin mahsulleridir. Nitekim gerçeği temsil etme sadedinde hikmet bilgisi hayli ileri derecede bir bilgi formudur. Hikmet kimseye aile bağı, sosyal konum, mali zenginlik veya bedeni özelliklere bağlı olarak verilmez. Allah Teala kullarından dilediğine onu verir. Kulun yapması beklenen şey, kendisini farz ve nafile ibadetlerle hikmete hazırlamasıdır. Ancak bu durum bile hikmetin verilmesine kesin bir şekilde garanti etmemektedir. Zira kulun kendi şahsi gayret ve araması hikmeti elde etmek için gerekli bir sebeptir, fakat yeter bir sebep değildir. Hikmetin bilgisi mutlak manada aramakla bulunmaz. Ancak onu elde edenler, onu samimi ve istikrarlı bir şekilde arayanlardır. Müslüman alimlere göre Hazreti Peygamber, Kur'an'ı hem semavi bir kitap olarak hem de içerdiği hikmet itibarıyla açıklamak ve öğretmek için en yetkin otoritedir. Nazik konuşması, hoş dilli ve tavırlı olması, hikmet ve güzel öğütle dini davetini makul ve anlayışlı bir şekilde uygulamaya koyması, onun güzel ahlakının hususiyetlerindendir. Kur'an-ı Kerim'de güzel ve ideal bir örnek olarak tanımlanan Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, olağanüstü bilgeliği, irfanı, basireti ve incelikleri kavrayışıyla İslami literatürde kitap ve hikmetin en mükemmel uygulayıcısı, öğreticisi ve temsilcisidir. Kur'an-ı Kerim ifadeleri Allah Teala'nın Hazreti Muhammed'i insanlara ayetlerini okumak ve göstermek, insanları arındırmak, onlara kitap ve hikmeti öğretmek ve daha önce haberdar olmadıkları şeyleri bildirmek için bir elçi olarak gönderdiğini vurgulamaktadır. Buna karşılık insanların Allah'a karşı şükran-ı nimet, his ve idrakinde olmaları ve onu hatırlayıp zikretmeleri beklenmektedir. Allah Teala kitap ve hikmeti sınırsız rahmeti ve lütfuyla Hazreti Peygamber'e göndermiştir. İslamiyet öncesinde gönderilen peygamberlerde de durum benzer bir biçimdedir. Hak Teâlâ onlara da müstesna özellikler vermişti. Hazreti İsa olağanüstü vasıflarla donatılarak gönderilmişti ve ona da kitap ve hikmet bilgisi bahşedilmişti. Hazreti İsa'ya halkının ihtilaf ettikleri meseleleri açığa kavuşturabilsin diye apaçık ayetler ve hikmet verilmişti. Aynı ilahi mesajın özü ve merkezi,

merkezi olan Kur'an-ı Kerim, insanların doğruyu yanlıştan ayırmalarını ve böylece kendilerini hatalardan korumalarını temin eden hikmetli zikirdir. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, Kur'an ayetlerini açıklamış ve ilkelerini olumlu ve örnek sözler ve eylemler yoluyla bu dünya koşullarının gereklerini de gözeterek uygulamaya koymuştur. Bu uygulama İslam'da sünnet olarak adlandırılır. Hazreti Peygamber'in kitap ve hikmet bilgisi epistemolojik ve pratik boyutlara ve bileşenlere sahiptir. Onun bilgisi aynı anda ilim, marifet, akıl, kalp ve fıkıh anlamına gelir. Kitap ve hikmet anlayışının uygulamalı bir boyutu da vardır ve bu tatbiki yön olmadan kitap ve hikmet doğru bir şekilde anlaşılamaz ve pratiğe dökülemez. Peygamberimiz ve Güzel Ahlak. Eser: Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Şifai Şerif'ten dersler. Hazırlayan ve sunan Profesör Doktor Mehmet Yaşar Kandemir.

Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala seyyidina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecmaîn. Pek kıymetli kardeşlerim, Şifa-i Şerif dersimize başlıyoruz. Geçen dersimizde Peygamber Efendimizin en büyük mucizesi olan Kur'an-ı Kerim mucizesine başlamıştık. İcazül Kur'an, yani Kur'an-ı Kerim'in mucize oluşu bahsi. Bu bahiste şunları söylemiştik. Peygamber Efendimiz zamanındaki Araplar, Arap edebiyatında çok ileri gitmiş kimselerdi. Belagatli, hikmetli konuşmada çok ustaydılar. En güzel konuşmalar Arapların köy hayatı olan badiyelerde, yani bedeviler arasında yapılırdı. Bunlar çok güzel konuşurlardı. İnsanı şaşırtacak derecede edebi konuşurlardı. Bu sebeple Allah Teala Kur'an-ı Kerim'i edebi bakımdan da bir mucize olarak gönderdi dedik geçen dersimizde. Şimdi devam ediyoruz. Müellifimiz Kadı İyas, Allah ona rahmet eylesin, diyor ki: ve fihim garizeten ve kuvveten ye'tune minhu alel bedîheti bil aceb ve yudlûne bihi illa ilâ kulli sebeb ve yahtubûne bedîhen fil mevâmât ve şedîdil hatb ve yertecizûne bihi beynet tâni ve tark ve yemdahun ve yaktahun ve yetevesselun ve yetevassalun ve yerfaun ve yadau. Diyor ki müellifimiz, o devirde Araplar o kadar tabii konuşurlardı ki güzel bir sözü fazla düşünmeden söyleyiverirlerdi. Yani adamların tabiatında güzel konuşma kabiliyeti var. Söylemek istediklerini çarpıcı bir üslupla dile getirirlerdi. Onların toplantı yerleri vardı. Oralarda ve önemli günlerde hiç zorlanmadan harika konuşmalar yaparlardı. Yani edebiyata girecek konuşmalar yaparlardı. Harp meydanında, diyor müellifimiz, düşmanla çarpışırken bile sanatlı konuşurlardı. Tabii konuşma onlar için bu kadar normal. Bir taraftan kılıç ellerinde çarpışıyor, bir taraftan da adamı mat edecek sözler söyleyebiliyorlar. Söyledikleri şiirlerle ve parlak konuşmalarıyla istedikleri şahsı överlerdi. İstemedikleri kimseleri de hicvederlerdi, yererlerdi. Şayet şairin birinden bir beklentisi varsa, o adamı sözleriyle etkiler, istedikleri dünyalığı alırlardı. Caize denilen bol miktarda para alabilirlerdi böylece. Arzu ederlerse bir kimseyi büyüleyici sözleriyle adeta göklere çıkarırlardı. Yermek istedikleri adamları yergileriyle yerin dibine batırırlardı. Böyle bir edebiyatta başarıları vardı. Ve devam ediyor müellifimiz Kadı İyaz. Feyetune min zalike bis sihril halal ve yutavvikune min evsafihim ecmele min simtil leal ve yahtaune el elbab ve yuzellilune s-sa'ab ve yuzhibune el ihan ve yuheyyicune d-dimen ve yücerriune el ceban ve yebsutune yedel ca'dil benan ve yusayyirûne nâkısa kâmile ve yetrukûne nebîhe hamile. Tabi bu arada kendisi de sanatını gösteriyor. Kendisi de bir Arap malum. Arapların bu üstün söz söyleme kabiliyetini anlatırken kendisi de sanatını gösteriyor doğrusu. Ustalığını gösteriyor. Diyor ki Kadı İyaz, Araplar
istedikleri adamı överken, onlara adeta sözden kolyeler takarlar. Çok değerli sözden kolyeler takarlar. Bu söz kolyeleri inciden yapılmış olan gerdanlıktan daha değerliydi. Söyledikleri parlak nutuklarla akılları büyülerlerdi diyor. O kadar güzel konuşurlar. Öyle tesirli söz söylerlerdi ki zoru kolaylaştırırlardı. Kalplere yerleşmiş bir kin, bir öfke varsa o güzel konuşmalarıyla onu söküp atarlardı. Korkak adamı yiğit yaparlardı övgüleriyle. Cimriye kesesini açtırırlardı. Öyle meddediyor ki adamı, sen şöyle cömertsin, böyle faziletli adamsın filan. Adam da ister istemez kesenin ağzını açıyor. Yetersiz, kifayetsiz birini mükemmel hale getirirler. Şöhretli birinin isterlerse şöhretini unuttururlar. Yani onu öylesine yererlerdi ki adam unutulur gider. Minhumul bedevi yüzül lafzul cezil vel kavlil fasl vel kelamil fahm vel tab'il cevheri vel menza'il kavi. Arapların bir kısmı diyor müellifimiz bedeviydi, yani göçer. Çölde yaşıyor ve göçer. Bu bedevilerin güçlü dilleri, güçlü ifadeleri,

harikulade sözleri vardı. Onların sözün en güzelini dile getiren üstün bir tabiatları vardı diyor. O şeyi unutmayınız lütfen. Yani Kur'an-ı Kerim neden edebi bakımdan bir mucizedir? Çünkü önce Allah Teala adamları böyle yetiştiriyor. Zemini hazırlıyor. Kur'an-ı Kerim'i anlayacak bir toplum meydana getiriyor. Kur'an-ı Kerim onlara nazil olunca göreceğiz şimdi misallerini. Adamlar çarpılıyorlar adeta. Kur'an-ı Kerim'in edebi güzelliği karşısında çarpılıyor. Ve minhumu al-hadariyyu zul-belagatil bari'a vel-elfazun nasi'a vel-kelimatil cami'a vet-tab'is sehl vet-tasarrufu fil-kavlil kelilil kulfe el-kesirir ravnak er-rakikil hashi. Peki çölde yaşayan bedeviler böyleydi de acaba şehirde yaşayan insanlar nasıldı? Şehirde yaşayanlar da son derece etkili ve yerinde söz söylerlerdi. İfadeleri kusursuzdu. Az sözde çok mana anlatırlardı. Anlatmak istedikleri şeyi kolayca anlatırlardı diyor. Yumuşak bir dilleri olduğu için söylemek istedikleri şeyi son derece parlak ve kolay bir şekilde ifade eder. وَكِلَ الْبَابَيْنِ فَلَهُمَا فِي الْبَلَاغَةِ الْحُجَّةُ الْبَالِغَ وَالْقُوَّةُ الدَّامِغَ وَالْقِدْحُ الْفَالِجِ وَالْمَهْيَعُ النَّاهِجِ لَا يَشُكُّونَ أَنَّ الْكَلَامَ طَوْءُ مُرَادِهِمْ وَالْبَلَاغَةَ مِلْكُ قِيَادِهِمْ قَدْ حَوَوْا فُنُونَهَا وَاسْتَنْبَطُوا عُيُونَهَا وَدَخَلُوا مِنْ كُلِّ بَابٍ مِنْ أَبْوَابِهَا وَعَلَوْا صَرْحًا لِبُلُوغِ أَسْبَابِهَا. Kendisi de hakikaten sanatlı konuşuyor, yazıyor. Diyor ki Kadı İyaz, çölde, badiyede yaşayan köylüler kadar şehirde yaşayan insanlar da sözü çok beli, çok mükemmel şekilde söylerlerdi. Gevşek söz söylemezlerdi diyor. Son derece tesirli ve kolay anlaşılır sözler söylerdi. Onlar da edip insanlar, edebiyatta ileri gitmiş insanlar. Sözü maksatlarına boyun eğdirirlerdi. Yani yiğit bir binici düşünün. Yani at sahibine göre kişiler derler ya, söz de bunların elinde İstedikleri gibi kullandıkları bir araç idi diyor ya. Yani. Sözü anlatmak istedikleri şeye, maksatlarına boyun eğdirirlerdi diyor. Ne istiyorlarsa onu çok rahat anlatırlardı. Allah Allah. Belagatın dizginlerine hakimdiler diyor. Sözün, belagatın dizginlerine hakimdiler. Sözün inceliklerini bildikleri için en güzel üslubu ortaya koyacaklarından emindirler. Kendilerinden emindirler. Çok güzel konuşacaklarından, maksatlarını en parlak şekilde anlatacaklarından emin idiler. İşte bu özellikleri sebebiyle dili, Arap dilini istedikleri gibi kullandılar. Saltanatlı cümleler kurdular diyor. Saltanatlı cümleler kurdular. Ve söz sanatlarının her birini kullandılar. Ne kadar edebi sanat varsa bunların hepsini kullandılar. Şu küçük, bu büyük demeden, bu önemli, bu önemsiz demeden her konuda söz söyledi. Her sahada. Yani söze hükmettiklerini, sözü istedikleri gibi kullandıklarını göstermek için her sanatı kullandılar. Kendilerine güvendikleri için hem şiirde hem nesirde, yani düz yazıda birbirleriyle yarıştılar. Hani insanlar bir araya gelirler söz gelimi, haydi bir hatıra anlatalım derler. Eskiler mesela şiir okurlardı, bizde de yani. Herkesin hafızasında birçok şiir vardı. Hani çocuklar birbirlerine bulmaca sordukları gibi bir araya geldiklerinde onlar da karşılıklı olarak edebi konuşmalar yaparlar. فَقَالُوا فِي الْخَط۪يبِ وَالْمَهِنْ
ve tefennenu fil gassi ve semin ve tekavelu fil kulli vel küsr ve tesacelu fil nazmi ve nesr. O devrin Arapları şu küçük bu büyük demeden, şu önemli şu önemsiz demeden her konuda söz söylediler. Her sahada at koşturdular ya. Yani. Kendilerine güvendikleri için hem şiirde hem nesirde, düz yazıda birbirleriyle yarıştılar. Fema ra'ahum illa rasulun kerim bi kitabin aziz la yetihil batilu min beyni yedeyhi ve la min halfi tenzilun min hakimin hamid. Araplar edebiyatta böyle parlak devirlerini yaşarken Allah'ın elçisi onlara pek değerli bir kitap getirdi. Kur'an-ı Kerim'in ifadeleriyle söyleyecek olursak bu kitap, ki müellifimiz de Kur'an-ı Kerim ayetini almış zaten, o ayetin tercümesi şöyle: Kur'an-ı Kerim kendisini anlatıyor. Kendisine hiçbir bakımdan bir noksanlık erişmeyen bir kitaptı. Her işi yerli yerince yapan ve her türlü övgüye layık olan Allah tarafından indirilen bir kitaptı. Kur'an-ı Kerim de onların bu edebi sanatlarına uygun ifadeler kullandı. Onun için Kur'an-ı Kerim'i duydukları vakit şaşırıp kaldılar. Bu insan sözü olamaz dediler. Kur'an-ı Kerim karşısında şaşırıyorlar, diyorlar ki bu ne biçim söz? Muhammed söyledi filan diyor ya bir kısmı, edebiyattan anlayanlar diyorlar ki bunu bir insan söyleyemez. İnanmasalar da böyle söylüyorlar. Yani İslamiyet'e inanmasalar, Efendimiz'e inanmasalar bile ister istemez edebi sanatta çok ileri oldukları için bunu itiraf ediyor. Ve Kur'an-ı Kerim'i anlatıyor müellifimiz. Uhkimet ayatuhu ve fussilet kelimatuhu ve beharat belagatuhul ukul ve zaharat fesahatuhu ala kulli mekul ve tedafere icazuhu ve i'cazuhu ve tezaheret hakikatuhu ve mecazuhu ve tebaret fil husni metali'uhu ve mekati'uhu ve havet kullel beyani cevami'uhu ve beda'i'uhu ve atedele ma icazihi hüsnü nazmi ve entabaga ala kesreti fevaidihi muhtaru lafzı. Müellifimiz Kur'an-ı Kerim anlatırken diyor ki, o kitabı kerimin, Kur'an-ı Kerim'in ayeti kerimeleri kesin delillerle güçlendirilmiştir. Bu kitapta insanların ihtiyaç duyduğu her şey, her konu enine boyuna açıklanmıştır Kur'an-ı Kerim'de. Her şey, her konu enine boyuna açıklanmıştır. Kur'an-ı Kerim'in belagati akılları hayrete düşürecek derecede mükemmeldir. Kur'an-ı Kerim'in fesahati ise her sözden üstündür. Kur'an-ı Kerim'in sözleri vecizdir, mucizedir, eşsizdir. Kur'an-ı Kerim'in içindeki hakiki ifadelerde, mecazi sözlerde birbirini destekler. Kur'an-ı Kerim'in ayetleri baştan sona tam bir intizam içindedir. Yani birbiriyle çelişen ifadeler yoktur. Bir dinde bulunması gereken her şeyi özlü ve benzersiz bir şekilde dile getirir Kur'an-ı Kerim. Bir dinde olması gereken her şeyi anlatır, dile getirir. Mükemmel bir tarzda. Her ayeti birbiriyle uyumludur. Anlatacağı her şeyi Kur'an-ı Kerim veciz bir şekilde anlatır. Özlü bir tarzda anlatır. Sözleri seçkindir. Mana bakımından da son derece zengindir. Evet, burada kalalım. İnşallah Rabbim afiyet versin de önümüzdeki derste devam eder. Rabbim hepimize hayırlar ve afiyetler ihsan eylesin. Gönlümüzü İslam nuruyla aydınlatsın.
hepimizi salih kullarından eylesin ve evimizi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin şefaatine nail eylesin. Amin ve elhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Kamu spotu.
2: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
3: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
4: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
5: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
4: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
6: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
1: Kamu spotu.
7: Efendimiz nasıl biriydi? Keşke görebilseydik. Ne güzel olurdu onu görmek. Sesini duymak, tebessümünü görmek, çocuklara nasıl baktığını bilmek. Ama bugün biz de onun hayatını dinleyebilir, güzel ahlakını öğrenebilir ve onun izinden gidebiliriz. Efendimizin hayatını sevgiyle dinleyip, merakla keşfedip, onun güzel ahlakından hayatımıza güzellikler katabiliriz. Gülce, hafta içi her gün saat 17'de Diyanet Risalet Radyo'da.

Ebu Zer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: sizin her bir ekleminiz için sadaka borcunuz vardır. Öyleyse her tesbih bir sadaka, her hamd bir sadaka, her tehlil bir sadaka, her tekbir bir sadakadır. Marufu iyiliği emir, münkerden, kötülükten nehi de

0: akşama kadar 70.000 melek rahmet okur. Eğer akşamleyin ziyaret ederse, sabaha kadar da 70.000 melek onun için rahmet okur. Aynı zamanda o kimse için cennette toplanmış meyveler vardır. Enes'in radıyallahu anh şöyle dediği rivayet edilmiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem vefatına kadar donatılmış bir sofrada yemek yememiştir. Ölünceye kadar halis undan yapılmış ekmek de yemiş değildir. Buhari'nin bir rivayetinde Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem asla kızartılmış koyun görmedi denilmiştir. Ebu Musa el-Eş'ari'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Serinlikte kılınan iki namazı sabah ve ikindi namazlarını kılan kimse cennete girer. İbn Abbas'ın radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Bir Müslüman ölür de Allah'a şirk koşmayan 40 kişi onun cenaze namazını kılarsa Allah onların cenaze hakkındaki bağışlanma dileklerini kabul eder.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur.
3: İnsanlar ezan okumanın ve ilk safta durmanın ne denli faziletli olduğunu bilseler ve bunlara nail olmak için başka çare bulamasalardı, mutlaka aralarında kura çekerlerdi. Namaza erken gitmenin ne kadar faziletli olduğunu bilselerdi, bu hususta mutlaka yarış ederlerdi. Yatsıyla sabah namazlarının faziletini bilselerdi, onlara emekleyerek dahi olsa giderlerdi.

Ebu Zer'in naklettiğine göre Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Zahit olmak, dünyaya rağbet etmemek, kişinin helal olan şeyleri kendisine haram kılması veya malını dağıtıp tüketmesi demek değildir. Bilakis zahit olmak, elinde olan şeylere Allah katında olanlardan daha fazla güvenmemek demektir.

Çocuklar ve onların muhteşem dünyası. Bu muhteşem dünyada bir önder, bir kılavuz, bir pusula. Çocukların gözünde Peygamber Efendimiz, çocukların dilinde onun hayatı. Çocukların dilinden hadis-i şerifler hafta içi her gün saat 10'da Diyanet Risalet Radyo'da.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Osman bin Affan'dan radiyallahu an rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sizin en hayırlınız Kur'an'ı öğrenen ve öğretendir buyurdu. Hazreti Ayşe'den radiyallahu anha rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Bir grup insan Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem kâhinler hakkında sorular sordu. Resulullah onların hiçbir değeri yoktur buyurdu. Sahabiler ey Allah'ın Resulü onların bize verdiği bazı haberler dedikleri gibi çıkıyor dediler. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem doğru çıkan bu sözü işiten bir cin kapıp gelerek dostunun kulağına fısıldar. Onlar da o gerçeğe kendilerinden 100 yalan karıştırırlar buyurdu. Ebu Musa el-Eş'ari'den radiyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Kur'an okuyan mümin turunç gibidir. Kokusu da tadı da hoştur. Kur'an okumayan mümin hurma gibidir. Kokusu yoksa da tadı hoştur. Kur'an okuyan münafık reyhana benzer. Kokusu hoş, tadı acıdır. Kur'an okumayan münafık Ebu Cehil karpuzuna benzer. Kokusu olmadığı gibi tadı da acıdır. Hazreti Ali'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem namaza durduğunda tahiyyatla selam arasında ettiği son duası şu olurdu. Allah'ım evvelce işlediğim ve bundan sonra işleyebileceğim gizli ve açıkça yaptığım, ölçüyü aştığım ve benden daha iyi bildiğin bütün günahlarımı bağışla. Öne geçiren de, geri bırakan da sensin. Senden başka ilah yoktur. Rıdvan biatında bulunan sahabilerden Ebu Zeyd Sabit bin Dahhak el-Ensari'den radiyallahu anh Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. İslam'dan başka bir din adına bilerek yalan yere yemin eden kimse dediği gibi adına yemin ettiği dindendir. Herhangi bir şeyle kendini öldüren kimseye kıyamet günü onunla azap edilir. Bir kişi sahip olmadığı şeyleri adayamaz. Bir mümine lanet etmek adeta onu öldürmek gibidir.
0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Şairlerin söylediği en doğru söz Lebid'in şu sözüdür. İyi bilin ki Allah'tan başka her şey yok olmaya mahkumdur.

Ebu Hureyre radıyallahu anh anlatıyor. Yakın akrabalarını uyar ayet-i celilesi nazil olduğu vakit Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Kureyş kabilesini çağırdı. Onlar da toplandılar. Onlara hem genel olarak hem de ayrı ayrı kabilelerini zikrederek seslendi. Ey Abdüşşems oğulları! Ey Ka'b bin Lüey oğulları! Kendinizi cehennemden kurtarın! Ey Mürre bin Ka'b oğulları! Kendinizi cehennemden kurtarın! Ey Abdümenaf oğulları! Kendinizi cehennemden kurtarın! Ey Haşim oğulları! Kendinizi cehennemden kurtarın! Ey Abdülmuttalib oğulları! Kendinizi ateşten kurtarın! Ey Fatıma! Sen de kendini cehennemden kurtar! Çünkü Allah katında sizin için benim elimde hiçbir şey yoktur. Şu kadar var ki ben sizinle akrabalık ilişkilerimi canlı tutacağım.

Numan bin Beşir'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: Allahü Teala'nın çizdiği sınırlara riayet edenlerle etmeyenler bir gemide yolculuk yapan şu topluluğa benzer. Onlar gemideki yerlerini kura ile paylaşırlar. Bir kısmına geminin üst katı, diğer bir kısmına da alt katı düşer. Kura neticesi olarak aşağıya yerleşenler, su almak için çıktıkları vakit üst kattakilerin yanından geçerler. Bunun üzerine hissemize düşen yerden bir delik açsak da yukarıdakileri rahatsız etmesek derler. Eğer üst kattakiler onları istediklerini yapmakta serbest bırakırlarsa hepsi helak olur. Şayet onları bu tehlikeli işten men ederlerse kendileri kurtulduğu gibi onları da kurtarmış olurlar.''

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Biriniz insanlara namaz kıldırdığında namazı kısa tutsun. Çünkü içlerinde zayıf, hasta ve yaşlı olanlar vardır. Kendi başına kılarken istediği kadar uzatsın.

0: Enes'in radıyallahu anh İsra hadisesini anlattığı meşhur hadisinde aktardığına göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dedi: Cebrail beni birinci kat göğe çıkarıp oraya girmek için izin istediğinde kim o denildi. Cebrail diye cevap verdi. Yanındaki kim denildiğinde de Muhammed cevabını verdi. Beni ikinci kat göğe çıkarıp oraya da girmek için izin istediğinde kim o denildi. Cebrail diye cevap verdi. Yanındaki kim denildiğinde de Muhammed cevabını verdi. Üçüncü, dördüncü ve diğer gök katlarında da her sema kapısında kim o denildi, o da Cebrail diye cevap verdi.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Ebu Zer'in içinde bulunduğu bir topluluğa uğrayan Hazreti Peygamber bir vesileyle onlara şu soruyu sorar: Allah'a en sevimli gelen amel nedir? Ve insanlar saymaya başlar. Bazıları namaz, bazıları zekat, bazıları da cihat diye cevaplandırır Peygamberimizin sorusunu. Efendimiz şu açıklamayı yapar: Allah'a en sevimli gelen amel, Allah için olan sevgi ve Allah için olan nefrettir.
3: Kırk hadiste iman. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor:
4: من عقد عقدة ثم نفث فيها فقد سحر ومن سحر فقد أشرك ومن تعلق شيئا وكل إليه.
3: Kim düğüm yapar sonra ona üflerse büyü yapmış olur. Kim büyü yaparsa şirk koşmuş olur. Kim de kendisini koruması için nazarlık ve benzeri bir şey takarsa o taktığı şeyin korumasına havale edilir. Yüce dinimiz İslam, kehaneti ve kahinleri kesinlikle hoş karşılamaz. Büyülü söz ve davranışlarla insanların gözlerini ve gönüllerini köreltenlere, dini istismar ederek kendisine maddi ve manevi güç devşirenlere asla izin vermez. Nitekim Peygamber Efendimiz bir hadisinde büyü yapmayı insanı helake götüren günahlar arasında saymıştır. Büyü yapmak ne kadar büyük bir günahsa, onu yaptırmak da aynı şekilde büyük bir günahtır. Peygamber Efendimizin bu hususta ikazı çok açıktır. Kim de bir kâhine gider ve onun sözlerini tasdik ederse, Muhammed'e indirileni inkar etmiş olur. Büyü, İslam'dan önceki toplumlarda ve dinlerde gelecekten haber verme, tılsımla tedavi etme, cincilik ve falcılık yaparak kehanette bulunma gibi uygulamalarla bir çıkar aracı olarak kullanılmıştır. Maalesef günümüzde bu yanlış davranış sonlanmış değildir. Toplumda bu yönde bir talep olmasaydı, talebe cevap verecek kişiler de olmazdı. Dolayısıyla sihir ve büyünün sonlanmasını istiyorsak, bu istismarcıların tuzağına düşmemeli, Rabbimize güvenmeli, yalnızca ondan yardım talep etmeliyiz. Unutmayalım ki büyü ve sihir insanları birbirine düşürür. Kişiler, aileler ve nihayetinde toplum arasında fitne, kargaşa tohumları ekilmesine sebebiyet verir. Türkçemizde göz değmesi anlamında kullanılan nazar, kişilerin kıskançlık duygusundan kaynaklanan bir bakışta başkasının üzerinde maddi ve manevi bir etki bırakması demektir. Peygamber Efendimiz şöyle buyurur: Nazardan Allah'a sığının. Çünkü göz değmesi, nazar gerçektir. Kur'an-ı Kerim, Hazreti Yakub aleyhisselamın çocuklarına nazardan korunmaları için topluca şehir merkezine girmemelerini öğütlediğini haber vermektedir. Yine müşriklerin Peygamber Efendimiz'e olan kıskançlıklarından dolayı onu bakışlarıyla yıkmak istedikleri Kur'an'da bildirilir. Mümin her türlü kötülükten olduğu gibi nazardan da Allah'a sığınır. Nitekim hastalandığımızda şifa veren O'dur. Ayrıca mümin nazardan korunmak için nazar boncuğu gibi nesneler taşımaz, kurşun döktürmez, atnalı ve benzeri şeyleri evine asmaz. Zira Peygamberimizin haber verdiği üzere İslam dininde nazarlık türünden şeylerin asılması ve şifanın ondan beklenmesi yasaklanmıştır.

0: 40 hadiste iman. Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Borçluya kolaylık göstermek. Ebu Hureyre'den rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: kim güç ve sıkışık vaziyette olan bir kimsenin borcunu erteler veya hafifletirse, Allah da kendi gölgesinden başka hiçbir gölgenin olmayacağı mahşer gününde arşın gölgesi altında onu gölgelendirir. Bu başlık altında hemen ilk akla gelen hadis-i şeriflerden ikisi şöyledir: satarken, satın alırken, alacağını isterken ve borcunu öderken kolaylık gösteren bir adama Allah rahmetini ihsan buyursun. Allah Teala sizden önceki ümmetlerden bir kişiyi bağışladı. Çünkü o sattığı zaman kolaylaştırır, satın aldığında kolaylık gösterir ve borçludan alacağını isterken kolaylığı tercih ederdi. Bu hadisleriyle Resul-i Ekrem ticari muamelelerinde kolaylık prensibini uygulayan, nazik ve cömert davranan bir insan için rahmet niyazında bulunmuş ve bağışlanacağı müjdesini vermiştir. Borcunu ödeme konusunda ciddi ve iyi niyetli olmasına rağmen imkansız ve çaresiz insanlara anlayışlı davranmak, kolaylık göstermek ve yardımcı olmak ecir ve sevabı bol olan bir davranıştır. Ancak gösterilen ilgi ve müsamaha Allah'ın rızasını kazanmak gibi ulvi bir gaye için olmalıdır. Darda olan bir borçluya süre tanıyan ve maddi olarak onu rahatlatan kimse ruhen rahatlayacak ve yaptığı iyiliğin sevincini yaşayacaktır. Hatta böyle bir durumda şayet imkan varsa

Borçlunun borcunu silerek onu rahatlatmanın hayırlı bir davranış olduğunu Kur'an-ı Kerim'den öğrenmekteyiz. Borçlu zor durumdaysa eli genişleyinceye kadar ona süre verin. Onun borcunu bütünüyle bağışlamaksa bir bilseniz sizin için daha hayırlıdır. Bu ayetin pratik uygulamasını şu hadislerden öğrenmekteyiz. İnsanlara borç para veren bir adam vardı. O hizmetçisine şöyle derdi. Darda kalmış bir fakire vardığında onu affediver. Umarım Allah da bizi affeder. Nihayet adam Allah'a kavuştu ve Allah onu affetti. Melekler sizden önceki nesillerden bir adamın ruhuyla karşılaşmışlardı. Ona hayır namına bir şey yapmış mıydın diye sordular. Adam hayır diye cevap vermişti. Melekler biraz düşün, hatırlamaya çalış dediler. Adam, insanlara borç verirdim de hizmetçilerime onlardan güç durumda olanların borçlarını ertelemelerini, varlıklı olanlara da müsamaha göstermelerini emrederdim demişti. Bunun üzerine Allah Teala o kulunu affetti. Sizden önceki nesillerden bir adam hesaba çekildi. Fakat iyilik namına adamın hiçbir şeyi bulunamadı. Ancak o zengindi ve cemiyet içinde sosyal bir adamdı. Hizmetçilerine de darda kalan fakirlerin borçlarını silmelerini emrederdi. Yüce Allah, biz buna ondan daha layıkız, onu affedin buyurdu. Allah'ın kıyamet gününün keder ve sıkıntılarından kurtarması kimi sevindirirse, borcunu ödeyemeyene süre tanısın veya bir kısmını silsin. Kim duasının kabul edilmesini ve sıkıntısının giderilmesini isterse, borçlunun yükünü hafifletsin. Bu durumda ödemeyi geciktirme konusunda herhangi bir art niyeti olmayan borçlu bir insana iyi ve nazik davranmak, borcunu ertelemek, adli makama intikal ettirerek onu sıkıntıya sokmamak, ödeyemeyecek durumdaysa borcunu silerek bağışlamak güzel bir davranıştır. Nitekim Osmanlılar devrinde veresiye, zimem defteri uygulaması bu hususta güzel bir örnek teşkil eder. Bu uygulamaya göre Ramazan günlerinde teplili kıyafetle pek çok zengin, hiç tanımadıkları mıntıkalardaki bakkal ve manav dükkanlarına giderek onlardan veresiye defterini çıkarmalarını isterdi. Borçluların hesabını ödedikten sonra onları silin, Allah kabul eylesin diyerek kendisini tanıtmadan oradan ayrılırdı. Şüphesiz bu asil davranışın temelinde Yüce Kur'an'ın şu beyanı vardır. Borçlu zor durumdaysa eli genişleyinceye kadar ona süre verin. Onun borcunu bütünüyle bağışlamaksa bir bilseniz sizin için daha hayırlıdır.

Cabir'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Gecenin sonunda kalkamayacağından korkan kimse vitir namazını gecenin evvelinde kılsın. Gecenin sonunda uyanacağını ümit edense gecenin sonunda kılsın. Zira o vakitte kılınan namazda melekler hazır bulunur. İşte bu daha faziletlidir. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kim sabah akşam 100 defa Sübhanallahi ve bihamdihi derse, Allah'ı tesbih eder ve ona hamd ederse, kıyamet gününde hiçbir kimse bu adamın söylediği bu zikirden daha faziletli bir şeyle gelemez. Ancak birisi onun söylediğinin benzerini veya daha fazlasını söylerse o başka. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Herhangi bir topluluk Allah'ın evlerinden, mescitlerden bir evde toplanır. Allah'ın kitabını okur. Aralarında ayetleri müzakere ederlerse kalpleri huzur bulur. Allah'ın rahmeti onları kuşatır. Melekler onları sarar. Allah onları kendi katındakiler arasında zikreder. Cerir'den radıyallahu an rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Peygamberimize sallallahu aleyhi ve sellem yabancı bir kadına bir anlık bakmayı sordum. Gözünü çevir buyurdu.

Bera'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem arkasında namaz kıldığımızda namaz sonrasında yüzünü bize doğru çevirdiği için sağ tarafında bulunmayı severdik. Bir defasında Resulullah'ın "Ya Rabbi, kullarını dirilttiğin ya da topladığın kıyamet gününde beni azabından koru" diye dua ettiğini işittim.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Hadis sohbetleri. Hazırlayan ve sunan Profesör Doktor Halis Aydemir.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد الأمين ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا Diyanet radyolarının değerli dinleyicileri, İmam Nevevi'nin Riyazu Salihin adlı eserinden hadisler okumaya devam ediyoruz. Bulunduğumuz bölüm, başkasını kendine tercih etmek, yani ithar. Sıradaki hadisimiz 570 no'lu hadis. Ve'an Ebi Musa, Ebu Musa'dan gelen bir rivayet. Radıyallahu anhu, Allah Azze ve Celle kendisinden razı olsun. Kâle dedi ki, İnnel eş'ariyyine, eş'ariler, yani hadisi bize rivayet eden Ebu Musa'nın kavminden olanlar. O da bir eş'ari, Ebu Musa el-eş'ari. Dolayısıyla bu kavim, yani eş'ari kavmi, İzâ ermelû fil gazvî, eğer bir gazvede, bir gazada yiyecekleri azalırsa, yani sefer halindeler ve azıkları tükenmeye yüz tutmuşsa, اَوْ قَلَّ طَعَامُ عَيَالِهِمْ بِالْمَد۪ينَةِ, yahut şehirde ailelerinin, çoluk çocuklarının yiyecekleri azalmışsa ne yaparlar? جَمَعُوا مَا كَانَ عِنْدَهُمْ, ellerinde ne varsa hepsini toplarlar, fi thawbin vahidin, tek bir yaygının içerisine koyarlar, herkes yanında olanı getirir. Yani ne kaldıysa, baktılar ki yiyecek krizi olmak üzere, artık bazılarının yiyecekleri kalmadı. Kimde ne varsa toplarlar onları, yere serdikleri bir yaygının üzerinde bir araya getirirler. Cema'u mâ kâne indahum fi thawbin vahidin. Sonra, ثُمَّ اَقْتَسَمُوهُ بَيْنَهُمْ, sonra onu kendi aralarında paylaşırlar. فِي اِنَاءٍ وَاحِدٍ, bir kap üzerinden. بِسَّوِيَّتِي, eşit bir şekilde. Yani ortada birikenden bir kap A'ya, bir kap B'ye, bir kap C'ye böyle dağıtırlar. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem onların bu zor zamanlarda birbirlerini desteklemelerini, elde kalanı toplayıp eşit paylaşmalarını böyle tarif etmiş ve tarif ettikten sonra beğenmiş. Fehum minni demiş. Onlar bendendir. Ve ene minhum, ben de onlardanım. Madem ki böyle güzel, faziletli, erdemli bir davranışı sergileyebiliyor bu topluluk, harika bir topluluk, ben de onlardanım, onlar da bendendir. Bu olağanüstü bir iltifat Resulullah'ın diliyle. Dolayısıyla Resulullah yanlısı olmak, Allah'ın Resulü'nün tarafında bulunmak, öyle sadece kasideler okumakla, uzaktan uzağa, sadece söz ile sınırlı, ifade ile sınırlı bir yaklaşımla olmaz. Eğer bu sözde kalıyorsa bu türden sahiplenmeler, onun ümmetinden olduğuna dair ifadeler, çok seviyorum ve benzeri söylemler şayet Resulullah'ı tanımaya, sünnetini anlamaya ve kendi hayatında bunları yaşamaya çalışmak eşlik etmiyorsa, o zaman sözde kalır. Resulullah ne demiş, nasıl demiş, hayatında bunu nasıl uygulamış? Sevgi onu daha yakından tanımayı gerektirir. Uzaktan uzağa sadece bir ümmet bağı ile bu iltisak, yani bu denli bir iltisak üzerinden Resulullah'a aidiyet ummak beyhudedir, çiboş kalır. Resulullah'ın öğretisini Cenab-ı Hak'tan getirdiği ve bütün insanlığıyla paylaştığı, başta Allah'ın kitabı ve onun hayatındaki karşılığı olan yaşayışı, hayat tarzı, sünneti dediğimiz, bizatihi onun icra ettiği, uyguladığı dini hayatını öğrenmek, yaşamak ve başkalarıyla paylaşmak hususunda bir gayret yok ise, o zaman o aidiyet iddiası da, o yakınlık iddiası da muallakta kalır. Ayakları yere basmaz. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, ben kimlerdenim, kimler benden, bunun yolunu gösteriyor. Öyle soyla, sopla, Araplıkla, Kureyşi olmak ile garantilenecek şeyler değil bunlar. Evet, Arap olabilirsin. Resulullah ile soy birliğin olabilir. Aynı milletten olabilirsin. Ama Allah'ın Resulü'nün getirdiği mesajı sahiplenmiyorsan, onu öğrenmiyor, hayatında yaşamıyor ve onu tam da Resulullah'ın getirdiği gibi orijinal şekliyle eğmeden, bükmeden, içinden bir şeyler çıkartıp yahut yeni yeni bir şeyler ilave etmeden bir emanet olarak Resulullah'ın Allah'tan getirdiği o mükemmel şekliyle sahiplenip yaşayıp başkalarıyla paylaşmıyorsan, Arap olmanın sana

0: herhangi bir faydası olmaz. Sırf Arap olduğun için Resulullah'a başka milletlerden daha yakın olmuş olmazsın. Bak işte Resulullah diyor ki bunlar Eşariler. Yemenli bir kabile, yaramadanın içinden değil, Mekke'den değil. O günkü insanların bile uzak saydığı, çünkü Kureyşliler, Mekkeliler kendilerini merkezde sayıyorlar. Bunlar öteden gelen. Eşariler Yemen'den, hatta Yemen'in yükseklerinden gelenler. Dolayısıyla Resulullah ile bu anlamda bir yakınlıkları yok. Bir nesep bağı, akrabalık vesaire yok. Ama Allah'ın Resulü etrafındakilere şu mesajı veriyor. Bizi yakın kılan aynı yolun yolcusu olmak. Cenab-ı Hakk'ın kulluğunda bir araya gelmek. Allah'ın emir ve yasaklarını yaşarken yakınlaşmak. Aynı yolun koşut unsurları olarak birlikte yol almak. Bakın Eşarilere nasıl bir meziyetleri var. Şöyle şöyle yapıp birbirleriyle yardımlaşıyorlar. İşte bu davranışları dolayısıyla bana yakınlaşıyorlar. Ene minhum, ben onlardanım demiş. Fehum minni, onlar da bendendir. Nasıl ya Resulallah? Çünkü şöyle şöyle şöyle davranışları var. Dolayısıyla herhangi bir kişi hangi etnik kökenden gelirse gelsin, isterse Alman olsun, Rus olsun hiç fark etmez, Resulullah'ın Cenab-ı Hak'tan getirdiği çağrıya icabet etmiş olması, Rabbena innena semi'na munadiyen, ya Rabbi biz nida eden birini duyduk, yunadi lil imani, imana çağıran, fe amennâ, bunun üzerine biz de iman ettik ya Rabbi demişse, artık Cenab-ı Hak'tan gelen bu kitabı kendisine rehber edinmişse, hayatına bunu nasıl aksettireceğini, nasıl tatbik edeceğini Resulullah'ın örnekliği üzerinden esas almışsa, üsve-i hasene dediğimiz, buradaki başarı oranı, yani ne kadar başarılı olursa o kadar Resulullah'a yaklaşmış olur. Velev ki aralarında hiç nesep bağı olmasın. İşte Selman el-Farisi, Acem'den bir insan. Olabildiğince Resulullah'tan nesebi itibariyle uzak. Ama Allah'ın Resulü onun için ne dedi? O benim ehli beytimdendir. O benim hane halkımdandır buyurdu. Dolayısıyla İslam'ın soy üzerinden bir iyilik algısı bulunmamaktadır. Şu soy, şu soydan üstündür. Şu aileden doğan, şu aileden doğandan daha üstün olarak doğar. Ve daha imtiyazlı ve daha hak katında makbul biri olur. Hayır, hayır. Bizatihi bütün peygamberlerin ve nihayetinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin getirdiği mesajın temeli inne akramakum indallahi etkakum. Sizin en değerliniz, yani hak katında etkakum, Cenab-ı Hakk'ı en çok gözeten, en çok sevip sayanınızdır. Irkı ne olursa olsun, erkek olsun, kadın olsun, şu milletten olsun, bu milletten olsun, hiç fark etmez. Doğrudan Hazreti İbrahim'in soyundan oldukları halde Cenab-ı Hakk'ın la yenalu ahdiz zalimin, zalimler benim ahdime nail olamazlar buyurduğu, hidayetten bile mahrum bıraktığı niceleri vardır. Bizatihi Resulullah'ın amcası olup küçüklüğünden itibaren onu sevmiş, kol kanat germiş, yetiştirmiş, himaye etmiş. Hatta İslam döneminde bile onu korumaya çalışmış birinin Resulullah'a olan bu yakınlığının hiçbir anlamı olmamıştır. Aynı durum Resulullah'ın ataları, anası, babası için de bizatihi Resulullah'ın şehadetiyle geçerlidir. Dolayısıyla olay bir genetik ilişki, bir gen benzerliği değil, hidayet çağrısına, Cenab-ı Hakk'ın uzattığı ipe tutunmak, وَاَتَصِمُوا بِحَبْلِ اللّٰهِ جَمِيعًا, ve olabildiğince hayatında Cenab-ı Hakk'ı gözeterek başta farz ibadetleri, sonra sünnetleri, sonra nafileleri, hayatın içerisindeki en küçük bir erdeme varıncaya kadar Resulullah'a benzemeye çalışmak. Değil mi ki o elindekini başkalarıyla paylaşmayı, yani ithar, kendisi ihtiyaç duysa bile Hakk'ın rızası için bunu yapıyordu. Eş'arilerin de benzer şeyleri yapabildiklerini görünce etrafındakilere, yakınındakilere bu mesajı verdi. İşte ben Eş'arilerdenim, Eş'ariler de bendendir. Yani Resulullah demek istedi ki فَمَنْ تَبِعَنِي فَاِنَّهُ مِنِّي. Kim bana tabi olursa o bendendir. benim getirdiğim Cenab-ı Hak'tan bu kitabı öğreniyorsa, okuyorsa, benim sözlerimi, hayatımı, bu kitabı nasıl yaşadığıma dair bilgileri inceliyor, iz iz izliyor ve benim peşimden geliyorsa o kişi bendendir. فَمَنْ تَبِعَنِي فَاِنَّهُ مِنِّي Böyle değilse doğrudan onun soyundan bile olsa, amcası, yakın akrabası bile olsa, mesela Ebu Leheb gibi, Allah Azze ve Celle'nin doğrudan lanetine uğrayabilir. Nitekim Ebu Leheb uğramıştır. Bu mümtaz öğreti, bu pak, bu tertemiz, üstünlüğü Allah korkusu ve sevgisi üzerinden ortaya koyan coğrafi yakınlıkları, nesep yakınlıklarını, asaleti şunu bunu devreden çıkaran la fadla li arabiyyin ala acemiyyin herhangi bir Arap'ın herhangi bir aceme üstünlüğü olamayacağını haykıran bu öğreti işte Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin öğretisidir. İşin garip tarafı Resulullah'ın yakınlığını onun sünneti üzerinden aramak yerine acem topluluğu kalktılar onun soyundan gelen bazı insanları ululayarak, yücelterek hem de onlara rağmen kendilerince ayrı bir yol tuttular ve İslam dinini yaşamanın yolu olarak soy bağını esas alan bir yaklaşıma büründüler. Halbuki esas olan soy değil, öğretidir, mesajın kendisidir. Resulullah'ın Allah'tan getirdiği kitabı ve vahyin takriri üzere ortaya koyduğu sünnetidir. O yüzden Allah'ın Resulü sünnetini bu güzelim ayrıntısına varıncaya değin dikkatlice ortaya koyan eşarilerden bir sahne ortaya koyup bize mesaj gönderdi. Siz benden, ben de sizden olmamı istiyorsanız o zaman benim sünnetime sarılın. Okuduğumuz bu rivayeti hem İmam Bukhari sahihine almış hem İmam Müslim sahihine almış. Yani muttefakun aleyh bir rivayet. Yani sahih hadisler içerisinde birinci dereceden sahih bir hadis. Diyanet radyolarının değerli dinleyicileri, hem okuduğumuz bu bölümün sonuna geldik, hem de bugün bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Bir sonraki hadis sohbeti programında buluşmak ümidi ve dileğiyle. Allah'a emanet olunuz efendim.
1: Hadis sohbetleri. Hazırlayan ve sunan Profesör Doktor Halis Aydemir.
2: Hazreti Peygamber'in eşlerine gelerek onun ibadetleri hakkında bilgi almak isteyen üç kişi kendilerine anlatılanı azımsayarak biz kim, peygamber kim, Allah onun geçmiş ve gelecek günahlarını bağışlamıştır demişlerdi. Sonra kendi aralarında sözleşerek bir gece boyu sürekli namaz kılmaya, diğeri sürekli oruç tutmaya, üçüncüsü de kadınlardan uzak kalarak evlenmemeye karar vermişlerdi. O arada yanlarına giren ve konuştuklarını duyan Allah Resulü şöyle şöyle diyen sizler misiniz? Şunu iyi bilin ki vallahi aranızda Allah'tan en çok korkanınız ve ona karşı en çok takva sahibi olanınız benim. Bununla birlikte bazen oruç tutar, bazen tutmam. Hem namaz kılarım hem de uyurum. Kadınlarla evlenirim. Kim benim sünnetimden yüz çevirirse benden değildir buyurmuştu. Ey bu mükemmel davetin ve kılınan namazın Rabbi olan Allah'ım, Muhammed Aleyhisselam'a sana yaklaştıran her türlü vesileyi ve fazileti ihsan eyle. Onu kendisine vaat etmiş olduğun makam-ı mahmuda kavuştur. Şüphe yok ki namaz arınmaktır ve cennete davettir. Şimdi vakit akşam namazı vaktidir.

0: Kutlu Çağrı.
1: Cabir bin Semüre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Peygamberin yanına, meclisine geldiğimizde herkes bulduğu yere otururdu. Ka'b bin Malik'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem üç parmağıyla yemek yediğini ve yemekten sonra da parmaklarını yaladığını gördüm. Müminlerin annesi, Abdullah'ın da annesi Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Bir ordu harp etmek için Kabe'ye yürüyecek. Sahra'ya geldiklerinde ise ordudakilerin hepsi yerin dibine geçirilecek. Ayşe der ki: Ey Allah'ın Resulü, neden hepsi yerin dibine geçirilsin ki? İçlerinde ticaret için yola çıkanlar olduğu gibi, onlardan olmadığı halde yollarda orduya katılanlar da vardır, dedim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, hepsi birden yerin dibine geçirilirler ve kıyamet günü niyetlerine göre haşrolunurlar buyurdu.

Tufeyl bin Übey bin Ka'b'dan rivayet edildiğine göre, o Abdullah bin Ömer'e gelir, onunla beraber çarşıya çıkardı. Tufeyl anlatıyor. Biz çarşıya çıkınca Abdullah, değerli ve değersiz her türlü eşya satanlara, çarşıda dolaşan yoksullara, yanından geçtiği herkese selam verirdi. Bir gün Abdullah'ın yanına gelmiştim. Birlikte çarşıya gitmemizi istedi. Ben de kendisine, çarşıda ne yapacaksın? Bir şey alıp satmazsın. Bir şeyin fiyatını sormaz ve pazarlığa girişmezsin. Çarşının oturma yerlerinde oturmazsın. Otur, burada konuşalım dedim. Abdullah, ey Ebu Batn, Göbekli. Tufeyl Göbekli biriydi. Biz selam vermek için çarşıya çıkacağız. Karşılaştıklarımıza selam vereceğiz. Cevabını verdi.

0: Abdullah bin Mes'ud'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Siz, sizi fazlasıyla oyalayacak ve yaratılış amacınızı unutturacak kadar çok mal, mülk edinmeyin ki gönlünüzü dünyaya kaptırmayasınız.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem namazda rükûya eğildiği zaman şöyle derdi. Allah'ım, sadece senin önünde eğildim. Sana inandım. Sana teslim oldum. Kulağım, gözüm, iliklerim, kemiklerim ve sinirlerim sana karşı huşu halindedir.

her birinin peygamberimizle olan hatıralarını konu edinen sahabe hatıraları her gün saat 16.30'da Diyanet Risalet Radyo'da.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Hazreti Ayşe'den radiyallahu anha rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem öğlenin farzından evvel 4 rekat sünnet kılmayı terk etmezdi. Bera bin Azib'in radiyallahu an şöyle dediği rivayet edilmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana yatarken namaz abdesti gibi abdest al. Sonra sağ yanının üzerine uzanıp şu duayı oku. Allah'ım, sana teslim oldum. Yüzümü sana döndüm. İşlerimi sana havale ettim. Azabından korkarak ve sevabını umarak sana dayandım. Senden başka

sığınılacak yer yoktur. İndirdiğin kitabına ve gönderdiğin peygamberine iman ettim de. Şayet bu sözleri söyler de o gece ölürsen, fıtrat üzere ölürsün. Bu sözler son sözün olsun. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh, rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Fıtrat şu beş şeydir veya şu beş şey fıtrattandır. Sünnet olmak, kasık kıllarını temizlemek, tırnakları kesmek, koltuk altını temizlemek, bıyıkları kısaltmak.

0: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Sizden biri yatağına girdiğinde içinde zararlı neler bulunduğunu bilemeyeceği için elbisesinin iç tarafıyla döşeğini silsin. Sonra şöyle dua etsin. Ya Rabbi, adını anarak yan tarafıma uzandım, senin adınla da kalkarım. Eğer ruhumu alırsan ona merhamet et. Eğer yaşatır da uyandırırsan, salih kullarını muhafaza ettiğin gibi beni de fenalıklardan koru. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh nakledildiği üzere Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allah'ım, açlıktan sana sığınırım. Açlıkla yaşamak ne kötüdür. Hainlikten de sana sığınırım. O içe işlemiş ne kötü bir huydur.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bir komşu komşusunu duvarına ağaç dayamaktan men etmesin. Ebu Hureyre radıyallahu anh bunu aktardıktan sonra neden bundan kaçınıyorsunuz? Vallahi bu sünneti aranızda yerleştirene kadar uğraşacağım demiştir.

Ebu Ya'la Ma'kil bin Yesar'ın radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah'ın kendisine bir toplumun yöneticiliğini nasip ettiği kul, halkına hıyanet ederek ölürse, Allah ona cenneti haram kılar. İbni Abbas'tan radıyallahu anh, rivayet edildiğine göre, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Abdülkays kabilesinden olan Eşecce şöyle dedi. Sen de Allah'ın sevdiği iki haslet var. Akıllı, yumuşak hareket etmek ve teenni ile davranmak.

Ebu Mesud el-Bedri'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bir insan Allah'ın rızasını umarak aile efradı için harcamada bulunursa bu o kimse için bir sadakadır.

0: Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Başı siyah üzüm gibi olan Habeşli bir köle dahi başınıza yönetici yapılsa onu dinleyin ve ona itaat edin.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ömer bin Hattab'a bir hediye göndermiş. Hazreti Ömer de hediyeyi iade etmişti. Bunun üzerine Allah Resulü onu niçin reddettin diye sordu. Hazreti Ömer, ey Allah'ın Resulü, bizden biri için en hayırlı olanın hiç kimseden hiçbir şey almamak olduğunu sen bize haber vermemiş miydin dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, bu dilenmek suretiyledir. Ama dilenmeksizin olursa o Allah'ın sana verdiği bir rızıktır buyurdular. Hazreti Ömer radıyallahu anh şöyle dedi. Öyleyse bu canı bu tende tutan Allah'a yemin ederim ki bundan böyle hiç kimseden bir şey istemem. İstemeksizin bana gelen her şeyi de alırım.
3: Hazreti Ömer, ilgilendiği bir davada şahitlik yapacak kişiye, seni tanımıyorum. Gerçi seni tanımamam şahitliğine engel değil ama yine de seni tanıyan birini getir, dedi. Orada bulunanlardan biri, ben bu kişiyi tanıyorum diye konuşmaya katıldı. Hazreti Ömer ona dönerek nasıl bilirsin diye sorduğunda adil ve şerefli biri olarak bilirim diye cevap verdi. Ancak bu kısa cevapla yetinmeyen Hazreti Ömer sormaya devam etti. Gecesini gündüzünü gelenini gidenini bildiğin yakın komşun mu? Karşısındaki kişi hayır diye yanıtladı. Dini hassasiyetini ortaya koyan ticari bir ilişkiniz oldu mu diye sorduğunda adam hayır diye yanıtladı. Güzel ahlakını belirgin bir şekilde gördüğün bir yolculuğunuz oldu mu sorusuna tekrar hayır cevabını alınca Hazreti Ömer sen onu tanımıyorsun dedi. Tanımanın göz aşinalığından farklı bir şey olduğuna dikkat çekti. Ardından da şahitlik yapacak kişiye dönerek git seni tanıyan birini getir dedi.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Efendime söyleyeyim. 18 bin aleme server olan Muhammed. 33 bin ashaba rehber olan Muhammed. Yalınlık açlığa kanaatli Muhammed. Asi cafi ümmete şefaatli Muhammed. Geceler yatıp uyumaz tilavetli Muhammed. Garip ile yetime mürüvvetli Muhammed. Yoldan azan gümraha hidayetli Muhammed. Muhtaç düşse herkese kifayetli Muhammed. Melun lain şeytana siyasetli Muhammed. Şeriatın yoluna inayetli Muhammed. Duaları müstecab icabetli Muhammed. Yamanlığa yahşilik kerametli Muhammed. Miskin Ahmet kuluna kitabetli Muhammed. Yetim fakir garibe sehavetli Muhammed. Sallallahu aleyhi ve sellem. Ahmet Yesevi.

Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ramazan ayında diğer aylardakinden daha fazla ibadet ederdi. Ramazan'ın son 10 gününde ise kendini ibadete diğer günlerden daha fazla verirdi. Kabisa bin Muharik'in radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kuşun ötmesini, uçmasını uğursuzluk saymak, ufak taşlar atarak veya kum üzerine çizgiler çizerek fal açmak, sihir ve kehanet çeşitlerindendir. Ebu'l-Fadıl Abbas bin Abdülmuttalip'ten radıyallahu anh şöyle dediği nakledilmiştir. Ey Allah'ın Resulü, bana Allah'tan dileyeceğim bir şey öğret dedim. Resul-i Ekrem, Allah'tan afiyet, sağlık, esenlik dile buyurdu. Birkaç gün bunu dilemeye devam ettim. Sonra daha fazlasını öğrenmek için peygambere gelip, ey Allah'ın Resulü, bana Allah'tan dileyeceğim bir şeyler daha öğret dedim. Ey Abbas, ey Resulullah'ın amcası, Allah'tan dünya ve ahirette afiyet, sağlık ve esenlik iste buyurdu.

0: Katade bin Milhan'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dolunaylı günlerde yani her ayın 13, 14, 15. günlerinde oruç tutmamızı isterdi. Ebu Zer radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana şöyle buyurmuştur. Allah katında sözlerin en sevimlisini sana haber vereyim mi? Allah'ın en sevdiği söz, Sübhanallahi ve bihamdi. Allah'ı noksan sıfatlardan tenzih eder, ona hamd ederim cümlesidir.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Hüseyin bin Vahvah'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Talha bin Bera bin Azib radıyallahu anh hastalandığında Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onu ziyarete gitti ve şöyle dedi. Görüyorum ki Talha ölmek üzere. Ölürse bana haber verin ve defin işlemini çabuk yapın. Çünkü bir Müslümanın cesedinin ailesinin yanında fazla bekletilmesi uygun değildir.

0: Vahşi bin Harp radıyallahu anh anlatıyor. Bir gün Allah Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellem ashabı, "Ya Resulallah, yemek yiyoruz ama karnımız doymuyor," dediler. "Muhtemelen ayrı ayrı yiyorsunuz," diye karşılık verdi. "Evet," dediler. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de, "Birlikte yiyin ve besmele çekin ki yemeğiniz bereketli olsun," buyurdu. İbn Mesud'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: "O gün cehennem her birini 70.000 meleğin çektiği 70.000 yularla bağlı olarak getirilir." Ebu'l-Yaksan Ammar bin Yasir radıyallahu anh şöyle demiştir: "Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğunu işittim: namazı uzatıp hutbeyi kısa tutması kişinin dini kavradığının delilidir. Öyleyse namazı uzatın, hutbeyi de kısa tutun." Sabit'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Enes radıyallahu anh şöyle demiştir: "Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ben çocuklarla oynarken yanıma geldi ve bize selam verdi. Beni bir işe yolladı. Bu yüzden annemin yanına gelmekte geciktim. Geldiğimde annem, neden geç kaldın?" diye sordu. "Peygamber beni bir işe yolladı," dedim. "Ne için, nasıl bir iş için yolladı?" deyince, "O bir sırdır," dedim. Bunun üzerine annem, "Peygamberin sırrını hiç kimseye söyleme," dedi. Enes, "Ey Sabit, yemin ederim ki eğer bu sırrı birine söyleyecek olsaydım, onu mutlaka sana söylerdim," dedi.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: "Kim başkalarından bir şey dilenmeyeceğini bana garanti ederse, ben de ona cenneti garanti ederim."

Resulullah imanın en üstün halini soran Muaz bin Cebel'e, insanları Allah için sevip onlara Allah için buğz ettiğinde, dilini Allah'ı zikirde kullandığında iman en üstün haline ulaşmış olur diyerek cevap vermiş. Bunun üzerine Muaz, ey Allah'ın Resulü, başka hangi hallerde iman daha muteber olur deyince Hazreti Peygamber, kendin için istediğini, insanlar için de istediğin, kendin için istemediğini, onlar için de istemediğin zaman diyerek karşılık vermiştir.

Her Müslüman, Peygamber Efendimizin doğumundan vefatına kadar olan yaşamını öğrenmek, Peygamber Efendimizi ve onun güzide ashabını daha yakından tanımak ister. Çünkü biliriz ki onu anlamak, hayatı anlamlandırma ve zihniyet inşa etme yolunda şaşmaz bir pusula, onu sevmek yüreğimize şifa, ömrümüze berekettir. Onu anmak, rahmet vesilesidir. Bugünün ve geleceğin maneviyatını inşa etmede büyük ufuklar açacak olan İslam tarihinin temel kaynaklarına dayanan, sahih bilgiyle hakikate uygun ve gerçekçi bir üslupla dinleyebileceğiniz Asr-ı Saadet Radyo Tiyatrosu her gün saat 8, 13.30, 22 ve gece saat 3'te Diyanet Risalet Radyo'da. Peygamberimiz ve Hayat az sonra.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Fatih Mehmet Karaca'yla Peygamberimiz ve Hayat başlıyor.

0: Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmain. Risalet Radyo'nun kıymetli dinleyicileri, Bedir Savaşı'nı anlatmaya devam edeceğiz inşallah bu bölümde de. Medine'ye dönerken bütün ganimetler bir araya toplanarak savaşa katılanlar arasında eşit şekilde bölüştürüldü. Daha sonra savaş ganimetleriyle ilgili ayrıntılı hükümler içeren ayeti kerime nazil oldu. Buna göre ganimetin beşte biri Allah'a, Resulüne, onun akrabasına, yetimlere, yoksullara ve yolda kalmışlara aitti. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bu ayetin hükümlerini ilk defa aynı yıl Beni Kaynuka Yahudilerinden elde edilen ganimetlere de uyguladı. Buna karşılık Bedir ganimetlerinin ganimet ayetine göre dağıtıldığını kaydeden İslam tarihçileri de vardır. Hazreti Peygamber Ebu Cehil'in devesini başkomutan hakkı olarak kendisi aldı ve diğer develerinin arasına kattı. Bu deveye biner, gazvelere çıkardı. Hudeybiye seferine çıkarken kurbanlıkları arasında onu da götürdü. Müşrikler onu 100 deve karşılığında istediler. Ancak Hazreti Peygamber şayet kurbanlıklar arasına katmasaydık kabul ederdik dedi. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Zeyd bin Harise ve Abdullah bin Revaha'yı Bedir zaferini haber vermek üzere Medine'ye gönderdi. Zeyd bin Harise şehre ulaştığında Hazreti Peygamber'in kızı Rukiye vefat etmiş ve henüz yeni defnedilmişti. Hazreti Peygamber de Ramazan'ın sonunda veya Şevval'in başında ordusuyla birlikte Medine'ye döndü. Medine'de kalan Müslümanlar Hazreti Peygamber'i ve mücahitleri karşılayarak kutladılar. Seleme bin Selame adlı sahabi, "Bizi ne için kutluyorsunuz? Allah'a andolsun ki biz bağlanmış develer gibi saçlara dökülmüş ihtiyarlarla karşılaştık ve onları boğazladık" şeklinde yersiz sözler sarf etti. Peygamberimiz bu sözler karşısında tebessüm etti. Ona Kureyş müşriklerini ve dolayısıyla Müslümanların başarısını küçümsememesi yolunda şu sözü söyledi. "Kardeşim, onlar eşraf ve reislerdir." Bu arada Hazreti Peygamber'in sadece kervanla karşılaşacağını zanneden ve bu yüzden onunla birlikte çıkmayan bazı sahabiler gelerek üzüntülerini beyan ettiler. Üseyd bin Hudayr bunlardan birisiydi. Hazreti Peygamber'in huzuruna çıkarak elde ettiği zaferden dolayı kendisini kutladı. Yemin ederek düşmanla karşılaşacağını tahmin etmediği için çıkmadığını söyledi. Hazreti Peygamber de "Doğru söylüyorsun" buyurdu. Bu olaydan hareketle Hazreti Peygamber'in samimiyetine güvendiği ve iyi niyetine inandığı kimseleri sorgulamaktan ve onlar hakkında yanlış kanaat beslemekten kaçındığını rahatlıkla söyleyebiliriz. Kur'an-ı Kerim'de Müslümanların Bedir Savaşı'nda meleklerin yardımıyla desteklendiği ve Allah'ın kendilerine yardım ettiği açıkça belirtilmektedir. Ali İmran suresinin bu konuyla ilgili ayetlerinin meali şöyledir. "Andolsun ki sizler güçsüz olduğunuz halde Allah Bedir'de size yardım etmişti. Öyleyse Allah'tan sakının ki ona şükretmiş olasınız. O zaman sen müminlere şöyle diyordun. İndirilen 3000 melekle Rabbinizin sizi takviye etmesi sizin için yeterli değil midir?" Aynı şekilde Enfal suresinde Allah'ın Bedir'de Müslümanlara yardım ettiği ve mücahitleri meleklerle desteklediği zikredilmektedir. Bakara, Ali İmran ve Enfal surelerinde bunlardan başka Bedir gazvesinden bahseden pek çok ayeti kerime mevcuttur. Kur'an-ı Kerim'de bu savaştan ayırt etme günü yani Yevmül Furkan ve iki topluluğun karşı karşıya geldiği gün Yevmel Tekal Cem'an diye bahsedilmektedir. Müslümanların kervana karşı çıktıkları, Allah'ın iki topluluktan kervan veya ordu birini Müslümanlara vaat ettiği, Müslümanların ayak bastıkları yeri kuvvetlendirmek için yağmur yağdırdığı ve daha başka yardımlarda bulunduğu bildirilmektedir. Nitekim Bedir gazvesinin cereyan ettiği gün yağmur yağmış, müşriklerin ordugahının bulunduğu alan bataklık haline gelmiştir. Buna karşılık tozlu olan İslam ordusunun bulunduğu alan ise yağmur suyuyla sertleşmiş ve bu da Müslümanlara güç vermiştir. Bazı ayeti kerimelerde Hazreti Peygamber'in Müslümanların ve ayrıca müşriklerin ve münafıkların psikolojik durumları hakkında bilgiler mevcuttur. Ayrıca esirler, ganimetler ve bunların taksimi konusunda Müslümanların uygulamaları gereken hükümler bildirilmektedir. Karşı karşıya gelen iki topluluktan birinin Allah yolunda, diğerinin ise inkarcı bir topluluk olduğu vurgulanmaktadır. Allah Teala'nın Müslümanlara yardım etmesine karşılık, İslam'a karşı ısrarlı bir direniş gösteren Mekke müşriklerinin cezalandırıldığı anlaşılmaktadır. Kur'an-ı Kerim'de geçen Batş-ı Kübra şiddetli yakalayış tabiriyle Bedir Savaşı'nın kastedildiği kabul edilmektedir. Şüphesiz bu ayetlerde bildirilen olağan dışı durumları müşrikleri ilzam etmek için birer mucize olarak değil, Allah'ın Müslümanlara yardım olarak telakki etmek gerekir. Bedir gazvesinde birbiriyle yakın akraba olan pek çok kişi karşı karşıya gelmişti. Hazreti Hamza ile kardeşi Abbas, Hazreti Ebu Bekir ile oğlu Abdurrahman, Mus'ab bin Umeyr ile kardeşi Ebu Aziz, Ebu Huzeyfe ile Utbe bin Rebi'a muhalif saflarda yer alanlardan birkaçıdır. Böylece farklı inançlara sahip babalarla oğullar, kardeşler, amcalar, dayılar, yeğenler farklı saflarda yer almışlardı. Fakat Hazreti Peygamber babalarıyla savaşmak isteyen oğullara ve oğullarıyla çarpışmak isteyen babalara imkan ölçüsünde engel olmuştur. Mesela oğluna karşı çıkmak isteyen Hazreti Ebu Bekir'e ve babasına karşı çıkmak isteyen Ebu Huzeyfe'ye mübareze için müsaade etmemiştir. Bedir gazvesi Hazreti Peygamber'in savaş taktiğini ortaya koyması bakımından çok önemlidir. Söz gelimi Hazreti Peygamber İslam ordusunu o şekilde yerleştirmişti ki güneş ışıkları ordunun gözünü kamaştırmıyordu. Düşman askeri için bunun tersi söz konusuydu. Savaş taktiği dışındaki uygulamalar da Müslümanlar için bir kaynak teşkil etmiştir kıymetli dinleyiciler. O zaman üniforma olmadığı için Hazreti Peygamber muhacirler Evs ve Hazreç için ayrı ayrı parola tespit etmiştir. Bu zafer aynı zamanda savaş esirlerine ve yaralılara uygulanan muamele açısından da önem arz etmektedir. Bedir zaferi başta Medine olmak üzere bütün Arap Yarımadası'nda ve hatta yarımada dışında Müslümanların itibarının artmasına vesile olmuştur. Arabistan'da büyük üne sahip olan Mekkelilerin bu savaşta yenilmesi tüm gözleri onları mağlup eden kimseye çevirmiştir. Öyle ki olayın etkisi Arap Yarımadası'nın dışına da taşmış, Müslümanların galibiyetini öğrenen Habeşistan Necaşisi son derece sevinmiştir. Ancak Yahudiler Bedir gazvesinden önce tarafsız kalmaya söz vermişken Bedir zaferinden sonra Müslümanların başarısını kıskanmaya başlamışlardır. Kab bin Eşref üzüntüsünden yerin altı üstünden daha iyidir demiştir. Bedir savaşıyla birlikte İslam tarihi literatürüne Ehli Bedir, Bedir ehli kavramı girmiştir. Kur'an-ı Kerim'de ve Hazreti Peygamber'in hadislerinde Ehli Bedir'den övgüyle söz edilmiştir. Hadislerde Ehli Bedir'in Müslümanların en faziletlileri oldukları zikredilmiştir. Bedir Savaşı'nın en önemli sonuçlarından birisi de Uhud Savaşı'na sebep olmasıdır. Mekke müşrikleri yenilgi haberini alınca büyük bir üzüntüye kapılmışlardı. Ebu Cehil'in yerine Ebu Süfyan'ı başkanlığa getirerek hep birlikte Müslümanlardan intikam almak için yemin ettiler ve derhal hazırlıklara başladılar. Bir bölümün daha sonuna geldik kıymetli dinleyiciler. Bir sonraki bölümde görüşünceye kadar Allah'a emanet olun.
1: Fatih Mehmet Karaca'yla Peygamberimiz ve Hayat sona erdi.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Ebu Zer'in radıyallahu an işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Her kim birine ey kafir veya ey Allah'ın düşmanı derse ve o kişi de böyle değilse o sözler söyleyene geri döner. Ebu Eyyub'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bir Müslümanın din kardeşine 3 geceden fazla küstürmesi helal olmaz. Onlar birbiriyle karşılaştığında birisi yüzünü şu tarafa, öbürü öte tarafa çevirir. Halbuki onların en hayırlısı önce selam vererek konuşmaya başlayandır. Ebu Said'den radıyallahu anh nakledildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem cennetlikler kendilerinden yüksekteki köşklerde oturanları aralarındaki derece farkı sebebiyle sizin ufkun doğu veya batı tarafındaki parlak yıldızı gördüğünüz gibi uzaktan göreceklerdir buyurdu. Sahabiler ey Allah'ın Resulü o yüce köşkler başkalarının ulaşamayacağı sadece peygamberlerin makamları mıdır diye sordu. Resul-i Ekrem, evet o köşkler peygamberlerin ve bir de canımı bu tende tutan Allah'a yemin ederim ki Allah'a iman edip peygamberleri tasdik eden kimselerin dereceleridir buyurdu. Ebu Katade'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem Arefe gününde tutulan orucun faziletinden soruldu. O da geçen seneyle gelecek senenin günahlarına kefaret olur buyurdu.

0: Ebu Musa el-Eş'ari radıyallahu anh anlatıyor. Biz Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemle bir seferdeydik. Tepelere çıktıkça tehlil ve tekbir getirirdik. Bir ara seslerimizin fazla yükselmesi üzerine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, "Ey insanlar, kendinizi zorlamayın. Çünkü siz işitmeyen veya yanınızda bulunmayan birine dua etmiyorsunuz. Allah daima sizinledir. Her şeyi işitir ve size de yakındır." buyurdu.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Süleyman bin Surat'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle diyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemle birlikte oturuyordum. İki adam birbirine sövüp hakaret ediyordu. Birisinin yüzü kıpkırmızı olmuş ve boyun damarları şişmişti. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dedi. Ben bir söz biliyorum ki eğer bu kişi onu söylerse üzerindeki hal ondan gider. Eğer Euzu billahi mineşşeytanirracim, kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım derse üzerindeki hal ondan sıyrılır dedi. Adama Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kovulmuş şeytandan Allah'a sığın dedi diye söylediler.

Ebu Cühayfe Vehb bin Abdullah radıyallahu anh anlatıyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Selman ile Ebu Derda'yı kardeş yapmıştı. Bir gün Selman Ebu Derda'yı ziyaret etti. Hanımı Ümmü Derda'yı pecmurde bir halde gördü ve "Bu ne hal?" dedi. Ümmü Derda, "Kardeşin Ebu Derda'nın dünya ile işi yok ki" cevabını verdi. Sonra Ebu Derda gelip Selman için yemek hazırladı ve "Ben oruçluyum, sen buyur" dedi. Selman, "Sen yemezsen ben de yemem" dedi. Bunun üzerine Ebu Derda da yedi. Gece olunca Ebu Derda namaz için hazırlandı. Selman ona "Uyu" dedi. Ebu Derda da uyudu ve bir müddet geçtikten sonra yine kalkacak oldu. Selman ona yine "Uyu" dedi. Gecenin sonu olunca Selman Ebu Derda'ya "İşte şimdi kalk" dedi. Ve ikisi kalkıp birlikte namaz kıldılar. Sonra Selman Ebu Derda'ya dedi ki, "Senin üzerinde Rabbinin hakkı var, nefsinin hakkı var, ailenin hakkı var. Her hak sahibine hakkını ver" dedi. Ebu Derda, Peygamber'e sallallahu aleyhi ve sellem gelip olanları aktardı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, "Selman doğru söylemiş" buyurdu.

0: Hazreti Ayşe radıyallahu anha anlatıyor. Peygamber'e sallallahu aleyhi ve sellem, "Ya Resulallah, Uhud gününden daha zor bir gün yaşadın mı?" diye sordum. Şöyle cevap verdi: "Evet, senin kavminden çok kötülük gördüm. En ağırı da Akabe günü onlardan gördüğüm şey oldu. Ben Abdükülal'in oğlu İbni Abdüyalil'e sığınmak istedim. Ancak isteğimi reddetti. Ben de çok üzüntülü bir şekilde geri döndüm. Öyle ki karnı sealibe gelinceye kadar kendime gelemedim. Başımı kaldırdığımda bir bulutun beni gölgelediğini gördüm. Dikkatlice baktım, Cebrail de bulutun içindeydi. Bana şöyle seslendi: "Yüce Allah, kavminin sana söylediklerini ve senin nasıl reddettiklerini işitti. Onlar hakkında ne yapılmasını istiyorsan emretmen için sana dağlardan sorumlu meleğini gönderdi." O anda dağlar meleği de selam verdi ve bana seslendi: "Ey Muhammed, kavminin sana söylediklerini Allah işitti. Ben dağlardan sorumlu meleğim. Ne emredersen onu yapmam için Rabbim beni sana gönderdi. Dilersen Ahşebeyn denilen şu iki dağı onların üzerlerine kapayıvereyim." Bunun üzerine ben, "Hayır, ben ümit ediyorum ki Allah bunların soyundan yalnız kendine ibadet edecek ve ona hiçbir şeyi ortak koşmayacak kimseler çıkaracaktır," dedim. Huzeyfe bin Yeman'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sohbet halkasının ortasına oturan kimseyi kınamıştır. Ebu Berze Nadle bin Ubeyd el-Esnemi'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: "Kıyamet gününde insanoğlu şu beş şeyden sorguya çekilmedikçe yerinden ayrılamaz. Ömrünü nerede ve ne suretle harcadığından, ilmi ile ne yaptığından, malını nereden kazandığından ve nerelere sarf ettiğinden, vücudunu, sıhhatini nerede ve ne suretle yıprattığından."
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Ebu'l-Hayra Es-Sadi anlatıyor. Hasan bin Ali'ye, "Resulullah'tan sallallahu aleyhi ve sellem ne öğrendin?" diye sordum. Dedi ki, "Resulullah'tan sallallahu aleyhi ve sellem şunu öğrendim: seni şüphelendireni bırak, şüphelendirmeyene bak. Çünkü doğruluk, kalbin tereddütsüz biçimde huzura ermesidir. Yalansa şüpheden ibarettir."
3: Kırk hadiste güzel ahlak. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor:
4: Bismillahirrahmanirrahim. Allahümme inna na'udhu bike min en nezille ev nadille ev nadlime ev nuzlem اَوْ نُجْهَلَ اَوْ يُجْهَلَ عَلَيْنَا.
3: Allah'ın adıyla tebekkül ettim. Allah'ım, ayağımızın kaymasından, şaşırmaktan, zulmetmekten, zulme uğramaktan, cahillik etmekten veya bize cahillik edilmesinden sana sığınırız. Müminde bulunması gereken en önemli özelliklerden biri de tevekküldür. Tevekkül, elimizden gelen gayreti gösterdikten sonra sonucu Cenab-ı Hakk'a havale etmektir. Sevinçte, kederde, bollukta, darlıkta. Kısacası hayatımızın her anında Yüce Mevla'ya sığınmaktır. En zor anlarımızda yanımızda kimseyi bulamasak da ümidimizi kesmeden Yüce Rabbimizden yardım dilemektir. Tevekkül eden kişi Cenab-ı Hakk'a duyduğu güvenle sıkıntılara sabreder. Yüce Allah, zulme uğradıktan sonra Allah yolunda hicret edenlere gelince onları dünyada güzel bir şekilde yerleştireceğiz. Eğer bilirlerse ahiretin mükafatı elbette daha büyüktür. Onlar sabreden ve yalnız Rablerine tevekkül eden kimselerdir. Ayetlerinde muhacir müminleri hem sabredip hem tevekkül ettiklerini ifade ederek övmüştür. Sevgili Peygamberimiz bir hadisi şerifinde, "Eğer siz gereği gibi Allah'a tevekkül etmiş olsaydınız, tıpkı sabahleyin kursakları boş olarak çıkıp, akşam dolu olarak dönen kuşların rızıklandırıldığı gibi sizler de rızıklandırılırdınız" buyurarak, bir amaca ulaşabilmek için gerekenleri yerine getirdikten sonra güç ve kudret sahibi Yüce Mevla'ya tam bir teslimiyetle tevekkül edilmesi gerektiğini ifade etmiştir. Tevekkülün nasıl yapılacağını Allah Resulü bize şu hadisi şerifinde göstermiştir. Kişi evinden çıkacağı zaman Bismillah, tevekkeltü alallah, la havle ve la kuvvete illa billah, Allah'ın adıyla Allah'a tevekkül ettim. Güç ve kuvvet sadece Allah'tandır dediği zaman o kişiye şöyle denilir. İşte şimdi sana rehberlik edilir. İhtiyaçların karşılanır ve korunursun. Peygamber Efendimizin bizlere yatağa girerken okunmasını tavsiye ettiği tevekkül ve teslimiyet dolu dua ise şu şekildedir. Allah'ım, kendimi sana teslim ettim. İşimi sana havale ettim. Azabından korkup, sevabını umup, sırtımı sana dayadım. Senden, azabından korunmanın ve güvenmenin

0: Bende olmanın tek yolu ancak sana, rahmetine sığınmaktır. İndirdiğin kitabına ve gönderdiğin peygambere inandım. Beni öldürürsen bozulmamış fıtrat üzere öldür. Bu kelimeleri son sözlerim eyle. Amin.
1: Kırk hadiste güzel ahlak.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Hüsnü hal.
3: Kıvrıla kıvrıla uzanan bir sokak. Sokakta sıra sıra evler. Kimi kocaman açılmış bir ağız, kimi ince bir burun, kimi de gömleğine sığamamış bir göbek gibi duran cumbalı evler. Çeşit çeşit boyanmış, rengarenkler. Zamanın uğrayıp geçtiği, içinde ne varsa eskittiği, kullanılamaz hale getirdiği bir sokak değil, anılarla işlenmiş, neşe ve mutlulukla süslenmiş bir sokak. Zaman bu sokaktaki cumbalı evlerin kafesli pencerelerine, çamaşır iplerine, tahta kapılarına ve sokak taşlarına dört elle sarılmış. Her köşesinde bakıldığında beliren, dokunulduğunda hissedilen izler bırakmış. Suyun damlaya damlaya oyduğu ve kayganlaştırdığı bir sokak taşı gibi. Sokak taşları, birbirinden farklı irili ufaklı sokak taşları. Her biri aynı yolun aynı derecede önemli bir parçası. Taşlar aynı yola uzanmışlar ve yıllardır bir arada koyun koyuna yatıyorlar. Tıpkı o sokakta oturan insanlar gibi. O insanlar da o sokaktaki taşlar gibi. Her biri birbirinden farklı ama hepsi bir arada aynı iklimde yaşıyor, aynı kilimi dokuyorlar. Aynı kilimde kırmızı, mavi ve yeşil renkler. Aynı kilimde bereket, hayat ağacı, su yolu ve kuş şeklinde motifler. Hepsi bir yerde, el ele ve iç içeler. Sokakta ahşaptan yapılmış türlü oyuncaklar ve sokaklara açılan meşe ağacından yapılmış tahta kapılar. Tahta kapılar menteşelerinde gıcırdayarak dönecek ve sabaha kadar uyuttukları çocukları sokağa salacaklar. Çocuklar gülecek, eğlenecek, koşup oynayacak ve mutlu olacaklar. Az şey mi bunlar? Eski zaman masallarının fısıldaştığı o eski sokaklar ve boyası dökülmüş ahşap kapılar birçok nesli ağırlamış ve uğurlamışlar. Hala yeni misafirlerini bekliyorlar. Kapılar dizleri ağrıyan bir ihtiyar gibi sızlanıyor ve artık daha yüksek sesle gıcırdıyorlar. Kapılar. Kimine açıldılar, kimine kapandılar. Kimini içeri buyur ettiler, kimine yüz çevirdiler. Kapılar. Evin sırdaşı, ailenin bekçisi, geleni karşılayan, gideni uğurlayan, cansız tahtadan uşaklar. Kapılar, heyecanla, neşeyle, telaşla, aceleyle açıldılar. Ayrılıkla, hüzünle, kederle ağır ağır kapandılar. Yeşeren hayatı da onlar buyur etti içeri, solup giden canları da onlar çıkardı dışarı. Yamru yumru taşların ayaklar altında çiğnene çiğnene düzleştiği o sokaktaki yeşil boyalı tahta kapı da öyle. Bir gün saman sarısı saçları olan bir çocuk için açılmış sonuna kadar. Onun tahta beşikte sallanışının sesini duymuş, yürüyüşüne, büyüyüşüne, gülüşüne tanık olmuş uzun yıllar. Gün gelmiş yeşil boyalı tahta kapı yine neşeyle açılmış ardına kadar. Sarı saçlı delikanlı bir beyaz gerdanlıyla uçarcasına neşeyle girmiş kapıdan. Yıllar yıllar geçmiş, kahkahalar yükselmiş kapının ardından.

yine menteşelerinde dönmüş yeşil boyalı kapı. Yeniden hayat dolmuş içeri, taze gülüşler doldurmuş her yeri. Bir öncekilerin gülüşlerine, neşelerine karışmış yeni gelenlerin sesleri. Kapı yine sayısız kere açılmış, kapanmış gelip gidene. Bu hep böyle olacak. Gelenler gidecek, gidenlerin yerine yenileri gelecek. Yeşil boyalı kapı dünyadan ahirete asırlar boyu açılıp kapanacak. Her gidenin yerini yenisi dolduracak. Her gidenin sesi o kıvrıla kıvrıla uzanan sokakta yankılanacak. Sokak taşlarında ayak izleri, tahta kapılarda gülüşleri kalacak. İnsan nihayetinde bir gecelik misafir gibi konakladığı bu handan, girdiği o yeşil boyalı kapıdan bir gün çıkacak ve yeşil boyalı bir başka tahta atın sırtında asıl yurduna varacak.

Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Şehit dışında cennete girip de bütün dünya kendisine verilse dahi tekrar dünyaya dönmeyi arzu eden kimse yoktur. Cennette gördüğü ikram ve itibardan dolayı şehit dünyaya dönüp 10 defa şehit olmayı arzu eder buyurmuştur. Ümmü Seleme'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gümüş kaptan bir şey içen kimse karnına ancak cehennem ateşi doldurmuş olur buyurdu. İbn Abbas radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yanından geçtiği iki kabir hakkında bu ikisindekiler azap görüyorlar. Onların azap görmelerinin sebebi büyük bir günah değil sanılsa da aksine o büyüktür. Biri kovuculuk ederdi, diğeri ise idrar temizliğini iyi yapmazdı buyurdu. Ukbe bin Amir'den radıyallahu anh rivayet olunduğuna göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Mümin müminin kardeşidir. Dolayısıyla bir mümine kardeşinin satışı üzerine satış yapması, bitmiş veya devam eden satışı bozarak alıcı olması, din kardeşinin dünür olduğu bir kadına o vazgeçinceye kadar dünür olması helal olmaz.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Başkalarını doğru yola çağıran kimseye kendisine uyanların sevabı kadar sevap verilir. Ona uyanların sevabından da bir şey eksilmez.

Muaz bin Cebel anlatıyor. Yatsı namazı için Resulullah'ı bekledik. O kadar gecikti ki artık gelmeyeceğini zannettik. İçimizden biri

0: Herhalde Resulullah namazını kıldı. Bize namaz kıldırmaya çıkmayacak dedi. Bir müddet sonra Efendimiz çıka geldi. Kendisine, ey Allah'ın Resulü, senin gelmeyeceğini zannettik. Hatta içimizden biri, herhalde Resulullah namazını kıldı, bize namaz kıldırmaya çıkmayacak bile dedi. Deyince, Resulullah, bu namazı gece karanlığında kılın. Bu namaz nedeniyle diğer ümmetlere üstün kılındınız. Çünkü sizden önce bunu hiçbir ümmet kılmamıştı buyurdu. Ey bu mükemmel davetin ve kılınan namazın Rabbi olan Allah'ım, Muhammed Aleyhisselam'a sana yaklaştıran her türlü vesileyi ve fazileti ihsan et. Onu kendisine vaat etmiş olduğun makamı mahmuda kavuştur. Hiç şüphe yok ki namaz arınmaktır ve cennete davettir. Şimdi vakit yatsı namazı vaktidir. Şimdi Ankara için yatsı ezanı vakti.
1: Allahu ekber, Allahu ekber.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: İbn Mesud radıyallahu anh anlatıyor. Bir defasında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile birlikte 40 kadar kişiyle beraber bir çadırda bulunuyorduk. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, "Siz cennet halkının dörtte biri olmaya razı mısınız?" buyurdu. Biz, "Evet" dedik. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Cennet ehlinin üçte biri olmaya razı mısınız?" dedi. "Evet" dedik. Bunun üzerine Peygamberimiz, "Muhammed'in canını teninde tutan Allah'a yemin ederim ki, cennet halkının yarısı olacağınızı umarım. Çünkü Müslüman olanlardan başkası cennete giremez. Halbuki siz müşriklere nispetle siyah sığırın derisindeki beyaz benek veya kızıl sığırın üzerindeki siyah benek gibisiniz" buyurdu.

Ebu Musa'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kuşkusuz Allah zalime biraz mühlet verir. Bir kere de onu yakaladı mı kaçmasına imkan vermez buyurdu. Sonra zulme sapmış memleketlerin halkını yakaladığında Rabbinin yakalaması işte böyledir. Şüphesiz onun yakalaması can yakıcı ve şiddetlidir ayetini okudu.

Ebu Abdullah Huzeyfe bin Yeman radıyallahu anh anlatıyor. Bir gece Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ile birlikte namaz kıldım. Resulullah Bakara suresini okumaya başladı. 100 ayet okuduktan sonra şimdi rükû eder dedim. 100 ayeti geçti. Sonra herhalde bu sureyi bir rekatta okuyarak namaz kılacak dedim. Geçti. Rükû edecek dedim, etmedi. Nisa suresine başladı. Onu da okudu. Sonra Ali İmran'a başladı. Onu da okudu. Tesbihi ihtiva eden ayet geçtiği vakit tesbih ediyor, dileği ihtiva eden ayetleri okuduğu zaman dilekte bulunuyor, istiazeyi ihtiva eden ayet geçince istiaze ediyordu. Sonra rükû etti. Sübhane Rabbiyel Azim, Yüce Rabbimi tesbih ederim dedi. Rükû da aşağı yukarı kıyamı kadar oldu. Sonra Semiallahu limen hamide, Rabbena lekel hamd. Allah Teala kendisine hamd edeni işitti. Ey Rabbimiz, hamd ancak sanadır dedi ve kalktı. Aşağı yukarı rükûda durduğu kadar kıyamda durdu. Sonra secdeye vardı. Sübhane Rabbiyel A'la, Yüce Rabbimi tenzih ederim dedi. Secdesini de aşağı yukarı kıyamda durduğu kadar uzattı.

0: Ebu Zer radıyallahu anh anlatıyor. Ya Resulallah, beni yönetici olarak tayin etmez misin? Dedim. Elini omuzuma koydu ve bana şöyle dedi. Ebu Zer, sen zayıfsın. Yöneticilik ise bir emanettir. Onu layık olduğu biçimde üstlenen ve gereğini hakkıyla yerine getiren kimseler dışındakiler için o kıyamet günü rezillik ve pişmanlık sebebidir. Hazreti Ayşe radıyallahu anha anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın yardımı ve fetih gelince mealindeki Nasr suresi nazil olduktan sonra her namazında rükû ve secdelerinde ey Rabbimiz seni tenzih eder ve sana hamd ederim. Allah'ım beni bağışla derdi.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Alışveriş yapanlar ayrılmadıkları sürece alışverişten cayma konusunda serbesttirler. Eğer dürüst davranırlar ve malın durumunu açıkça söylerlerse alışverişleri bereketlenir. Fakat durumu gizler ve yalan söylerlerse alışverişin bereketi gider.

0: Peygamberimizin dilinden dualar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi.
1: Allahümme a'inni ala gamaratil mevti ve sakaratil mevt.
2: Allah'ım, ölüm esnasındaki sıkıntılara karşı bana yardım et.

Resulullah'ın birbirinden kıymetli hadislerini daha iyi anlamak, onun sünnetini hayatımıza hakim kılmak için Süleyman Sarı'nın hazırlayıp sunduğu Hadis Şerhi programına davetlisiniz. Hadis Şerhi Salı ve Perşembe günleri saat 12.30'da Diyanet Risalet Radyo'da.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Büreyde'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hiçbir şeyi uğursuz saymazdı. Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Birbirinize kin tutmayın, birbirinizi kıskanmayın, birbirinize sırt çevirip alakanızı kesmeyin. Ey Allah'ın kulları, kardeş olun. Müslümanın Müslüman kardeşine 3 günden fazla dargın durması helal olmaz. Abdullah bin Ömer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem çocukların saçının bir kısmının tıraş edilip bir kısmının bırakılmasını yasakladı demiştir. İbn-i Mesud'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Müslüman olarak Allah'a kavuşmak isteyen kimse namazlarını ezan okunan yerlerde, camilerde kılsın. Allah peygamberini sallallahu aleyhi ve sellem için hidayet yollarını meşru kıldı. Şüphe yok ki 5 vakit namaz da bu hidayet yollarındandır. Eğer siz cemaate gitmeyen şu adam gibi namazlarınızı evde kılacak olursanız peygamberinizin sünnetini terk etmiş olursunuz. Peygamberinizin sünnetini terk ederseniz elbette yolunuzu şaşırırsınız. Halbuki biz Medine'de sadece münafık olduğu belli olan kimselerin cemaate devam etmediklerini görürdük. Takati olmayan biri bile 2 adam tarafından koltuklanarak camiye getirilir ve safa bırakılırdı. İbn Abbas radıyallahu anh anlatıyor. Cebrail aleyhisselam yanında otururken peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yukarıdan bir ses işitti ve başını kaldırdı. Cebrail aleyhisselam, "Bu bir gök kapısıdır ki yalnız bugün açıldı. Şimdiye kadar açılmamıştı," dedi. Bu kapıdan bir melek inince yine Cebrail aleyhisselam, "Bu melek yeryüzüne ancak bugün inen bir melektir. Şimdiye kadar hiç inmemişti," dedi. Melek Resulullah'a selam verdi ve dedi ki, "Sana verilen 2 nuru müjdeliyorum. Bunlar senden evvel hiçbir peygambere verilmedi. Bunlardan birisi Fatiha suresi, diğeri ise Bakara suresinin sonlarıdır. Bunlardan bir harf bile okusan Allah mükafatını verir."
0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Ebu Sirva Ukbe bin Haris radıyallahu anh anlatıyor. Medine'de peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem arkasında ikindi namazını kıldım. Selam verdi, sonra aceleyle kalktı, insanların omuzlarından atlayarak eşlerinden birinin odasına gitti. İnsanlar peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem acele etmesinden dolayı telaşa düştü. Resulullah kısa bir süre sonra geri geldi ve acele edişinden dolayı onların şaşkınlıklarını gördü ve şöyle dedi. Evde bir miktar altın ve gümüş olduğunu hatırladım. Allah'a yönelmekten beni alıkoyar diye korktum ve onların dağıtılmasına emrettim.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Bir kimse güzelce abdest aldıktan sonra cuma namazına gelir, hutbeyi sessizce dinlerse, 3 gün ziyadesiyle bu cumadan diğer cumaya kadar olan toplam 10 günlük vakit içindeki günahları mağfiret olunur. Kim de hutbeyi güzelce dinlemeyip, mescidin zeminindeki taşlarla oynamak gibi gereksiz bir işle meşgul olursa, vaktini boşa geçirmiş olur.''

İbni Mes'ud'un radıyallahu anh şöyle dediği rivayet edilmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, ki o doğru söyler, sözü de hep doğrulanır, bize şöyle dedi. Her biriniz ana rahminde nutfe olarak 40 günde şekillenir. Sonra o kadarlık bir sürede rahim çeperine yapışık alaka olarak kalır. Sonra yine o kadarlık bir zaman içinde bir çiğnem et parçası, mudga olur. Ondan sonra da Allah bir melek gönderir. Ona ruh üfler ve şu 4 konuda yazgısını yazması emrolunur. Rızkı, eceli, ameli, şaki kötü yahut sait iyi olacağı. Kendisinden başka ilah olmayan Allah'a yemin ederim ki, sizden biriniz cennetliklerin yaptığı işleri yapar. Hatta kendisiyle cennet arasında yalnız bir arşın mesafe kalır, fakat yazgısı ağır basar ve o cehennemliklerin işlerini yapmaya başlar ve cehenneme girer. Yine sizden biri cehennemliklerin işledikleri işleri yapa yapa kendisiyle cehennem arasında ancak bir arşın mesafe kalır derken yazgısı ağır basar, bu defa o kimse cennetliklerin işlerini yapar ve cennete girer.

0: Enes'in radıyallahu anh, Sabite radıyallahu anh şöyle dediği nakledilmiştir. Hazreti Peygamber'in hastalık için okuduğunu sana okuyayım mı? Oku diye cevap verdi. Bunun üzerine Enes radıyallahu anh, Allahümme Rabben nasi müzhibel be'si eşfi ente şafi la şafiye illa ente şifaen la yugadiru sekamen. Bütün insanlığın Rabbi olan, bütün sıkıntılarını gideren Allah'ım, buna şifa ver. Sen şifa verensin. Senden başka şifa veren yoktur. Hiçbir hastalık kalmayacak şekilde buna şifa ver, dedi. Ebu Hureyre radıyallahu anh anlatıyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, Allah'ın günahları af yolunu, dereceleri yükseltme vesilesini size göstereyim mi? Dedi. Evet, söyle ya Resulallah, dediler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, meşakkatli zamanlarda bile abdesti tam olarak almak, uzak yerden mescide gelmek, bir namazdan sonra ikinci namazı beklemektir. İşte bunlar düşman hududunda nöbet bekleme gibidir, buyurdu.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Helal haram konusunda Allah Resulü şu açıklamaları yapmaktadır. Helal bellidir, haram da bellidir. İkisinin arasındaysa bir takım şüpheli şeyler vardır ki insanların çoğu bunları bilmezler. Kim şüpheli şeylerden sakınırsa dinini ve ırzını, namus ve haysiyetini korumuş olur. Kim de şüpheli şeylere düşerse harama düşmüş olur. Bu tıpkı bir koruduğun etrafında hayvan otlatan çobanın durumuna benzer. Sürüsü her an oraya girebilir. Bilin ki her hükümdarın bir koruluğu vardır. Allah'ın koruluğuysa onun haramlarıdır. Dikkat edin, bedende bir et parçası vardır. O sağlam olursa bütün beden sağlam olur. Ama bozuk olursa bütün beden bozulur. Dikkat edin, o et parçası kalptir.

0: seccaden kumlardı. Devirlerden, diyarlardan gelip göklerde buluşan ezanların vardı. Mescit mümin, minber mümin, taşardı kubbelerden tekbir, dolardı kubbelere amin. Ve mübarek geceler dualarımız, geri gelmeyen dualardı. Gece ki pırıl pırıl kandillerin yanardı. Kapına gelenler ya Muhammed, uzaktan yakından, mümin döndüler kapından. Besmele ekmeğimizin bereketiydi. İki dünyada aziz ümmet, Muhammed ümmetiydi. Konsun yine pervazlara güvercinler, hu hulara karışsın aminler. Mübarek akşamdır, gelin ey fatihalar, yasinler.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Efendime söyleyeyim.
0: Sakın terki edepten, küv-i mahbubi hüdadır bu. Nazargahı ilahidir, makamı Mustafa'dır bu. Felekte mah-ı nev bab-ü selamın sine çakidür. Bunun kandili cevza, matla-ı nuru ziyadır bu. Habibi Kibriya'nın hapgahıdır fazilette, teveffuk kerde-i arş-ı Cenab-ı Kibriya'dır bu. Bu hakün pertevinden oldu deycur-i Adem zail, amandan açıldı mevcudat çeşmin tutiyardır bu. Müraat-ı edep şartıyla gir nabi bu dergaha, metaf-ı kutsiyandır bu segahı enbiyadır bu. Nabi

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. İnsanlar yatsı namazıyla sabah namazındaki sevabı bilselerdi, emekleyerek de olsa bu namazları cemaatle kılmaya gelirlerdi. Ebu Musa'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allah'ım, hatalarımı, bilgisizlikten dolayı işlediğim günahlarımı, işimdeki aşırılığımı ve benden daha iyi bildiğin kusurlarımı bağışla. Allah'ım, ciddi ve şaka yollu yaptıklarımı, bilerek ve bilmeyerek işlediğim günahlarımı bağışla. İtiraf ederim ki bu kusurların hepsi bende vardır. Allah'ım, evvelce işlediğim ve bundan sonra işleyebileceğim, gizli ve açıktan yaptığım ve benden daha iyi bildiğin günahlarımı bağışla. Öne geçiren de, geri bırakan da sensin. Sen her şeye kadirsin.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh, rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: zenginin borcunu geciktirmesi zulümdür. Biriniz alacağının ödenmesi için durumu iyi olan birine havale edildiğinde ona başvursun. Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem, namazda etrafa bakınmanın hükmünü sordum. O, bu kulun namazından şeytanın kapıp kaçtığı bir şeydir buyurdu.

0: Şehir bin Havşep'ten rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Ben Ümmü Seleme'ye radıyallahu anha, ey müminlerin annesi, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yanınızdayken en çok hangi duayı yapardı diye sordum. Ümmü Seleme, peygamber en çok, ey kalpleri evirip çeviren Allah'ım, kalbimi dininin üzerinde sabit kıl diye dua ederdi, cevabını verdi.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Ebu Hureyre'den

radıyallahu anh, rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: siz yöneticiliği çok isteyeceksiniz. Oysa o, kıyamet gününde ehil olmayanlar için pişmanlık sebebi olacak.''

Ebu Meryem el-Ezdi'den radıyallahu anha nakledildiğine göre o Muaviye'ye radıyallahu anh şöyle demiştir. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem Allah birini Müslümanların başına idareci yapar da o kimse halkla arasına engeller koyarak Müslümanların dertleri, sıkıntıları ve ihtiyaçlarıyla ilgilenmezse, Allah da kıyamet gününde onun derdi, sıkıntısı ve ihtiyacıyla ilgilenmez buyurduğunu işittim. Bunun üzerine Muaviye, halkın şikayetlerini dinlemek ve ihtiyaçlarını kendisine iletmek üzere bir adam görevlendirdi. Esma binti Ebu Bekir radıyallahu anha anlatıyor. Müşrik olan annem, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem zamanında yanıma gelmişti. Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem sordum ve dedim ki, annem geldi, beni özlemiş. Ona evlatlık vazifemi yapabilir miyim? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, evet, annene evlatlık vazifeni yap buyurdu.

0: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Her kim bir hastayı ziyaret eder veya Allah için sevdiği bir zatı ziyaret ederse bir melek dünya hayatın hoş olsun, ahiretin de hoş olsun, makamın cennet olsun diye seslenir. İbn-i Mesud'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Cennet size ayakkabınızın bağından daha yakındır. Cehennem de öyledir. Kayle binti Mahreme'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah'ı sallallahu aleyhi ve sellem elleriyle dizlerini kavrayarak kaba etleri üzerine otururken gördüm. Huşu halinde mütevazı bir vaziyette oturuşunu görünce etkilendim ve irkildim.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah refiktir, yumuşaklıkla davranır ve yumuşaklıkla davranmayı sever. Sertlik ve başka şeyler için vermediğini rıfk için verir.

0: Hazreti Ayşe şöyle demiştir: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem hoşuna giden bir şey gördüğünde, "Hamdolsun Allah'a ki yararlı şeyler onun nimetiyle tamamlanır," der. Hoşuna gitmeyen bir şey gördüğünde ise, "Her halükarda Allah'a hamdolsun," derdi.
1: Zamanın ötesinden. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sözleri, tavırları ve sünneti zamanın ötesinden bugünümüze ışık tutmaya devam ediyor. Onun sünnetini anlamak, yaşamak ve gönüllere taşımak için hazırlanan zamanın ötesinden Çarşamba ve Cumartesi günleri saat 17'de Diyanet Risalet Radyo'da sizlerle buluşuyor.

0: Hadislerle İslam az sonra.
1: Cündep bin Abdullah'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bir adam vallahi Allah filanı bağışlamaz dedi. Bunun üzerine aziz ve celil olan Allah filanı bağışlamayacağıma dair benim üzerime yemin eden de kim oluyor? İşte ben o adamı bağışladım ve haddini aştığın için senin amelini de boşa çıkardım buyurdu. Ümmü Seleme'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre hastanın veya ölünün başında bulunduğunuz zaman hayırlı sözler sarf edin. Çünkü melekler sizin söylediklerinize amin derler. Ümmü Seleme radıyallahu anha şöyle devam etti. Ebu Seleme vefat edince Resul-i Ekrem'e geldim ve ya Resulallah eşim Ebu Seleme öldü dedim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ım beni ve onu bağışla. Bana onun yerine ondan daha iyisini nasip et diye dua et dedi. Ben Resulullah'ın söylediğini tekrarladım. Allah da bana onun yerine daha hayırlı olan birini Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemi nasip etti. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Allah Teala dünyada mümin bir kulumun sevdiğini aldığımda o bu musibetin ecrini benden sabır ve teslimiyetle beklerse mükafatı ancak cennettir buyurmuştur.

İbni Ömer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ramazan'ın son 10 gününde itikaf eder, ibadet için mescide çekilirdi. Numan bin Beşir'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem dua ibadetin ta kendisidir buyurdu.

evinden çıkıp mescide giden Hazreti Peygamber, orada halka olmuş iki toplulukla karşılaşmıştı. Bunların birinde Kur'an okuyorlar ve Allah'a dua ediyorlardı, diğerinde ise ilim öğreniyorlar ve öğretiyorlardı. Sevgi ve rahmet dolu bakışlarıyla onlara ilgi gösteren Resul-i Ekrem, "Her biri hayır üzeredir. Şunlar Kur'an okuyorlar ve Allah'a dua ediyorlar. Allah dilerse onlara verir, dilerse vermez. Bunlarsa ilim öğreniyorlar ve ilim öğretiyorlar. Ben de muallim olarak gönderildim," buyurdu ve onların halkasına katıldı. Diğer bir rivayette de Resul-i Ekrem Hazreti Ayşe'ye, "Allah beni sıkıntı verip zorlaştırıcı olarak göndermedi. Beni ancak kolaylaştırıcı bir öğretmen olarak gönderdi," buyurarak kendisini eğitici ve öğretici olarak tarif etmişti. Evet, sevgili Peygamberimiz vahiy ile donanmış, hikmetle bezenmiş bilge bir muallimdi. İbn-i Mesud'un ifade ettiği gibi o, hayrın anahtarlarını da sonuçlarını da öğretmişti. Hayatın her alanında insanlara faydalı olan pek çok şeyi ashabına öğretirken, "Ben size bir babanın evladını öğrettiği gibi öğretiyorum," demekteydi. İlim talep etmek her Müslümana farzdır buyuran Hazreti Peygamber, bir anlamda eğitim ve öğretimin dönüştüren, değiştiren, geliştiren ve geleceğe hazırlayan özelliğine atıfta bulunarak kadın erkek bütün Müslümanları ilme teşvik ederdi. Kim ilim tahsili için bir yola girerse, Allah ona cennete giden yolu kolaylaştırır. Allah'ın evlerinden bir evde, Allah'ın kitabını okuyan ve kendi aralarında onu araştırıp öğrenen bir topluluğun üzerine sekinet, ilahi yardım, bereket ve rahmet iner. Onları rahmet bürür, etraflarını melekler sarar ve Allah onları huzurunda bulunanlara anar. Kimin ameli kendisini geriletirse soyu onu ileri götürmez. Eğitim ve öğretimin önemini çok iyi bilen Hazreti Peygamber, bunu gerçekleştirirken farklı yöntemler uygulardı. Her şeyden önce o, kendisinden tavsiye isteyen insanların her birinin durumunu, anlayış seviyesini, ruh halini ve ihtiyacını dikkate alarak farklı tavsiyelerde ve muamelede bulunurdu. O, beşeri ilişkilerde ve eğitim-öğretim faaliyetlerinde muhataplarının durumunun daima göz önünde bulundurulmasını öğütlerdi. Allah Resulü'nün gözettiği bu ilkeleri onun ashabı da dikkate alırdı. Nitekim Hazreti Ali, insanlara anlayabilecekleri şeyleri rivayet edin, Allah ve Resulü'nün yalanlanmasını ister misiniz uyarısını yapmıştı. Abdullah bin Mesud da, şayet bir topluluğa akıllarının ermediği bir rivayette bulunursan, bu onların bir kısmı için ancak fitne olur diyerek, her bilginin her topluluğa nakledilmesinin zihni kargaşaya sebep olabileceğine işaret etmişti. Allah Resulü, bilginin peşinde koşan, ilim öğrenmek isteyen insanlarla yakından ilgilenilmesini, onların güzel bir şekilde karşılanıp ihtiyaç duydukları konularda bilgilendirilmelerini ister ve şöyle derdi: "Size doğu tarafından ilim öğrenmek için insanlar gelecektir. Size geldiklerinde onlara iyiliği tavsiye ediniz." Hazreti Peygamber muhatabını mahcup etmez ve onu güç durumda bırakmazdı. Medineli genç sahabi Muaviye bin Hakem, yasak olduğunu henüz bilmediği sıralarda namaz esnasında aksıran birisine "Yerhamükallah" demişti. Cemaat bakışlarıyla ona tepki göstermiş, o da "Yazıklar olsun, ne oluyor da bana bakıyorsunuz?" diye karşılık vermişti. İnsanların üstelemeleri üzerine ise susmak durumunda kalmıştı. Namazın ardından Hazreti Peygamber'in kendisine nasıl davrandığını şöyle anlatıyordu: "Ne ondan önce ne de sonra daha güzel öğreten birini gördüm. Vallahi Resulullah beni ne azarladı, ne bana vurdu, ne de hakaret etti. Sadece bu namazda insan kelamı konuşulmaz. Namaz ancak tesbih, tekbir ve Kur'an okumaktır," dedi. Hazreti Peygamber, insanların kusurlarını yüzlerine vurmaz, hoşlanmadığı tutum ve davranışlar karşısında "Şu insanlara ne oluyor ki?" veya "İçinizden bazıları şöyle şöyle yapıyorlarmış" gibi ifadelerle isim vermeden uyarıda bulunarak anlatımda dolaylı bir üslubu tercih ederdi. Böylelikle muhataplar topluluk içinde bir mahcubiyet duymadan gerekli dersleri çıkarırlardı. Resul-i Ekrem, Ezd kabilesinden İbnül Lütbiye'yi zekat toplamakla görevlendirmişti. Bu zat daha sonra bazı mallarla gelip Resul-i Ekrem'e "Şu size aittir,

bu da bana hediye olarak verildi demişti. Bunun üzerine Resulullah minbere çıkıp, benim görevli olarak gönderdiğim bir memura ne oluyor ki, şu size aittir, bu da bana hediye olarak verildi diyebiliyor. Bu kişi babasının veya anasının evinde otursaydı da bir baksaydı, kendisine yine hediye verilir miydi, yoksa verilmez miydi diyerek, zekat tahsildarlarının hediye almasını bir nevi rüşvet veya görev suistimali olarak görmüş ve bu vesileyle herkesi bu tür şeylerden sakındırmıştı. Kutlu Nebi insanları eğitirken zaman zaman onlara iltifat ederek teşvik etme yöntemini kullanırdı. Bir gün sahabenin hafızlarından olan Übey bin Kâb'a, "Ey Ebul Münzir, ezberinde olan ayetlerden hangisi daha büyüktür?" diye sormuştu. O da, "Allah ve Resulü daha iyi bilir" deyince, Resulullah aynı soruyu tekrar sordu. Übey bin Kâb, "Allahü la ilahe illa huvel hayyul kayyum" deyince, Kutlu Nebi onun göğsünü hafifçe vurarak, "Ebul Münzir, ilim sana mübarek olsun" buyurdu. Ebu Hureyre'nin, "Kıyamet gününde senin şefaatinle en çok kim mutlu olacak?" sorusu üzerine ise Allah Resulü, "Ey Ebu Hureyre, senin bu konulara düşkünlüğünü bildiğim için bu soruyu senden önce kimsenin sormayacağını tahmin ediyordum. Kıyamet günü benim şefaatimden en çok mutlu olacak kişiler, içten bir şekilde Allah'tan başka bir ilah olmadığını söyleyenlerdir" buyurarak, onun soru sormasından memnun olmuş, onu övmüş ve bu şekilde davranmaya teşvik etmişti. İnsanları eğitirken ve onlara bir şeyler öğretirken kolaylık göstermek Hazreti Peygamber'in öne çıkan eğitim metoduydu. "Kolaylaştırın, zorlaştırmayın, müjdeleyin, nefret ettirmeyin" ifadeleri onun eğitimdeki yaklaşımını ortaya koyuyordu. Hazreti Ayşe diyor ki, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, iki durum arasında tercih yapma durumunda kaldığında, eğer günah değilse en kolay olanını tercih ederdi. Eğer günahsa ondan en uzak duran kimse olurdu. Vallahi Resulullah kendisine dair hiçbir konuda asla intikam peşinde olmamıştır. Fakat o Allah'ın bir kanunu çiğnenince mutlaka bunun cezasını verirdi. Resul-i Ekrem bu düsturu ashabına da tavsiye ederdi. Bir gün yeni Müslüman olmuş fakat henüz dininin ahlak ve adabını öğrenememiş bir adam, zemini toprak ve kumluk olan mescide küçük abdestini bozmuştu. Orada bulunanlar adamın üzerine yürümek üzereyken Resulullah onlara, "Siz ancak kolaylaştırıcı olarak gönderildiniz, zorlaştırıcı olarak gönderilmediniz. Onun küçük abdestini bozduğu yere bir kova su döküverin" diyerek müdahale etmiş, sonra da bu adamı yanına çağırıp mescitlerde bu tür şeylerin yapılamayacağına dair nasihatte bulunmuştu. Allah Resulü'nün terbiye usulünde muhataplarına yumuşak davranmak esastı. O mütebessim çehresi, tatlı dil ve güzel üslubuyla muhataplar üzerinde hep olumlu izler bırakırdı. Nitekim Allah onun bu yönünü şöyle anlatıyordu. Allah'tan bir rahmetle sen onlara yumuşak davrandın. Şayet kaba ve katı yürekli olsaydın, hiç şüphesiz onlar etrafından dağılıp giderlerdi. Ayrıca o, Firavun gibi ceberrut yöneticilerin bile yumuşak sözden, nazik tutum ve davranıştan etkilenebilecekleri gerçeğini ayet-i kerimelerden öğrenmiş ve bu yöntemi kendisi de uygulamıştı. Huneyn Savaşı'nda Resul-i Ekrem ganimet taksim ettikten sonra bir adam yapılan taksimatın adil olmadığını ve Allah rızasının gözetilmediğini söylemişti. Onun bu lafları Resul-i Ekrem'e ulaşınca, "Allah ve Resulü adaletli değilse kim adaletli olabilir ki? Allah Musa'ya rahmet eylesin. O bundan daha çok eziyet görmüştü fakat sabretti" demekle yetinmişti. Adamın edep ve nezaketten uzak bir üslupla gösterdiği bu tepki, rahmet peygamberinin müellefe-i kuluba yani İslam'a ısındırılması ve kazandırılması arzu edilen bazı kimselere biraz fazla ganimet vermesi sonrasında meydana gelmişti. Halbuki Resul-i Ekrem, Beytülmal'in beşte biri humus hissesinden dilediği gibi harcama hak ve yetkisi bulunuyordu ve sanıldığı gibi herhangi bir adaletsizlik de söz konusu değildi. Rahmet elçisi her şeye rağmen insanları eğiterek kazanmaya çalışırdı. Onlara daima yumuşak davranır ve bu şekilde davranılmasına öncü olurdu. Elbette bir şeyler yanlış düşünülebilir, hatta yanlış işler yapılabilirdi. Hatalarından dolayı onları dışlamak, rencide etmek, fayda yerine zarar verebilirdi. Bu açıdan Allah Resulü böylesi insanlara anlayışla yaklaşır ve onları güzel

güzellikle eğitirdi. Bir gün yanına gelen ve zina etmek istediğini söyleyen bir gencin insanlar tarafından azarlandığını görünce onlara mani olmuş, onu yakınına oturtmuştu. Rencide etmeden ve onurunu kırmadan, "Sen annenle zina yapılmasını ister misin? Kızınla zina yapılmasını ister misin? Kız kardeşinle zina yapılmasını ister misin? Halanla zina yapılmasını ister misin? Teyzenle zina yapılmasını ister misin?" şeklinde birkaç soru sormuştu. Genç her defasında, "Hayır, Allah'a yemin ederim, Allah beni sana feda etsin ki istemem," diye cevap vermiş. Bunun üzerine Allah Resulü, "Hiç kimsenin annesiyle, kızıyla, kız kardeşiyle, halasıyla, teyzesiyle zina yapılmasını istemeyeceğini bildirerek ikna olmasını sağlamış ve ona dua ederek onu göndermişti.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Ubeydullah bin Mihsan el-Ensari el-Hatmi'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Biriniz can ve malından emin, hastalıktan salim ve günlük azığı da yanında bulunduğu halde sabaha çıkarsa, sanki bütün dünya kendisine verilmiş demektir.

Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Üç şey ölünün ardından mezara kadar gider. Ailesi, malı ve ameli. Bunlardan ikisi döner, birisi kalır. Dönenler ailesi ve malıdır. Kalan ise amelidir.

Huzeyfe radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile beraber sofraya oturduğumuz zaman o elini uzatıp başlamadan önce biz elimizi yemeğe uzatmazdık. Bir gün peygamberle sofra başındayken bir hizmetçi kız sanki biri onu itiyormuşçasına geldi ve elini yemeğe uzattı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onun elini tuttu. Arkasından aynı şekilde bir bedevi geldi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onun da elini tuttu ve besmele çekilmeden yenilen yemeğe şeytan da katılır. Şeytan yemeğe katılmak için bu hizmetçi kızı getirdi. Ben de onun elini tuttum. Aynı maksatla bu bedeviyi getirdi. Onun da elini tuttum. Bu canı bu tende tutan Allah'a yemin ederim ki, şeytanın eli bunların elleriyle beraber elimdeydi, buyurdu. Sonra besmele çekti ve yemeye başladı. Ebu Said el-Hudri'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: cenaze tabuta konulup da insanlar onu omuzlarına aldığı zaman eğer ölen kimse salihlerden ise beni bir an evvel yerime ulaştırın der. Eğer salihlerden değilse kendini götürenlere eyvah beni nereye götürüyorsunuz der

0: onun sesini insanlardan başka her şey duyar. Eğer bu sesi insan duysaydı, dehşetten bayılıp düşerdi.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Bir gün Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir şey taşıyarak Hazreti Ayşe'nin yanından çıkan bir kadınla karşılaştı ve ona "Bu nedir?" diye sordu. Kadın, "Bunu Ayşe'ye hediye ettim ama kabul etmedi," dedi. Hazreti Peygamber Ayşe'nin yanına girince ona, "O kadının hediyesini kabul etseydin ya," dedi. Ayşe, "Ya Resulallah, o muhtaç biri ve getirdiği hediyeye benden daha çok ihtiyacı var," diye cevap verdi. Bunun üzerine Hazreti Peygamber, "Peki hediyesini kabul edip ona daha iyi bir şey veremez miydin?" buyurdu.
3: Kırk hadiste iman. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor.
4: وَالنَّاسُ بَنُوا آدَمَ وَآدَمُ مِنْ تُرَابٍ
3: İnsanlar Adem'in çocuklarıdır. Adem ise topraktan yaratılmıştır. Allah Teala ilk insan Hazreti Adem'i topraktan yarattı. Şeklini dengeli ve düzgün kıldı. Ona canlılık kazandıran bir ruh verdi. İyiliği veya kötülüğü isteyebilecek ve yapabilecek bir irade bahşetti. Bir ömrü huzur ve mutluluk içinde geçirmesi için bir eş olarak Hazreti Havva'yı var etti. Kendilerine evlatlar nasip etti. Böylece insanoğlunun hayat serüveni başlamış oldu. Daha sonra da insanların birbirleriyle iyi ilişkiler kurması için onları birçok farklı milletlere ayırdı. Yüce Rabbimiz bu hususu bizlere şöyle haber vermektedir. Ey insanlar! Sizi bir tek nefisten yaratan ve ondan da eşini yaratan, ikisinden birçok erkek ve kadın yaratıp yeryüzüne yayan Rabbinize itaatsizlikten sakının. Peygamber Efendimiz de Mekke'yi fethettiği gün insanlara şöyle seslenmiştir. Ey insanlar! Allah sizden cahiliye gururunu ve atalarla övünme adetini gidermiştir. İnsanlar iki gruptur. İlki, iyi, takva sahibi, Allah katında değerli kişi, ikincisi ise günahkar, Allah katında değersiz kişidir. İnsanlar Adem'in çocuklarıdır ve Allah Adem'i topraktan yaratmıştır. Allah şöyle buyurmaktadır. Ey insanlar! Doğrusu biz sizi bir erkekle bir dişiden yarattık ve birbirinizle tanışmanız için sizi kavimlere ve kabilelere ayırdık. Muhakkak ki Allah katında en değerli olanınız, ona karşı gelmekten en çok sakınanınızdır. Şüphesiz Allah bilendir, her şeyden haberdar olandır. Allah hiçbir zaman Adem oğullarını yalnız başına bırakmamıştır. Gönderdiği elçiler ve indirdiği kutsal kitaplarla onların destekçisi olmuştur. Son olarak da Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemi Kur'an-ı Kerim'i ve İslam'ı göndermiştir. Dolayısıyla kim İslam'ı hayatına aktarabilir, Allah'tan sakınır ve takva sahibi olursa, işte o vakit dünyayı iyiliklerle doldurmuş, kötülüğe asla yer bırakmamış olur. Kim de Allah'ın göndermiş olduğu din yerine, nefsinin isteklerine ve yanlış inançlara tabi olursa, işte o zaman hem kendi hayatını mahveder, hem de dünyayı yaşanmaz hale getirir. Kırk hadiste iman.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
5: Hadislerin hikayeleri.

0: Gel Esma, dikkat et, kayma sakın. Ha, tut elimden.
1: Tamam, tuttum. Dur ben de Selma'ya yardım edeyim.
0: Allah senden razı olsun Esma. İyi ki bana senin gibi bir eş nasip etti.
1: Allah senden de razı olsun Cafer. Selma, Selma, bu tarafa gel. Aynı tekneye binelim biz.
2: Hah, gördüm seni. Tamam, geliyorum.
0: Bunca yolun kahrını çektin. Bunca zahmete katlandın. Benimle birlikte ta Mekke'den çıkıp aç susuz Habeş diyarına geldin.
1: Bütün zorlukları bilerek geldim ben Cafer. Allah'a ve Resulüne iman ettim. Bu yolda başıma ne gelecekse razıyım. Yeter ki Allah ve Resulü benden razı olsun. Yolmuş, çileymiş, zahmetmiş. Benim için önemi yok bunların.
2: Eh, geldim. Bana yardım et lütfen.
1: Heh, gel Selma, tut elimi.
2: Heh, tamam.
0: Allah sana iman dolu bir kalp vermiş Esma. Şu deniz nasıl suyla doluysa senin kalbin de imanla dolu.
1: Buradaki herkesin öyle.
0: Elhamdülillah. Bizim teknemiz de dolmuş bu arada. Söyleyeyim de diğerlerine binsinler. Osman, Ebu Seleme, diğerleriyle birlikte şu tekneye binin siz de. Son bir yolculuk daha Esma. Buradan kuzeye doğru 100 fersahtan fazla bu teknelerle gideceğiz. Şu Ayba limanına vardıktan sonra oradan Medine'ye geçeriz.
1: Allah yardımcımız olsun.
0: Amin. Allah bu topraklara, bu toprakların yumuşak kalpli ve adaletli kralına rahmet etsin.
1: Amin. Bu zor zamanlarda bize çok yardımcı oldun. Bu toprakların her zaman huzurlu olması için dua edeceğim. Güle güle Habeş diyarı. Allah seni bereketlendirsin.

0: Sonunda geldik. Bak Esma, şurası Medine.
1: Çok şükür Allah'ım. Şehre girmeden biraz dinlensek olur mu Cafer?
0: Olur tabii. Diğerlerini de söyleyeyim. Dostlarım, Medine'ye geldik sayılır. Lakin şehre varmadan biraz dinlenelim derim. Az bir yolumuz kaldı. Güneş tepedeyken yormayalım kendimizi.
2: Haklısın. Bence de biraz dinlenelim. Şehir göründüğüne göre acele etmemize gerek yok.
3: Evet, dinlenelim biraz.
1: Selma, iyi misin?
4: İyiyim, çok şükür. Ama gerçekten çok yoruldum.
1: Gel biz şöyle gölgeliğe geçelim.
4: Tamam.
1: Al biraz su iç hadi.
4: Teşekkür ederim. Elhamdülillah.
1: Çok yorulmuş gibisin Selma.
4: Yo, çok yorulacak ne var ki? 6 üstü 7 günlük deniz yolculuğu.
1: 6.
4: Ha, 6 mı? Demek o kadar az sürmüş. 7 gün olsa gerçekten uzun olurmuş.
1: Ha, haklısın. 7 gün olsa ne yapardık?
4: Değil mi? Çöl yolculuğunda da 10 günden sonrasını saymazsak yorulacak bir şey yok aslında.
1: Öyle tabii. Tepede cayır cayır bir güneş. Geçilecek bir Hicaz çölü. Bir de kaybolan su kuyuları. Ufak tefek şeyler zaten.
4: Evet. Her yolculukta olan sıradan şeyler değil mi?
1: Kesinlikle.
4: Ama benim gördüğüm kuyu gerçekti.
1: Sadece her yaklaştığında o da biraz uzaklaşıyordu.
4: Çok yaklaşmıştım.
1: Kesinlikle öyle. Ama o senden biraz daha hızlı gibiydi.
4: Allah senden razı olsun Esma. İyi ki yanımdasın.
1: Senden de Selma. Sen de iyi ki benimlesin. Yoksa bu yolculuk benim için daha zor olurdu.
4: Kesinlikle öyle.
1: Evet.
5: Mekkeli müşriklerin dayanılmaz işkenceleri karşısında Habeşistan'a hicret eden Müslümanlar nihayet Medine'ye dönmeye başlamışlardı. Uzun süren hasret yıllarının ardından sevdiklerine kavuşmuşlar, Allah'ın Resulü'nü dünya gözüyle tekrar görmenin bahtiyarlığına erişmişlerdi. Medine'deki Müslümanlar yıllarca kendilerinden uzakta kalan dostlarını karşılamış ve bağırlarına basmışlardı. Medineliler, muhacirlerden Habeşistan hatıralarını dinlemek için toplanmışlardı.

0: rahmet peygamberi de aralarındaydı. Hoş bulduk ya Resulallah.
1: Hoş bulduk.
2: Müsaadenizle ya Resulallah. Uygun görürseniz misafirlerimizi şöyle oturtalım. Anladım. Peki ya Resulallah. Resulullah'ı duydun, hadi hızlıca git. Bahçededir şimdi. Çağırdığını söyle. Dediklerini hazır edip gelsin hemen.
1: Tamam.
2: Hoş geldiniz Cafer. Sizi görmek ne güzel.
0: Hoş bulduk Talha. Sizleri görmek de öyle.
2: Şöyle buyurun. Zübeyir, yardımcı ol lütfen misafirlerimize.
1: Tamam. Osman, Ebu Seleme, buyurun şöyle geçin.
0: Sağ olasın.
3: Tamam. Sağ ol Zübeyir.
1: Sizler de sağ olun.
0: Muhacirler, Ensar kardeşleri tarafından ilgiyle karşılandılar ve ağırlandılar. Yüzler gülüyor, kalpler kaynaşıyordu. Sohbet esnasında rahmet peygamberi onlara yöneldi ve Habeş diyarında gördüğünüz ilginç olayları bizimle paylaşabilir misiniz dedi.
4: Elbette ey Allah'ın Resulü. Birçok şeye tanıklık ettik orada. Müsaadenizle karşılaştığım ilginç bir olayı anlatmak isterim.
0: Allah'ın elçisi tebessüm etti ve devam etmesini söyledi. Sahabiler de merak içinde anlatmasını istediler.
2: Evet Cafer, anlat lütfen.
1: Evet Cafer.
4: Sokağa bakan bir gölgeliğin altında oturmuş sohbet ediyorduk. Ebu Seleme ve Osman da vardı.
5: Evet, Mekke'de geçen günlerimizden bahsediyorduk.
4: Tam o esnada yaşlı bir rahibe geçti önümüzden. Böyle siyahlar içinde biri, başının üstünde su testisi taşıyordu. Biraz yürümüştü ki ileride bir gençle karşılaştı. Tam o gencin yanından geçmişti ki geçer geçmez o genç döndü. Hiçbir neden yokken yaşlı rahibeyi birdenbire arkasından itti. Kadıncağız daha ne olduğunu anlayamadan yere düştü.
2: Allah Allah.
4: Sonra kadın hemen yerden kalktı. Hiçbir şey yapmadan gence öylece baktı. Sonra kaşlarını çatarak Ey zalim.
6: Allah kürsüyü kurup gelmiş geçmiş herkesi huzurunda topladığında, eller ve ayaklar konuşup yaptıklarını anlattıklarında, Allah'ın huzurunda benim halimle kendi halinin nasıl olduğunu öğreneceksin
4: dedi.
0: Allah'ın Resulü burada söze girdi ve rahibe doğru söylemiş dedi. Sonra bu sözünü bir daha söyledi. Hazreti Peygamber kafasını kaldırıp orada bulunanların gözlerine baktıktan sonra zayıfların güçlülerden hakkını alamadığı bir toplumu Allah günahlarından arındırıp nasıl temize çıkarır dedi.
7: Hadislerin hikayeleri.

Abdullah bin Muaffel'den radıyallahu an rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem akşam namazından evvel iki rekat namaz kılın diye üç defa tekrarladı ve üçüncü defasında isteyen kılsın sözünü ilave etti. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir insan öldüğünde üç şey hariç ameli kesilir. Amel defteri kapanır. Sadaka-i cariye yani sürekli herkese faydası dokunan işler, faydalanılan ilim, kendisine dua eden hayırlı bir evlat buyurmuştur. Ebu Musa el-Eş'ari radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana, sana cennet hazinelerinden birini söyleyeyim mi dedi. Ben, evet ya Resulallah dedim. Kuvvet ve kudret ancak Allah'ın yardımıyladır sözüdür buyurdu. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kendisine reyhan kokusu ikram edilen kimse onu reddetmesin. Çünkü o hem hafiftir hem de kokusu güzeldir.

0: Ebu Zer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ayda 3 gün oruç tutacaksan ayın 13'ü, 14'ü, 15. günlerinde tut buyurdu.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: İmran bin Hüseyin radıyallahu anh anlatıyor. Bir adam peygambere sallallahu aleyhi ve sellem gelip "Esselamu aleyküm" dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de aynı şekilde karşılık verdi. Sonra selam veren zat oturdu. Bunun üzerine peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem 10 sevap kazandı buyurdu. Sonra bir başkası gelip "Esselamu aleyküm ve rahmetullah" dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de aynı şekilde cevap verince selam veren oturdu. Resulullah 20 sevap kazandı buyurdu. Sonra bir adam daha geldi ve "Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatü" dedi. Peygamberimiz yine aynı şekilde cevap verince selam veren oturdu. Resulullah 30 sevap kazandı buyurdu. İbn Mesud radıyallahu anh anlatıyor. Bir adam bir kadını öpmüştü. Peygamber'e sallallahu aleyhi ve sellem gelerek olayı anlattı. Bunun üzerine Allah Teala, "Ey Muhammed, gündüzün iki tarafında ve gecenin gündüze yakın vakitlerinde namaz kıl. Çünkü iyilikler kötülükleri giderir" mealindeki ayeti indirdi. Adam, "Ya Resulallah, bu hüküm yalnız benim için mi geçerli?" deyince Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Ümmetimin tamamı için geçerlidir" buyurdu.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Doğru yola çağıran kimseye kendisine uyanların sevabı gibi sevap verilir. Bununla beraber onların sevabından hiçbir şey eksilmez. Sapıklığa çağıran kimseye de ona uyanların günahı gibi günah verilir. Bununla beraber ona uyanların günahlarından hiçbir şey eksilmez.''

Ebu Abdullah Numan bin Beşir radıyallahu anh, Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dediğini işittiğini nakletmiştir. Ya saflarınızı düzeltirsiniz ya da Allah aranıza ayrılık verir de birbirinizden yüz çevirirsiniz.

0: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Allah Teala gücenir. Allah'ın gücenmesi kulunun onun haram kıldığı şeyleri yapmasından dolayıdır.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Her iyilik bir sadakadır. Kardeşini güler yüzle karşılamak da, kendi kabından kardeşinin kabına su ve benzeri boşaltmak da iyiliklerdendir.

0: Kalplerin en güzel süsü, gönül dünyasını bağlayan bağ, her müminin gönlünde taşıdığı büyük bir sevgidir peygamber sevgisi. Bu sevgi sadece bir muhabbet değil, aynı zamanda vefa ve sorumluluktur. Peygamber sevgisine ve Hazreti Peygamber'in Müslümanlar üzerindeki haklarına dair konuların işleneceği Şifa-i Şerif'ten dersler programına sizleri de bekliyoruz. Profesör Doktor Mehmet Yaşar Kandemir'in sunduğu Şifa-i Şerif'ten dersler her gün saat 17.30'da Diyanet Risalet Radyo'da.
1: Hoş geldin, dertlerimizin dermanı. Bütün yaratılmışlara rahmet ve bereket olan Yüce Peygamber. Hoş geldin, ey alemlerin efendisi. Hoş geldin. Güneş oldun ufkumuza, nurlar saçtın ruhumuza. Hoş geldin canların canı, hoş geldin başların tacı. Güneş oldun ufkumuza, nurlar saçtın ruhumuza. Ya Resulallah, ya Habiballah, hoş geldin, safalar.

0: Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem azatlısı Ebu Rafi Eslem'den rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Bir kimse cenaze yıkarda onda görülen hoş olmayan halleri gizli tutarsa Allah o kimseyi 40 defa bağışlar. Cabir'den radıyallahu anh nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Sol elinizle yemeyin çünkü şeytan sol eliyle yer. İbni Ömer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sarımsağı kastederek şu bitkiden yiyen mescidimize yaklaşmasın buyurmuştur. Abdullah bin Amr'dan radıyallahu anh Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. Cehennemden uzak kalmayı ve cennete girmeyi isteyen, Allah'a ve ahiret gününe iman etmiş olduğu halde can versin. Bir de kendisine nasıl davranılmasını arzu ediyorsa, insanlara öyle davransın. Ayşe'den radıyallahu anha, rivayet edildiğine göre, Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, misvak ağzı temizler, Rabbi de hoşnut eder buyurmuştur.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Hafsa radıyallahu anha şöyle demiştir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem yemek, içmek ve giyinmekte sağ elini, bunların dışında ise sol elini kullanırdı. Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, oğlu İbrahim'in yanına girdiğinde o ruhunu teslim ediyordu. Bunun üzerine Allah Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellem gözleri yaşardı. Abdurrahman bin Avf, sen de mi ağlıyorsun ya Resulallah deyince, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, ey İbni Avf, bu gördüğün rahmettir dedi ve gözyaşları birbiri ardınca dökülüverdi. Göz yaşarır, kalp mahzun olur. Biz ancak Rabbimizi razı edecek sözleri söyleriz. Ey İbrahim, biz senden ayrılmaktan dolayı çok üzgünüz buyurdu.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Güneşin doğduğu her gün insanın her eklemi için bir sadaka borcu vardır. İki kimse arasında doğrulukla hükmetmen sadakadır. Bineğine binmesi için bir kimseye yardım etmen yahut yükünü yüklenmen sadakadır. Hoş söz sadakadır. Namaza giderken atılan her adım sadakadır. İnsanlara sıkıntı veren şeyleri yoldan kaldırman da sadakadır.

0: Sahabi Ümeyye bin Mahşi radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir gün otururken yanında birisi yemek yiyordu. Son lokmasına kadar besmele çekmemişti. Yemeğin son lokmasını ağzına atarken Bismillahi evvelühü ve ahirehu, başı içinde, sonu içinde Bismillah dedi. Bunun üzerine peygamber güldü ve şeytan durmadan bununla beraber yiyordu. O Allah'ın adını anınca şeytan yediğini çıkardı buyurdu. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: eğer benim Uhud dağı kadar altınım olsa, isterim ki borç için sakladığımdan başka bir şey 3 gece dahi yanımda kalmasın.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Musab bin Umeyr'in kardeşi Ebu Aziz bin Umeyr anlatıyor. Bedir günü esirler arasındaydım. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem esirlere iyi davranın buyurdu. Ben bir ensar grubunun elinde esirdim. Ensar Resulullah'ın emrine uyarak sabah ve akşam ekmek ve yemeklerini bana ikram ederler, kendileri de hurmayla yetinirlerdi.
3: Maden. Alemlerin efendisi ömrünün son yılında hacca niyet etmişti. Onun hacca gideceğini duyan tüm müminler Medine'ye akın etmeye başladı. Günler süren hazırlıklar bitti ve Mekke'ye doğru hareket edildi. Yolda katılanlarla birlikte Müslümanların sayısı 100 bine yaklaşmıştı. Mekke daha önce böyle bir kalabalık görmemişti. Günler süren yolculuk esnasında hacılar yanlarında taşıdıkları azıklarından başka bir yiyeceğe sahip değillerdi. Peygamberimizin ve ailesinin azığını da Hazreti Ebubekir kendine ait bir deveye yüklemiş ve bir hizmetçisini bu devenin bakımıyla görevlendirmişti. Derken ne olduysa hizmetçi deveyi kaybetti. Peygamberimizin yol boyu yiyeceği azık kaybolmuş, Hazreti Ebubekir mahcup olmuş, bunu nasıl telafi edebileceğini düşünerek deveyi kaybeden hizmetçiye son derece hiddetlenmişti. Peygamberimiz onu sakinleştirdi. Durumdan haberdar olan Sa'd bin Ubade ve oğlu Kays, erzak yüklü bir deveyle Resulullah'ın huzuruna geldiler. Sa'd bin Ubade, Medine'nin 2 büyük kabilesinden biri olan Hazreç'in lideriydi. Medine'ye geldiklerinden beri Müslümanlara kol kanat geren ve onları destekleyen Ensar'ın ileri gelenlerindendi. Resulullah onu, o da Resulullah'ı çok severdi. Sa'd bin Ubade olanları duyduğunu söyleyerek yularını tuttuğu deveyi peygamberimize sundu. Allah Resulü'nden kayıp devenin yerine bu deveyi kabul etmesini rica etti. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem çok duygulanarak, "Ey Sa'd, Medine'ye hicret ettiğimizde bize yaptıkların sana iyilik olarak yetmez mi?" dedi. Sa'd bin Ubade, canından çok sevdiği Allah'ın elçisine muhabbet dolu gözlerle bakarak, "Minnet Allah ve Resulü nedir? Vallahi malımızdan aldıkların bizim için almadıklarından daha hayırlıdır," diye cevap verdi. Bu samimi sözlerden sonra Peygamberimiz şöyle dedi: "Sana müjdeler olsun Sa'd. Kurtuluşu hak ettin. İnsanın ahlakı tabiatı Allah'ın elindedir. O dilediği kimseye iyi bir huy verir. Görünen o ki Allah Teala sana da güzel bir ahlak bahşetmiştir. Sa'd bin Ubade kavmi arasında çok sevilen bir zattı. Peygamberimizin bu iltifatına mazhar olduğunu duyan Ensar'ın hatibi olarak bilinen Sabit bin Kays araya girdi ve Sa'd bin Ubade hakkında şöyle dedi. Ey Allah'ın elçisi, Sa'd İslam'dan evvel cahiliye devrinde de liderimizdi ve kıtlık zamanlarında bizi doyururdu. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. İnsanlar madenler gibidirler. Cahiliye döneminde iyi olanlar, Müslüman olduktan sonra da iyi olurlar. Yeter ki İslam'ı tam olarak kavrasınlar.
4: Asr-ı Saadet Radyo Tiyatrosu az sonra.
3: Efendime söyleyeyim. Hak yarattı alemi, aşkına Muhammed'in. Ayı günü yarattı, şevkine Muhammed'in. Ol dedi oldu alem, yazıldı levh-ü kalem. Okundu hatmi kelam, şanına Muhammed'in. Hep erenler geldiler, dergaha yüz sürdüler, zikri tevhid ettiler, nuruna Muhammed'in. Feriştehler geldiler, saf saf olup durdular, beş vakit namaz kıldılar, aşkına Muhammed'in. Havada uçan kuşlar, yeşerip dağı taşlar, yemiş verir ağaçlar, aşkına Muhammed'in. Yunus kim edemethi över Kur'an ayeti, an vergil salavatı, aşkına Muhammed'in, sallallahu aleyhi ve sellem. Aşık Yunus.

0: görmüşler. Mekke'nin ileri gelen kabilelerinden birine köle olarak satılmış.
1: Ah Zeyd'im, ah yavrum. Kim bilir neler geldi başına.
2: Yanında bulunan oğlumuz için geldik sana. Onun için istediğin miktarı sana sunalım. Sen de oğlumuzu serbest bırak, olmaz mı?
3: Muhammed'i o kadar çok seviyorum ki onu bırakıp gidemem.
2: Ne?
3: Sizi ve evimi ne kadar özlesem de bunu yapamam. Babacığım, ne olur kızmayın bana. Ben bu zattan öyle iyilikler gördüm ki onu bırakamam. Lütfen beni anlayın.
4: O buralarda mı?
5: Muhammed ticari bir sefer için şehir dışında.
4: Ah, keşke bir görseydim. Çok özlemiştim onu.
5: Birkaç gün kalabilirseniz eğer gelir görüşürsünüz.
4: İsterdim ama yolcu yolunda gerek yavrum.
5: O zaman ben size yol için bir şeyler hazırlatayım.
4: Zahmet etme lütfen.
5: Zahmet olur mu hiç?
6: Halime Hatun dışarı çıktığında kendisi için hazırlanmış develer ve koyunlardan oluşmuş bir sürü buldu. Hazreti Hatice, sevgili eşinin süt annesi için küçük bir servet değerinde hediye hazırlamıştı. Bu ihsan karşısında hayrete düşen Halime ve ailesi, Hazreti Hatice hakkında duydukları metiyelerin sebebini anladılar. Bu darlık zamanında kendilerine hediye edilen bu mallar, uzun bir müddet ferahlık içinde yaşamalarını sağladı.
7: 6. Bölüm.
6: Mekke kurak bir yerdi. Sık sık kıtlık yaşanırdı. Yine böyle bir zamandı. Su kaynakları kurumuş, hayvanlar bir deri bir kemik kalmıştı. Yerden ot bile bitmiyordu. Ebu Talip zor günler geçiriyordu. Hazreti Muhammed sevgili amcasına nasıl yardım edebileceklerini konuşmak üzere diğer amcası Abbas'ın yanına gitti ve ona şöyle dedi. Amca, biliyorsun ki kardeşin Ebu Talib'in çoluk çocuğu çoktur. Halkın uğradığı şu kıtlığı da görüyorsun. Kalk Ebu Talib'e gidelim. Onun yükünü biraz hafifletelim. Oğullarından birini ben yanıma alayım, birini de sen yanına al. Çocuklardan ikisinin yükünü onun üzerinden alırsak bu yeterli olur.
8: Çok iyi düşünmüşsün. Hadi gidelim. Abi, kıtlık hepimizi sarstı. Ticari seferleri dahi etkiledi. Senin ailen de kalabalık. Aramızda konuştuk, senin yükünü biraz olsun hafifletmek istiyoruz. Oğullarından birini ben, birini de Muhammed alsa, masraflarını biz karşılasak. Ne dersin?
9: Evet, maalesef öyle oldu. Zorlandığımız bir gerçek. Allah sizden razı olsun. Talip'le Akil'i bana bırakın, dilediğinizi alın.
8: O zaman Cafer benimle gelsin, Ali Muhammed'le. Ne dersin?
9: Olur. Uygundur.
6: Böylece Hazreti Muhammed'in ailesine Ali de katılmış oldu. O zamanlar 5 yaşındaydı. Ali sanki Hazreti Hatice ile Hazreti Muhammed'in yakın zamanda vefat eden oğulları Abdullah'ın yerini doldurmuştu. Bundan sonra o evden hiç ayrılmayacak, ömrünün sonuna kadar bu hane halkından biri olacaktı. Hazreti Muhammed ile Hazreti Hatice'nin kurduğu yuva gittikçe kalabalıklaşıyor, yıllar hızla geçiyordu. Ard arda doğan kızlardan Zeynep, evlilik çağına gelmiş bir genç kızdı. Rukiye ve Ümmü Gülsüm ise çocuk sayılmazlardı artık. En küçükleri olan Fatıma ise henüz bebekti. Ali ve Zeyd ile birlikte 6 çocuk ve Hazreti Muhammed'in ailemden bana hatıra kalan tek kişi dediği Ümmü Eymen bu kutlu ailenin temelini oluşturuyordu. Bir gün Hatice'nin kardeşi Hale bu eve misafir olarak geldi.
10: Hoş geldiniz Hale.
11: Hoş bulduk Ümmü Eymen. Nasılsınız?
10: Hamdolsun, iyiyiz.
11: Ablam evde mi? Önemli bir şey söylemek istiyorum.
10: Ben haber vereyim geldiğinizi. Siz şöyle buyurun.

0: Hoş geldin, safalar getirdin Hale.
1: Hoş bulduk abla.
0: Hale, önemli bir mesele olduğunu söylemişsin, hayırdır?
1: Biliyorsun, Zeynep artık evlilik çağına geldi. Oğlum Ebu'l-As da öyle. Birbirimizi severiz. Çocuklar da anlaşır diye düşünüyorum. Ne dersin?
0: Ne desem bilemiyorum.

0: Ebu'l-As senin oğlusa benim de yeğenim. Çok severim onu. Ama babasına ve Zeynep'e danışmadan bir şey diyemem.
1: Tabii siz istişare edin. Eğer cevabınız olumlu olursa çok seviniriz.
0: Ben konuştuktan sonra sana haber veririm.
1: Hadi inşallah, hayırlısıyla.
0: Hadi buyur, sofraya geçelim.
2: Gençlerin ve ailelerin onayıyla Zeynep'le Ebu'l-As evlendiler. Rukiye ve Ümmü Gülsüm'e de aynı aileden teklif gelmişti. Hazreti Muhammed'in amcası Ebu Leheb, oğulları Utbe ve Uteybe için talip olmuş ve onlar arasında da söz kesilmişti. Aynı zamanda kapı komşusuydular. Ebu Leheb, güzel ahlaklı ve şerefli bir aileye mensup bu genç kızları gelin olarak almakla övünüyordu. Hazreti Muhammed 40 yaşlarına yaklaşırken hayatında bazı değişiklikler olmaya başladı. Gündüz gerçekleşecek olayları gece rüyasında açıkça görür olmuştu. Ona yalnızlık sevdirilmişti. Mekke'ye 5 kilometre uzaklıktaki Nur Dağı'nda bulunan Hira Mağarası'nda uzun uzun kalıyor ve tefekküre dalıyordu. Burada kaldığı süre içerisinde yanına bir miktar yiyecek alıyor. Bu bittiğinde ya kendi inip erzak temin ediyor ya da eşi Hazreti Hatice ona bizzat yiyecek götürüyordu. Hazreti Hatice yine hazırlık yapıyordu.
0: Zeytinyağını koyduk, kurutulmuş eti, ekmeği ve suyu da. Bir şey unuttuk mu dersin?
3: Bir de şu torbaya kuru üzüm koydum, sever diye.
0: Eline sağlık Ümmü Eymen.
3: Afiyet olsun. Şu yalçın dağa bakıp duruyorum. Çalılarla dolu dik bir yokuş. O sarp kayalıklardan nasıl çıkıyor? Gece gündüz orada ne yapıyor? Düşünmeden edemiyorum.
0: Birkaç yıldır gidiyor biliyorsun. Ama bu sene daha fazla kaldı.
3: Dedesi Abdülmuttalip de inziva için aynı mağarayı seçmişti. Yalnızlığın insanı Allah'a yaklaştırdığını söylerdi. Gider günlerce orada kalır, tazelenmiş olarak dönerdi.
0: İsmail neslinden gelenler arasında bu bir adettir. Her nesilde böyle bir yalnızlık köşesine çekilerek dünyadan el etek çeken birkaç kişi çıkar. Muhammed de onlardan biri. Bu ara daha durgun görüyorum onu. Olacak şeyleri rüyasında gördüğünü söylüyor. Hatta gaipten sesler duyduğunu söyledi geçen gün.
3: Gaipten sesler mi?
0: Evet. Kendine selam verildiğini duyuyormuş.
3: Aman Hatice, dikkat edelim. Başına bir şey gelmesin.
0: Doğru söylüyorsun. Dikkatli olmamız lazım Ümmü Eymen. Ben şimdi şu yiyecekleri götüreyim de kendi inmek zorunda kalmasın. Hem de nasıl olduğunu gözlerimle görmüş olurum.
3: Hadi selametle git gel.

0: Ramazan ayında soğuk bir kış günü Hazreti Muhammed yine mağaradayken bir ses duydu. Ey Muhammed, sen Allah'ın Resulüsün. Hazreti Muhammed ürpererek iki dizi üzerine çöküverdi. Kalkabildiği zaman korkuyla mağaradan çıkarak hızla aşağı inmeye başladı. Sonra bir ses daha duydu. Esselamu aleyke ya Resulallah. Ve benzer sesler. Selam sana ey Allah'ın Resulü. Bu seslerin sahibini bulmak için arkasına ve çevresine baktığı halde ağaçtan, taştan başka bir şey göremedi. Çok korkmuştu. Derken başını yukarı kaldırdı. Cebrail tüm azametiyle gökyüzünü kaplamıştı. Binlerce kanat vardı sanki. Nereye dönse onu görüyordu. Her yanı saran bir ses duyuldu. Ey Muhammed, sen Allah'ın Resulüsün, ben de Cebrail'im. Cebrail kaybolana kadar yerinden kımıldayamayan Hazreti Muhammed, o kaybolunca hareket edebildi ve evine geldi. Gerek soğuk havanın, gerekse yaşadığı korkunun tesiriyle tir tir titriyordu. Kapıyı açtığında hayretle yüzüne bakan sevgili eşine sadece "Beni örtünüz, beni örtünüz" diyebildi ve yatağa girdi. Biraz sakinleştiğinde endişeyle yanı başında bekleyen eşine şöyle dedi. Hatice, ben bir takım ışıklar görüyor, sesler işitiyorum. Vallahi şu putlardan ve kahinlerden nefret ettiğim kadar hiçbir şeyden nefret etmem. Bana cinler musallat oldu diye korkuyorum.
1: Ey amcamın oğlu, ey Abdullah'ın oğlu, sakın böyle söyleme. Allah seni esirgesin. Ey Kasım'ın babası, Allah sana böyle bir şey yapmaz. Sana cinleri musallat etmez. Çünkü herkes şahittir ki sen sözün doğrusunu söylersin. Emanete riayet edersin. Akrabalarınla ilgilenirsin. Güzel ve iyi ahlaklısın. Ey amcamın oğlu, ben senin bu ümmetin peygamberi olacağına inanıyorum. Hiç korkma. Allah seni utandırmaz. Üzüntüye uğratmaz. Çünkü sen işini görmekten aciz olanların işlerini görürsün. Yoksula kimsenin vermediğini verir, kazandırmadığını kazandırırsın. Misafirleri ağırlarsın. Uğradıkları musibetlerde halkına yardım edersin.
0: Ramazan ayının seher vaktinde Hira'nın derin sessizliği içinde Cebrail aleyhisselam Hazreti Muhammed'e göründü. Güzel bir insan suretine bürünmüştü. Konuşurken göklerden, dağlardan ve taşlardan onun sesi geliyor gibiydi. Ve şöyle diyordu: Oku. Peygamberimiz, ben okuma bilmem, dedi korkarak. Cebrail tekrarladı: Oku. Peygamberimiz yine ben okuma bilmem diye cevapladı. Üçüncü kez konuştu Cebrail. Oku. Ve Resulullah ben okuma bilmem diye yanıtladı üçüncü kez. Cebrail Alak suresinin ilk ayetlerini okumaya başladı. Yaratan Rabbinin adıyla oku. O insanı alaktan yarattı. Oku. Senin Rabbin en cömert olandır. O kalemle yazmayı öğretendir. İnsana bilmediğini öğretendir. Peygamberimiz bu hadiseden sonra büyük bir telaş ve korku içinde evine döndü. Olanları Hazreti Hatice'ye anlattı. Hazreti Hatice eşinden emindi. Onun başına gelenlerin bir felaket değil, peygamberlik olduğunu biliyordu. Fakat eşini teskin edebilmek için ona şöyle dedi.
1: Gel, hazırlanıp Varaka bin Nefel'in yanına gidelim. Kutsal kitaplar ve vahiy ile ilgili malumatı çoktur. senin başına gelenleri bir anlatalım. Bakalım ne diyecek.
0: Baraka bin Nefel olanı biteni dinlediğinde şöyle dedi.
2: Kuddüs, Kuddüs. Bu gördüğün Yüce Allah'ın Musa peygambere indirdiği Ruhul Kudüs'tür. Namusu Ekber'dir. Yani vahiy meleği Cebrail'dir. Ya Muhammed, sana cinler veya başka varlıklar musallat olmuş değildir. Sen bu ümmetin peygamberisin. Sen ahir zaman peygamberisin. Ah, ne olurdu. Biraz daha genç olaydım da sana destek olaydım. Kavmini dine davet ettiğin zaman onlar seni yurdundan çıkarırlarken yanında olaydım.
0: Peygamberimiz şaşkınlıkla, kavmin beni yurdumdan mı çıkaracak diye sordu.
2: Senin gibi bir dava getirmiş, vahiy tebliğine kalkışmış kimse yoktur ki düşmanlığa uğramasın ve hicrete zorlanmasın. Eğer o günlere yetişirsem sana olanca gücümle yardım ederim. Keşke o zamana erişebilsem.
0: Artık Hazreti Muhammed de peygamber olduğunu anlamıştı. Gördüğü Cebrail'di. Allah onu seçerek ona kutlu bir görev vermişti. Hazreti Hatice de ilk inanan insan olma şerefine ermiş, eşini her zaman olduğu gibi desteklemiş, onun korkularını hafifletmişti. Bundan sonra yaşamları bambaşka bir hal alacaktı.
3: Asr-ı Saadet Radyo Tiyatrosu'nu dinlediniz. Bir sonraki bölümde buluşmak üzere. Diyanet İşleri Başkanlığı sundu. Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
4: Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah yiyip içtikten sonra bu nimetlere karşı hamd etmesinden dolayı kulundan razı olur. Ebu Zer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Sabaha çıkan kimsenin her bir eklemi için şükür borcu olarak sadaka vermesi gerekir. Her tesbih sadakadır. Her tahmid sadakadır. Her tehlil sadakadır. Her tekbir sadakadır. İyiliği marufu emretmek sadakadır. Kötülükten, münkerden nehyetmek sadakadır. Kuşluk vaktinde kılınan iki rekat namazsa bunların hepsinin yerini tutar. Üsame bin Zeyd'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem kızının ölmek üzere olan oğlunu getirdiler. Hazreti Peygamber'in gözleri yaşla doldu. Bunun üzerine Sa'd, "Bu ne hal ya Resulallah?" dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, bu Allah Teala'nın kullarının kalplerine koyduğu rahmettir. Allah ancak merhametli kullarına merhamet eder buyurdu. Ebu Zer'den radıyallahu anh nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Her ekleminiz için bir sadaka vermeniz uygun olur. Her tesbih sadakadır. Her tahmid sadakadır. Her tehlil sadakadır. Her tekbir sadakadır. İyiliği emretmek sadakadır. Kötülükten sakındırmak sadakadır. Kişinin kuşluk vaktinde kılacağı iki rekat namazsa bunların hepsinin yerini tutar. İbn Abbas'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederlerdi. Allah'ım, sana teslim oldum. Sana iman ettim. Sana güvendim. Sana yöneldim. Senin yardımınla düşmana karşı koydum. Senin hükmünle hükmettim. Ya Rabbi, yaptığım ve yapacağım, gizlediğim ve açığa vurduğum günahlarımı bağışla. Öne geçiren de, geri bırakan da sensin. Senden başka ilah yoktur.
3: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Enes radıyallahu an çocukların yanından geçerken onlara selam verdi. Ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de böyle yapardı dedi.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: yemeklerin en kötüsü gelmek isteyenlerin çağrılmayıp gelmeyeceklerin davet edildiği düğün yemeğidir. Mazeretsiz düğün davetine icabet etmeyen adeta Allah'a ve Resulüne sallallahu aleyhi ve sellem karşı gelmiş olur. Yemeklerin en kötüsü zenginlerin çağrıldığı, fakirlerin davet edilmediği düğün yemeğidir.

Enes'ten radıyallahu anh, rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, aziz ve celil olan Rabbinden naklettiği bir hadiste şöyle demiştir: kulum bana bir karış yaklaşırsa, ben ona bir arşın yaklaşırım. Bana bir arşın yaklaşırsa, ben ona bir kulaç yaklaşırım. O bana yürüyerek gelirse, ben ona koşarak gelirim.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. İman 70 veya 60 küsur bölümdür. Bunların en üstünü La ilahe illallah sözüdür. En aşağısı ise geçenlere sıkıntı veren şeyleri yoldan kaldırmaktır. Haya da imanın bir bölümüdür.

0: Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yolda terk edilmiş bir hurma salkımı gördü ve sadaka olma ihtimalinden çekinmeseydim onu alır yerdim buyurdu.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Allah Resulü şöyle buyurmuştur. Aman dikkat edin. Anlaşmalı olarak Müslüman topraklarında yaşayan gayrimüslimlerin mallarını haksız yere ellerinden almak helal değildir.

Peygamber şehri Medine'nin huzur dolu günlerinden biriydi. Varlığıyla şehri bereketlendiren Allah'ın elçisi sallallahu aleyhi ve sellem, yakın dostlarından Abdullah bin Mes'ud'a seslendi. "Abdullah, bana Kur'an oku." Bir an için şaşırdı ilminin derinliğiyle tanınan değerli sahabi. "Ya Resulallah, Kur'an size indirilmişken ben mi size okuyayım?" diyebildi sadece. Allah Resulü, "Evet evet, ben Kur'an'ı başkasından dinlemeyi çok seviyorum." buyurdu. İbni Mesud okumaya başladı. Nisa suresinin yaratılışı hatırlatan, yetime saygıyı tavsiye eden, miras paylaşımını konu alan ayetlerini okudu. Nihayet, "Her ümmetten bir şahit getirdiğimiz ve seni de onların üzerine bir şahit yaptığımız zaman, bakalım onların hali nice olacak." ayetine geldiğinde, peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem gözlerinden yaşlar süzüldüğünü fark etti. Daha fazla dayanamadı rahmet elçisi ve "Bu kadar yeter." buyurdu.

Her insan farklıdır. Dünyaya bakışı kendine göredir. Bundandır ki herkes kendine göre sever, kendine göre anlar Peygamber Efendimiz'i. Benim Peygamberim programıyla toplumun her kesiminden insanın gözünden Efendimiz'e ait duygularını, Hazreti Peygamber'e ait bir hadisin kendileri için ne kadar önemli olduğunu ve hayatında neleri değiştirdiğini dinleyeceğiz. Ergül Kayacık'ın hazırlayıp Saliha Şahin'in sunduğu Benim Peygamberim, Pazartesi Perşembe saat 17'de Diyanet Risalet Radyo'da.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Ayşe'den radiyallahu anha rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem gecenin başında uyur, sonundaysa kalkıp

namaz kılardı. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah Teala buyurdu ki, ben kıyamet gününde şu üç kişinin düşmanıyım. Benim adıma yemin ettiği halde yeminini yerine getirmeyen kişi, hür birini köle diye satıp parasını yiyen kişi, tuttuğu işçiye işini gördürdüğü halde ücretini vermeyen kişi. Müminlerin annesi Cüveyre binti Haris'in radıyallahu anha anlattığına göre kendisi oruçluyken bir cuma günü Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onun yanına gelmişti ve dün oruç tuttun mu diye sordu. Ben hayır tutmadım dedim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yarın oruç tutacak mısın diye sordu. Ben yine hayır tutmayacağım dedim. Bunun üzerine Hazreti Peygamber öyleyse orucunu boz buyurdu.

Müminlerin annesi Safiye binti Huyey'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem mescitte itikaftayken geceleyin onu ziyarete gelmiştim. Onunla biraz konuştuktan sonra geri dönmek üzere ayağa kalktım. Hazreti Peygamber de uğurlamak için benimle kalktı. Ümmü Seleme'nin odasının önündeki mescit kapısına geldiğimizde Ensardan iki kişi oradan geçiyordu. Peygamberi sallallahu aleyhi ve sellem yanında bir hanımla görünce kaçarcasına hızlandılar. Bunun üzerine Resul-i Ekrem onlara ''Ağır olun, yanımdaki kadın eşim Safiye binti Huyey'dir.'' buyurdu. Onlar ''Sübhanallah, ey Allah'ın Resulü, biz sizin hakkınızda nasıl kötü düşünebiliriz?'' dediler. Resul-i Ekrem ''Şeytan İnsan vücudunda tıpkı kanın dolaştığı gibi dolaşır. Ben şeytanın sizin kalplerinize kötü bir şey atmasından endişelendim.'' dedi.

0: Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kişinin yemek hazırken ve küçük ya da büyük tuvaleti onu sıkıştırmışken namaz kılması uygun olmaz.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Ebu Bekre Nüfey bin Haris'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem en büyük günahları size söyleyeyim mi buyurdu ve bu sözünü 3 defa tekrar etti. Evet ya Resulallah dedik. Resulullah Allah'a ortak koşmak, ana babaya asi olmak buyurdu. Dayanmış olduğu yerden doğrulup oturdu ve bir de yalan söylemek ve yalancı şahitlik dedi. Ve bunu o kadar tekrar etti ki biz keşke sussa diye arzuladık.

Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem evimde olduğu sırada Medine'ye gelmiş olan Zeyd bin Harise kapıyı çaldı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Zeyd'i fazla sevdiğinden hemen kalkıp elbisesini sürüyerek onu kucakladı ve öptü. Cabir'in radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Bir adam evine girerken ve yemek yerken besmele çekerse şeytan arkadaşlarına burada sizin için barınak da yok, yiyecek de yok der. Eğer o kimse evine girerken besmele çekmezse şeytan barınacak yeri buldunuz der. Yemek yerken besmele çekmezse hem kalacak yer hem de yiyecek buldunuz der. Enes radıyallahu anh anlatıyor. Bir Yahudi genci Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem hizmetinde bulunuyordu. Günün birinde hastalandı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onu ziyaret edip başı ucunda oturdu. Ona Müslüman ol dedi. O da ne dersin diye yanında duran babasına baktı. Babası Ebul Kasım'a peygambere itaat et dedi. Genç de Müslüman oldu. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu genci cehennemden kurtaran Allah'a hamdolsun diyerek çıktı.

0: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: Allah aksırmayı sever, esnemeyi sevmez. Biriniz aksırıp elhamdülillah, yüce Allah'a hamdolsun derse, bunu duyan her Müslümanın onu yarhamüke Allah, Allah rahmetiyle sana afiyet versin diye karşılaması gerekir. Esnemeye gelince, bu hal şeytandandır. Öyleyse birinize esneme geldiği zaman onu önlemeye çalışsın. Zira sizden biri esnediği zaman şeytan ona güler.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Ebu Hureyre anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Gıybet nedir biliyor musunuz?" diye sordu. Sahabe, "Allah ve Resulü daha iyi bilir" karşılığını verdiler. Resulullah, "Kardeşini hoşlanmadığı bir şeyle anmandır" buyurdu. "Ya kardeşimde o söylediğim durum varsa ne dersin?" diye sorulunca, "Söylediğin şey eğer onda varsa gıybet etmişsindir. Şayet yoksa ona iftira etmiş olursun" buyurdu.
3: Kırk hadiste güzel ahlak. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor:
4: İyyâkum ve'z-zann fe inne'z-zanne ekzebul hadîs ve lâ tahassasû ve lâ tecessasû ve lâ tenâfesû ولا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخوانا.
3: Zandan uzak durun. Zira zan sözün en yalanıdır. Birbirinize kulak misafiri olmaya çalışmayın. Birbirinizin özel hallerini araştırmayın. Birbirinizle üstünlük yarışı içine girmeyin. Birbirinize kıskançlık etmeyin. Birbirinize kin beslemeyin. Birbirinize sırt çevirmeyin. Ey Allah'ın kulları, kardeş olun. İnsanlar bu dünyaya imtihan için gönderilmiştir. Bu alemde iyi amel ve güzel şeylerle karşılaşacakları gibi kötü ve çirkin şeylerle de karşılaşabilirler. Her iki halde de insan imtihandadır. Öte yandan insan dünyada iyi veya kötü, hayır veya şer bütün yaptıklarından ahirette sorgulanacaktır. Müslümanların da bu inanç ve bilinç içerisinde olmaları gerekir. Müslüman için kişisel ve toplumsal hayatta iyilik ve kötülüğün ölçüsü, Allah ve Resulünün emir ve yasaklarıdır. Bireye ve topluma faydalı olan davranışlar arasındaysa hüsnü zan gelir. Hüsnü zan, yani güzel düşünmek, kişinin iyi bir Müslüman olduğunu gösterir. Mü'min, bütün hayatında hüsnü zan beslerse, rahmet ve mağfiretten nasiplenir. Çünkü bu aynı zamanda onun inancının varlığını ve devamlılığını gösterir. Allah'ın rahmetinden ümit kesmeyin. Çünkü kafirler topluluğundan başkası Allah'ın rahmetinden ümidini kesmez ayeti de bu duruma işaret etmektedir. Sevgili Peygamberimiz, Allah'tan hiçbir zaman ümit kesmemiştir. Hayatın son anına dek her daim Rabbine karşı hüsnü zan halinde olmayı bize şu hadisi şerifiyle öğretmiştir. Hepiniz ancak Yüce Allah'a hüsnü zan besleyerek can veriniz. O, hayatının her anında hayırlı olanı yapmayı prensip haline getirmiş ve şöyle buyurmuştur: Mü'min daima hayır üzerindedir. Bedeninden ruhu çıkarken bile Allah'a hamd eder. Müslüman, kendisiyle aynı inancı paylaşan Müslüman kardeşi hakkında hüsnü zan beslemelidir. Zira iman, ahlak ve kardeşlik bunu gerektirir. Müslümanın Müslüman kardeşi hakkında iyi düşünmesi ve ona güvenmesi her daim hem dininin hem de insanlığın gereğidir. Suizan, kesin bir delil olmaksızın Müslümanlar hakkında kötü düşünmek ve emin olmadığı halde Müslümanlar hakkında suçlamada bulunmaktır. O, insanları birbirinden uzaklaştıran ve aralarındaki bağları koparan ahlaki kusurlardandır. Kötü olan zan, insanın zaaflarını harekete geçirir. Hatalar zincirinin ilk halkasını teşkil eder. Bu hastalıktan korunmak için en başta tedbir almak, insanların aklında soru işareti bırakacak, gönüllerine şüphe düşürecek, suçlamaya neden olacak durumlardan sakınmak gerekir. Bu yüzden Peygamberimiz, "Üç kişiyseniz, ikiniz diğerini bırakıp da fısıldaşmasın. Çünkü bu onu üzer." tavsiyesinde bulunarak, zan konusundaki hassasiyetini ortaya koymuştur.

0: 40 hadiste güzel ahlak.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Hazreti Hüseyin, dedesi Resulullah'ı şöyle anlatır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem evine geldiğinde, evde geçireceği zamanı üçe böler, bir kısmını ibadete, bir kısmını ailesine, bir kısmını da kendisine ayırırdı. Kendisine tahsis ettiği zamanı ise yine ikiye ayırarak, bir bölümünde dinlenir, diğer kalanında ise misafir kabul ederdi. O, bunu huzuruna kabul ettiği seçkinler vasıtasıyla yapardı ki bunlar öğrendiklerini dışarı çıkınca avama aktarırlardı. Resulullah Efendimiz ümmetinden hiçbir şeyi saklamazdı. İzne tabi misafir kabul ettiğinde fazilet ve takva ehli olan ziyaretçilerine öncelik tanımak adetiydi. Ziyaretçilerini ayırdığı zaman onların soy sop durumlarına göre değil, dindeki üstünlüklerine göre olurdu. Evine gelenlerin çeşitli ihtiyaçları olurdu. Kendisine doğrudan veya bir aracı ile iletilen sorulara, muhatapların ve ümmetin maslahatına uygun bir şekilde cevaplar verir ve arkasından şöyle uyarırdı. Burada görüp duyduklarınızı, burada bulunmayanlara iletin. İhtiyaçlarını bana ulaştırma imkanı olmayan kimselerin isteklerini de bana ulaştırın. Kim ki İhtiyacını ulaştırma gücü olmayanların isteklerini bir yetkiliye ulaştırırsa Allah onun kıyamet gününde sıratı sağlam adımlarla geçmesini sağlar. Hazreti Peygamber'in huzurunda kesinlikle bunlar dışında bir şey konuşulmaz. Başkasının da bunun haricinde bir şey konuşmasına müsaade edilmezdi. Huzuruna gelenler ilim ve hikmete susamış olarak girerler, doymuş olarak ayrılırlar ve hayra yol gösterici olarak çıkarlardı.

0: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. İsrailoğulları zamanında bir kişi birinden bir arsa satın aldı. Satın alan kişi arsada içi altın dolu bir küp buldu ve satan kimseye şu altınlarını al. Ben senden yalnız arsayı satın aldım. Bu altınları satın almadım dedi. Satıcı da ona ben sana toprağı içindekilerle sattım deyince o iki zat bir hakime başvurdular. Hakim onlara sizin çocuklarınız var mı diye sordu. Bunlardan birisi benim bir oğlum var. Öbürü benim de bir kızım var diye cevap verdi. Bunun üzerine hakim öyleyse bu oğlanla bu kızı evlendirin ve bu altınlardan bir kısmını onlara harcayın ve bir kısmını da sadaka verin dedi. Hazreti Ali'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kadının başını usturayla tıraş etmesini yasakladı demiştir. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Bilal'e şöyle dedi. Ey Bilal, İslam'a girdikten sonra sana en çok mükafat kazandıracağını düşündüğün amelin nedir? Bana söyle. Zira ben bu gece cennette önümde senin ayak seslerini işittim. Bilal, gece olsun gündüz olsun her abdest aldığımda kılabildiğim kadar namaz kılarım. İşte bana en çok mükafat kazandıracağını düşündüğüm amelim budur dedi. Enes'in Sabit'e radiyallahu anh şöyle dediği nakledilmiştir. Hazreti Peygamber'in hastalık için okuduğunu sana okuyayım mı? Oku diye cevap verdi. Bunun üzerine Enes radiyallahu anh, bütün insanlığın Rabbi olan, bütün sıkıntılarını gideren Allah'ım, buna şifa ver. Sen şifa verensin. Senden başka şifa veren yoktur. Hiçbir hastalık kalmayacak şekilde buna şifa ver, dedi. Hazreti Ayşe'den radiyallahu anha rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem vitir namazını bazen gecenin evvelinde, bazen ortasında, bazen de sonunda kılar, seher vaktinde bitirmiş olurdu.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bir kimse güneş batıdan doğmadan, kıyamet kopmadan evvel tövbe ederse Allah onun tövbesini kabul eder.

İbni Mesud radıyallahu anh anlatıyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir kare çizdi ve onun ortasından geçerek dışarı uzanan bir çizgi, sonra karenin kenarından ortadan dışarıya uzanan çizgiye gelecek şekilde küçük çizgiler çizdi ve şöyle dedi: "Şu insandır, şu da onu kuşatan ecelidir. Bu dışarı uzanan da emelidir. Şu küçük çizgiler de başına gelen musibetlerdir. Bunlardan biri başına gelmezse diğeri gelir çatar. O da olmazsa bir başkası gelir.

Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. İnkarcı biri bir iyilik yaptığı zaman ona iyiliği karşılığında dünyalık verilir. İnanana gelince Allah Teala onun iyiliklerini ahirete saklar. Dünyada da itaatine göre rızık verir. Bu konuda bir başka rivayet ise şu şekildedir. Allah bir müminin iyiliklerini mükafatsız bırakmaz. Ona dünyadayken karşılığını verdiği gibi ahirette de iyiliğinin sevabını verir. Kafire gelince yaptığı iyiliklere karşılık dünyada kendisine rızık verilir. Ahirete geldiğinde orada kendisine mükafat verilecek bir iyiliği yoktur.

Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre bir adam Hazreti Peygamber'e sallallahu aleyhi ve sellem gelip annem ansızın öldü. Ölmeden konuşabilseydi muhakkak sadaka vermeyi vasiyet ederdi. Onun adına sadaka versem sevap kazanır mı diye sordu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem evet buyurdu.

0: Bera bin Azib'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Teyze anne gibidir.
1: Zamanın ötesinden az sonra.
2: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kim insanların hoşnutsuzluğuna rağmen Allah'ın rızasını kazanmayı isterse, Allah onu insanların sıkıntılarından kurtarır. Kim de Allah'ın hoşnutsuzluğuna rağmen insanların hoşnutluğunu kazanmak isterse, Allah insanları ona musallat eder.

0: Nasreddin Hoca rehberliğinde sevgili peygamberimizin hayatını ve hepimize örnek üstün ahlakını tanıyacak, hocanın canlı, neşeli haliyle hem bilgilenecek hem gülecek, en önemlisi de düşüneceğiz. Nasreddin Hoca Peygamber Efendimiz'i anlatıyor, hafta içi her gün saat 19.30'da Diyanet Risalet Radyo'da. Peygamberimizin dilinden dualar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi.
1: لَأَنْ أَقُولَ سُبْحَانَ اللّٰهِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ وَلَا إِلَٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَاللّٰهُ أَكْبَرُ اَحَبُّ اِلَيَّ مِمَّا طَلَعَتْ عَلَيْهِ الشَّمْسِ
2: Allah'ı noksan sıfatlardan tenzih ederim. Ona hamd ederim. Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur ve Allah en büyüktür. Demem bana üzerine güneş doğan her şeyden daha sevimlidir.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Zamanın ötesinden. Hazırlayan Kübra Erdem, seslendiren Ahmet İshak Mete.

Zaman. Ne garip bir kelime değil mi? Ne kadar tutmaya çalışırsak çalışalım, yine de elimizden kayıp gidiyor. Tutamıyoruz. Hatta biz şimdi derken bile o an çoktan geçmiş oluyor. Siz de günler

0: olsa diye hayıflanıyoruz. Ama durup hiç düşündük mü? Gerçekten sorun zamanın azlığı mı? Yoksa biz mi kaybettik onun bereketini? Dakikalarımıza anlam, saatlerimize değer katmayı unuttuk mu? Gelin bir an duralım. Saatin tiktaklarını susturalım. Dünyanın gürültüsünü biraz olsun geride bırakalım. Derin bir nefes alalım ve o nefesle birlikte kalabalıktan, koşuşturmadan, bu hızlı dünyanın gürültüsünden sıyrılıp zamanın ötesinden geçelim asırlar öncesine. Asr-ı saadetin huzurlu iklimine. Hep birlikte Peygamber Efendimizin yaşadığı o bereketli günlere konuk olalım. Kapatalım şimdi gözlerimizi. Kumların sıcaklığıyla ısınan bir Medine sabahıydı. Rüzgarın sıcak nefesi yüzlere çarpıyor, ufukta doğan güneş hurma ağaçlarının arasından süzülüyordu. Mescid-i Nebevi'nin avlusunda sessizlik hakimdi. Ama o sessizlik bile huzur kokuyordu. Sahabeler rahmet elçisinin etrafında toplanmış, her biri dikkatle onu dinliyordu. Kuşların cıvıltısı sohbetin arasında bir name gibi yankılıyordu. O gün Efendimiz şöyle buyurmuştu: "Beş şey gelmeden önce beş şeyin kıymetini bilin. Ölmeden önce hayatınızı, hastalanmadan önce sağlığınızı, meşgul olmadan önce boş vaktinizi, ihtiyarlamadan önce gençliğinizi, fakir düşmeden önce zenginliğinizi." Bu sözler Mescid-i Nebevi'nin duvarlarında yankılanmış. Ama asıl yankısı sahabelerin kalplerinde yer etmişti. Her biri derin bir tefekküre dalmıştı. Acaba ben vaktimi nasıl geçiriyorum? Sonra bakışlarını Efendimiz'e çevirdiler. Çünkü onun hayatı zamanı en güzel kullananın hayatıydı. Onlar biliyorlardı ki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem zamanı bir emanet gibi korurdu. Sabah namazının ardından güne dua ile başlar, gündüzleri ümmetinin derdiyle meşgul olur, akşam olunca Rabbine yönelirdi. Evine döndüğünde ailesiyle ilgilenir, ev işlerinde yardımcı olurdu. Hazreti Ayşe radıyallahu anh, Efendimiz evinde ailesine hizmet eder, namaz vakti geldiğinde mescide giderdi. Geceleri ise Rabbine yönelir, teheccüd namazına kalkar, uzun uzun ümmeti için dua ederdi. Bir gün yine ashabına dönüp şöyle buyurmuştu: "İki nimet vardır ki insanların çoğu onların kıymetinde aldanmıştır. Sağlık ve boş vakit." Evet, zaman altından da değerlidir. Vakitlerle nice servetler kazanılır ama dünyanın bütün serveti bir anı geri getiremez. Ve insana verilmiş en kıymetli emanetlerden biridir. Bir kez yitirildi mi, dünyanın tüm serveti geri getiremez onu. Ve şimdi o mübarek topraklardan, o huzurlu çağdan dönüyoruz. Yeniden bugüne. Zamanın ritmi değişmiş, hayat hızlanmış, yollar değişmiş, sesler çoğalmış. Asırlar geçmiş ama insan aynı insan. Yine bir telaş içinde, yine zamana yetişme çabasında. O halde bugün zamanı yakalamaya değil de ona anlam katmaya çalışalım. Zamanı tüketen değil, zamanı bereketlendirenlerden olalım. Durduramayız belki ama yön verebiliriz. Bir günü daha farkında yaşayabilir, bir dakikayı bile kıymetsiz bırakmayabiliriz. Hasılı gün bugün, saat bu saat, dem bu dem.
1: Zamanın ötesinden. Hazırlayan Kübra Erdem. Seslendiren Ahmet İshak Mete.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

İbn Abbas'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem insanların en cömertiydi. En fazla cömert olduğu zamansa Ramazan'da Cebrail'le buluştuğundaydı. Cebrail peygamberle Ramazan'ın her gecesi buluşur, karşılıklı olarak Kur'an okurlardı. İşte böylece Cebrail'le buluştuğunda Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ayır dağıtmakta insanlara rahmet getiren rüzgardan daha cömert olurdu. Ebu Mesud'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem namazda omuzlarımıza dokunur ve şöyle derdi: safları düzgün tutun, dağınık durmayın. Sonra kalpleriniz de dağınık olur. Namaz kılarken içinizde yaşı kemalini bulmuş, aklı başında bilgili olanlar bana yakın dursunlar. Sonra bu hususlarda onlardan sonra gelen kimseler, ardından da onlardan sonrakiler dursunlar. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: hangi amel daha faziletlidir diye peygambere sallallahu aleyhi ve sellem soruldu. Allah'a ve Resulüne iman dedi. Sonra hangisidir dediler. Allah yolunda cihat buyurdu. Daha sonra hangisidir denildiğinde mebrur olan hac cevabını verdi. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: Allah Teala kıyamet gününde "Ey Ademoğlu, hastalandım da beni ziyaret etmedin." buyuracak. O, "Ya Rabbi, ben seni nasıl ziyaret edebilirim ki? Sen alemlerin Rabbisin." diyecek. Allah Teala, "Hatırlamıyor musun, falanca kulum hastalandı da sen onu ziyaret etmedin. Bilesin ki onu ziyaret etseydin, beni onun yanında bulurdun." diyecek. Sonra, "Ey Ademoğlu, senden yiyecek istedim de sen beni doyurmadın." buyuracak. Ademoğlu, "Ya Rabbi, seni nasıl doyurabilirim ki? Sen alemlerin Rabbisin." diyecek. Allah Teala, "Hatırlamıyor musun, filanca kulum senden yiyecek istedi de sen vermedin. Eğer ona yiyecek verseydin, bu yaptığının karşılığını benim yanımda bulurdun." diyecek. Sonra da, "Ey Ademoğlu, senden su istedim de vermedin." diyecek. O, "Ya Rabbi, sana nasıl su vereyim? Sen alemlerin Rabbisin." dediğinde Allah Teala, "Hatırlamıyor musun, falan kulum senden su istedi de sen vermedin. Bilesin ki eğer ona su verseydin, bu yaptığının karşılığını yanımda bulurdun." cevabını verecek.

Ebu Hureyre'den nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: her kim günde 100 defa Allah'tan başka ilah yoktur, sadece tek bir Allah vardır, onun ortağı yoktur, mülk onundur, hamd ona mahsustur, o her şeye kadirdir zikrini tekrar ederse, bu o kimse için 10 köle azat etmenin sevabına denk olur ve ona 100 iyilik yazılır. Ondan 100 kötülük silinir ve o kimse için o gün akşama kadar şeytanın şerrine karşı bir sığınak olur. Ve hiçbir kimse onun bu zikri okumasından daha faziletli bir şey yapamaz. Ancak birisi bu zikrin daha fazlasını söylerse o başka. Ve yine buyurdu ki, her kim günde 100 defa Allah'ın noksan sıfatlardan tenzih eder, ona hamd ederim derse, denizin köpükleri kadar çok olsa bile hataları bağışlanır.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Abdullah bin Mes'ud'un radıyallahu anh hanımı Zeynep es-Sekafi'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Ey kadınlar topluluğu, takılarınızdan da olsa sadaka verin," buyurmuştu. Ben Abdullah bin Mes'ud'a, "Senin elin dar, mali durumun zayıf. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sadaka vermemizi emir buyurdu. Resulullah'a git de sor bakalım. Eğer senin ve çocukların için yapacağım harcama sadaka yerine geçiyorsa elimdekinden sana vereyim. Geçmiyorsa başkalarına sarf edeyim," dedim. Abdullah'ın "Sen git," demesi üzerine Resulullah'a gittim. Baktım ki Ensar'dan aynı maksatla gelmiş başka bir kadın daha var ve kapıda durmakta. Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem huzuruna girmekten çekiniyorduk. Önümüze Bilal çıktı. Ona, "Peygambere git de kapıda iki kadın duruyor. Sizden kocalarına ve himayelerinde bulunan yetimlere harcadıkları şeyler sadaka yerine geçer mi?" diye soruyorlar de. "Ama bizim kim olduğumuzu söyleme," dedik. Bunun üzerine Bilal radıyallahu anh, Allah Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellem yanına girdi ve ona sordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Kim onlar?" buyurdu. Bilal de, "Ensardan bir kadın ile Zeynep'tir," dedi. Bunun üzerine Resulullah, "Hangi Zeynep?" dedi. Abdullah bin Mes'ud'un hanımı cevabını verdi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Onun için iki ecir vardır. Biri yakınlık ecri, diğeri de sadaka ecri," buyurdu.

0: Ebu Said el-Hudri'nin radıyallahu an işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Biriniz hoşuna giden bir rüya görürse bu rüya yüce Allah'tandır. Onun için Allah'a hamd etsin ve onu başkalarına anlatsın. Enes radıyallahu anh anlatıyor. Bir adam, ya Resulallah, bizden biri kardeşine veya dostuna rastladığında önünde eğilebilir mi diye sorunca, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, hayır buyurdu. Peki kucaklayıp öpebilir mi deyince yine hayır buyurdu. Öyleyse elini tutup musafaha edebilir mi deyince, evet buyurdu. Ebu Hureyre radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. İsrailoğulları peygamberler tarafından idare ediliyor, biri ölünce bir başka peygamber onun yerine geçiyordu. Benden sonra ise peygamber gelmeyecektir. Halifeler olacak, sayıları çoğalacaktır. Sahabiler, ya Resulallah, bu şartlarda bize ne tavsiye edersiniz diye sorduklarında, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, öncelik sırasına göre onlara biat edin. Onlara karşı yükümlülüklerinizi yerine getirin ve alamadığınız haklarınızı da Allah'tan isteyin. Zira Allah onlara halka karşı görevlerini yapıp yapmadıklarını soracaktır buyurdu. Huzeyfe'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bize ipek ve atlas giymeyi, altın ve gümüş kaplardan su içmeyi yasakladı. Ve bunlar dünyada onların, kafirlerin, ahirette ise sizindir buyurdu.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Bir kişi peygamberimize, ey Allah'ın Resulü, annemin yanına girmek için izin isteyecek miyim diye sorduğunda, evet buyurmuştur. O kişi, ben onunla aynı evde oturuyorum deyince Hazreti Peygamber, yanına gireceğinde, ondan izin iste diye cevabını tekrarlamıştır. Bu sefer sözünü sürdürüp ona ben hizmet ediyorum diye üsteleyince Allah'ın Resulü ondan izin iste, onu çıplak olarak görmek ister misin demiştir. Adam doğal olarak hayır demiş, bunun üzerine Peygamberimiz o halde izin almadan annenin yanına girme buyurmuştur.
3: Cebrail, efil efil esen bir cennet rüzgarı. İşte bu, dedi. Bu Sabi. Ardından bulutları dağıtan bir uğultu. Melekler bir ağızdan, işte bu, dediler birbirlerine. İşte doğdu. Ölüler bir daha hayıflandılar. Yeryüzünün bütün ölüleri. Bir el usulca okşadı köleleri. Döküldü sırtlarından kabuklar. O günün garip sevinciyle o günkü güneşin doğduğu yere işaret koydular. Kendilerince köleler, yetimler ve çocuklar. Amine doğan güneşe karşı tuttu çocuğu. Dünya kabaran bir gül tomurcuğu. Çocuk ne yana baksa, Mikail orada kurar sofrasını. Meyveye duracak ağaçlar filizlenir, ard arda güzelleşir Mekke'nin bebekleri. Mekke'nin bu nazardan emin bebekleri. Çocuk ne yana baksa, o yana bakar Azrail. Eskilerin toprağa dökülür gözleri. Eskiler, bilinen eskiler değil. Cebrail, Amine'den aldı çocuğu. Gözlerine baktı. İki deniz birbirine aktı ve buluştu. Cebrail, neredeyse tutuşacaktı. Muhammed, dedi. Muhammed'sin sen. Melekler, tek ağız, tek beden. Sallallahu aleyhi ve sellem. Sallallahu aleyhi ve sellem.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Ey Nebi, ey Amine'nin gül goncası, ey daha doğmadan yetim, ebvada öksüz kalan rahmet peygamberi. Sen ki gelişinle çiğdemler açtırdın yeryüzünde, melekler indi semadan. Fevç fevç yayıldı adın yeryüzüne. Sen ki muştu oldun, umut oldun, huzur oldun biçare gönüllere. Amine'nin alnında nuru nübüvvet oldun. Yağmur oldun Mekke'nin kuru toprağına. Kabe'nin putlarına kılıç, Halime'nin sofrasına bereket oldun. Hani bir bulut gezerdi senin üzerinde, mübarek başına güneş değmesin diye. Hani Bahir'e çağırmıştı ya Ebu Talib'i yanına, bu çocuk Hak Peygamber Muhammed Mustafa.

Ey Nebi! Annesiz büyüdün Mekke sokaklarında. İlkin deden Abdülmuttalip tuttu ellerinden. Bir gün o da gidince Dar-ı Bekaya, Ebu Talip şefkatle sardı seni. Sen ki kimseye benzemezdin. Eminlerin en emini. Bir gün bulamayınca yerine kimin koyacağını Hacerül Esved'i, koşup çağırdılar Muhammedül Emin'i. Ey Nebi! Sen ki Hatice'nin göz bebeğiydin. Çöldeki bir gülü sever gibi sevmişti seni. Sen ki uzun günler ve geceler Hira'da inzivadaydın. En sevgilin Hatice başkasıyla göndermezdi senin yemeğini. Kendisi tırmanırdı dağ bayır, üstelik hamileyken. Ey Nebi! Günler pazartesiydi, tıpkı doğduğun gün gibi. Cebrail süzüldü semadan ve seslendi. Oku, yaratan Rabbinin adıyla oku. İşte başladı vahyin yağmuru. O yağmur ki nurdandı. Cahiliye karanlığının üstüne sağanak sağanak yağdı. Ey Nebi! Merhameti, sevmeyi, şükretmeyi, tevazuyu, vefayı senden öğrendik. Sana meftun gönüllerin duasıdır, sana layık bir ümmet olabilmek. Ey Rabbim! Öyle sevelim, öyle sevelim ki peygamberimizi, kırılsın dünyalık putlarımız. Başka sevgiler geçmesin onun önüne. Ve dökülürken dudaklarımızdan, La ilahe illallah, Muhammedur Resulullah, gökler bile ses versin sesimize.

Amr bin As'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Beni defnettiğinizde bir devenin kesilip etinin dağıtılacağı kadar bir süre kabrimin başında durun ki sizinle yeni yerime alışayım. Rabbimin elçilerine vereceğim cevabı düşünebileyim. Ebu Hureyre ve İbni Ömer'den rivayet edildiğine göre bu ikisi Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem minberinin üzerinde şöyle buyurduğunu işitmişlerdir. Bazıları ya cuma namazlarını terk etmekten sakınırlar yahut Allah onların kalplerini mühürler de gafillerden olurlar. Cabir'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem hangi namaz daha faziletlidir diye soruldu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kıyamı uzun olan namaz buyurdu.

Ebu Hureyre'nin radıyallahu an naklettiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem müferridun öne geçti buyurdu. Ashab, ey Allah'ın Resulü, müferridun kimlerdir diye sordular. Allah'ı çok zikreden erkek ve kadınlardır buyurdu.

0: Ebu Derda'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle derdi: Müslümanın yanında olmayan din kardeşi için yaptığı dua kabul olunur. Onun başucunda bir melek vardır ve o Müslüman ne zaman din kardeşi için dua etse ona duan kabul olsun, istediğinin aynısı sana da verilsin der.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: Münafığın alameti üçtür. Konuştuğunda yalan söyler, söz verdiğinde sözünde durmaz, kendisine bir şey emanet edildiği zaman ona hıyanet eder. Ebu Abdurrahman Abdullah bin Ömer bin Hattab'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Bir kul can çekişmeye başlamadıkça Allah Teala onun tövbesini kabul eder.

Ebu Muhammed Abdullah bin Amr bin As radıyallahu anh anlatıyor. Vallahi yaşadığım müddetçe gündüzleri oruç tutacağım, geceleri de ibadet edeceğim dediğimi Peygamber'e sallallahu aleyhi ve sellem söylemişler. Bunun üzerine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, "Bu sözü söyleyen sen misin?" diye bana sordu. "Evet, anam babam sana feda olsun ya Resulallah. O sözü ben söyledim." dedim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Bunu yapamazsın. Bazen oruç tut, bazen tutma. Biraz uyu, biraz da ibadet için kalk. Her ay 3 gün oruç tut. Bir iyiliğe 10 misli sevap verildiği için böyle yapmak, ara vermeden oruç tutmak gibidir." buyurdu. "Bundan fazlasını yapabilirim." dedim. "Öyleyse 1 gün oruç tut, 2 gün tutma." buyurdular. "Ben bundan fazlasına güç yetirebilirim." dedim. "O halde 1 gün oruç tut, 1 gün tutma. Bu Davud'un aleyhisselam orucudur ve orucun en ölçülü olanı." buyurdu.

Ebu Hüreyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah Teala kim benim dostlarımdan birine düşmanlık ederse ben de ona harp açarım. Bir kulum kendisine farz kıldığım şeylerden daha sevimli bir amel ve ibadetle bana yaklaşmaz. Fakat kulum bana

nafile ibadetlerle de sürekli yaklaşır. Sonunda ben onu severim. Bir kere de onu sevdim mi, artık o kulumun işiten kulağı, gören gözü, tutan eli ve yürüyen ayağı olurum. Eğer benden bir şey dilerse, onu verir, bana sığınırsa mutlaka onu himaye ederim, buyurdu.

0: Ebu Hureyre'nin radıyallahu anh, Resulullah'tan sallallahu aleyhi ve sellem şöyle işittiği nakledilmiştir. İnsanı ihtirasa sevk eden ve kalbini maddi arzularla dolduran dünya ve dünya malı lanetlenmiştir. Ancak dünyada Allah Teala'yı anmak ve onun rızasına uygun şeyler yapmak, öğreten ve öğrenen olmak istisna edilmiştir.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Mal ve onur hususunda kardeşinde herhangi bir hakkı bulunup da bu dünyada onunla helalleşen kişiye Allah rahmet etsin. Çünkü kıyamette ne dinar ne de dirhem bulunur. Eğer o kimsenin iyilikleri varsa onlar haksızlık edilen kimseye verilir. Şayet sevapları yoksa haksızlık yapılan kimsenin günahları buna verilir.

Cabir bin Abdullah'ın naklettiğine göre Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Ey insanlar! Allah karşısında takva sahibi, sorumluluğunuzun bilincinde olun ve dünyevi isteklerinizde mutedil davranın. Çünkü hiç kimse kendisi için takdir edilen rızkını yiyinceye kadar ölmeyecektir. Rızkı gecikse bile. Öyleyse Allah karşısında takva sahibi olun ve dünyevi isteklerinizde mutedil davranın. Helal olanı alın, haram olanı terk edin.

Peygamberimizin hayatından bugüne bize düşen payı almak için onun yaşadığı olayları içinde bulunduğumuz zamana taşımaya ve asr-ı saadetle günümüz arasında bir köprü kurmaya mecburuz. Peygamber Efendimizin rol modelliğini anlamak ve anlatmak için Fatih Mehmet Karaca'nın hazırlayıp sunduğu Peygamberimiz ve Hayat, Cumartesi ve Pazar günleri saat 10'da Diyanet Risalet Radyo'da.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Ebu Şaşa'dan rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: biz Ebu Hureyre ile birlikte mecliste oturuyorduk. Derken müezzin ezan okudu. Bir adam namazdan evvel kalkıp yürümeye başladı. Mescitten çıkıncaya kadar Ebu Hureyre onu gözüyle takip etti. Sonra da "bu adam Ebu'l-Kasım'a sallallahu aleyhi ve sellem isyan etti" dedi.

0: İbn Abbas'ın radıyallahu an işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: bir Müslüman ölür de Allah'a şirk koşmayan 40 kişi onun cenaze namazını kılarsa Allah onların cenaze hakkındaki bağışlanma dileklerini kabul eder. Kâb bin Ucre'den radıyallahu an rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: namaz sonunda söylenecek öyle kelimeler vardır ki onları her farz namazın arkasında söyleyen veya yapan kimse zarara uğramaz. Bunlar 33 kere Sübhanallah, 33 kere Elhamdülillah, 34 kere de Allahu Ekber'dir. Ebu Said el-Hudri radıyallahu anh anlatıyor: seferde bulunduğumuz sırada devesine binmiş bir adam geldi. Açlıktan yiyecek bir şeyler bulmak ümidiyle sağa sola bakınmaya başladı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, fazladan binek hayvanı olanlar olmayanlara versin, fazla azığı olanlar da azığı olmayanlara versin buyurdu ve olabilecek her türlü malı zikretti. Böylece hiçbirimizin fazla mal saklamaya hakkı olmadığını anlamış olduk. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: sizden biri tek nalın ayakkabıyla yürümesin. Ya ikisini de giysin yahut ikisini de çıkarsın.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: güçlü kimse insanları güreşte yenen değil, bilakis öfke anında kendisini tutan, iradesine sahip olandır. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: sadaka malı eksiltmez. Allah affeden bir kulunun ancak şerefini arttırır. Allah için alçak gönüllü davrananı Allah yüceltir.

Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Üç şey ölenin ardından mezara kadar gider. Ailesi, malı ve ameli. Bunlardan ikisi döner, birisi kalır. Dönenler ailesi ve malıdır. Kalan ise amelidir.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Allah'a ve ahiret gününe iman eden komşusuna eziyet etmesin. Allah'a ve ahiret gününe iman eden misafirine ikram etsin. Allah'a ve ahiret gününe iman

0: Neden? Ya hayır söylesin ya da sussun.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Allah Resulü bir gün bazı sahabilerle Medine'de dolaşıyordu. Kabristanın yanından geçerken çocuğunun kabri başında feryat ederek ağlayan bir kadına rastladı. Evlat acısına yüreği dayanmayan kadıncağızın bu halini gören Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ona "Allah'tan sakın ve sabret" dedi. Kederinden onun peygamber olduğunu fark edemeyen kadın "Bana ilişme. Benim başıma gelen senin başına gelmedi de ondan böyle rahat konuşuyorsun" diyiverdi. Bir müddet sonra oradakilerden biri kadına onun Allah Resulü olduğunu söyledi. Kederli anne özür dilemek üzere Hazreti Peygamber'in kapısına geldi. Yaptığına pişman olan kadın "Kusurumu bağışla, Allah'ın elçisi olduğunu bilemedim" diyerek mazeret beyan etti. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ona şu karşılığı verdi: "Esas sabır, musibetin ilk başa geldiği anda gösterilmelidir."
3: Kırk hadiste iyilik.
1: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor:
4: اتَّقِ اللّٰهَ حَيْثُ مَا كُنْتُ وَأَتْبِعِ السَّيِّئَةَ الْحَسَنَةَ تَمْحُهَا وَخَالِقِ النَّاسَ بِخُلُقٍ حَسَنٍ.
1: Nerede olursan ol, Allah'a karşı gelmekten sakın. Bir kötülüğün arkasından hemen iyilik yap ki onu yok etsin. Bir de insanlara güzel ahlakla davran. Günümüz Müslümanlarının karşılaştığı problemlerin temelinde ahlaki kuralların bilinçli ya da bilinçsiz olarak ihlali vardır. Halbuki mümin olarak Rabbimize karşı vazifemiz sadakat, boyun eğmek ve her fırsatta onun rızasını aramak, ona isyan etmekten, ateşe düşmekten korkarcasına sakınmaktır. Hazreti Peygamber'in sallallahu aleyhi ve sellem hadislerindeki ahlaki kurallar, bireyin ve toplumun yaşamındaki bu tür ihlalleri gidermek için önemli bir yere sahiptir. Hadiste geçen takva kelimesi, Allah'ın emirlerine uyup yasaklarından kaçınarak azabından korunma anlamına gelir. Aynı zamanda kulun günah işlemesine mani olan manevi bir zırhtır. Peygamberimizin uyarısı doğrultusunda hareket eden kişi kendisini korumuş olur. İyilik ve güzellik müminin tüm davranışlarına etki etmelidir. Çünkü iyilikler kötülüklerin ve günahların karşısında bir kurtuluş vesilesidir. Mümin kendi günahlarını ve başkasına yaptığı kötülükleri iyilik yaparak ve salih amelle düzeltebilir. Zira kötülükleri ancak iyilikler yok eder. Nitekim Rabbimiz, "Gündüzün iki tarafında, gecenin de gündüze yakın saatlerinde namaz kılın. Şüphesiz ki iyilikler kötülükleri yok eder." İşte bu, öğüt almak isteyenler için bir hatırlatmadır. Ayetinde iyiliklerin kötülükleri silip götürdüğü gerçeğini buyurmuştur. Dinin direği olan namaz ve yapılan her türlü iyilik kişiyi kötülüklerden uzaklaştırır. Onun yaptığı kötülüklerin affedilmesine, hatta onların iyiliğe dönüşmesine vesile olur. Allah'ın sözlerine kulağını ve kalbini veren ve sabırla iyilik yapmaya devam eden müminler, bu müjdelerden yararlanacaklardır. Çünkü Yüce Allah, iyilik yapanların emeklerini boşa çıkarmayacak, mükafatlarını asla zayi etmeyecektir.
3: Kırk hadiste iyilik. Hadislerle onu anlamak az sonra.
5: Hazreti Hüseyin, dedesi Resulullah'ı şöyle anlatır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem evine geldiğinde evde geçireceği zamanı üçe böler. Bir kısmını ibadete, bir kısmını ailesine, bir kısmını da kendisine ayırırdı. Kendisine tahsis ettiği zamanı ise yine ikiye ayırarak bir bölümünde dinlenir, diğer kalanında ise misafir kabul ederdi. O bunu huzuruna kabul ettiği seçkinler vasıtasıyla yapardı ki bunlar öğrendiklerini dışarı çıkınca avama aktarırlardı. Resulullah Efendimiz ümmetinden hiçbir şeyi saklamazdı. İzne tabi misafir kabul ettiğinde fazilet ve takva ehli olan ziyaretçilerine öncelik tanımak adetiydi. Ziyaretçilerini ayırdığı zaman onların soy sop durumlarına göre değil, dindeki üstünlüklerine göre olurdu. Evine gelenlerin çeşitli ihtiyaçları olurdu. Kendisine doğrudan veya bir aracı ile iletilen sorulara, muhatapların ve ümmetin maslahatına uygun bir şekilde cevaplar verir ve arkasından şöyle uyarırdı. Burada görüp duyduklarınızı, burada bulunmayanlara iletin. İhtiyaçlarını bana ulaştırma imkanı olmayan kimselerin isteklerini de bana ulaştırın. Kim ki ihtiyacını ulaştırma gücü olmayanların isteklerini bir yetkiliye ulaştırırsa Allah, onun kıyamet gününde sıratı sağlam adımlarla geçmesini sağlar. Hazreti Peygamber'in huzurunda kesinlikle bunlar dışında bir şey konuşulmaz. Başkasının da bunun haricinde bir şey konuşmasına müsaade edilmezdi. Huzuruna gelenler, ilim ve hikmete susamış olarak girerler, doymuş olarak ayrılırlar ve hayra yol gösterici olarak çıkarlardı.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Hadislerle onu anlamak.
2: Dostluk, kişi dostunun aynasıdır. Ebu Hureyre'den nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kişi dostunun dini üzeredir. Bu yüzden her biriniz kiminle dostluk ettiğine dikkat etsin. Ebu Hureyre'den rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber şöyle buyurmuştur. Mümin cana yakındır. İnsanlarla yakınlık kurmayan ve kendisiyle yakınlık kurulamayan kimsede hayır yoktur. Ebu Musa'dan nakledildiğine göre Hazreti Peygamber şöyle buyurmuştur. İyi arkadaşla kötü arkadaş, misk taşıyan kimseyle körük üfleyen kimse gibidir. Misk taşıyan ya sana onu ikram eder, ya da sen ondan misk satın alırsın, ya da ondan güzel bir koku duyarsın. Körük üfleyen kimse ise ya elbiseni yakar, ya da ondan kötü bir koku duyarsın.

seni seven kişiyi sevmeyi, senin sevgine ulaştıran ameli isterim. Allah'ım, senin sevgini bana kendimden, ailemden ve soğuk sudan daha sevimli eyle. Abdullah bin Mesud tarafından nakledildiğine göre Hazreti Peygamber şöyle buyurmuştur. Kişi sevdiğiyle beraberdir. Ebu Zer'den rivayet edildiğine göre Resulullah şöyle buyurmuştur. Amellerin en faziletlisi Allah için sevmek ve Allah için nefret etmektir. Ebu Hureyre'den rivayet edildiğine göre Resulullah şöyle buyurmuştur. Allah Teala kıyamet günü şöyle buyurur. Nerede benim rızam için birbirlerini sevenler? Gölgem dışında hiçbir gölgenin olmadığı böyle bir günde onları kendi gölgemde, himayem altında gölgelendireceğim. Enes bin Malik'ten rivayet edildiğine göre bir adam Hazreti Peygamber'in yanındayken oradan birisi geçti. Adam, "Ey Allah'ın Resulü, ben bu adamı seviyorum," dedi. Peygamber de ona, "Bunu ona söyledin mi?" diye sordu. Adam hayır cevabını verdi. Hazreti Peygamber, "Git ona söyle," buyurdu. Bunun üzerine adam o kimsenin yanına gitti ve "Ben seni Allah için seviyorum," dedi. Öteki adam da, "Beni kendisi için sevdiğin Allah da seni sevsin," cevabını verdi. Ebu Hureyre'den nakledildiğine göre Hazreti Peygamber şöyle buyurmuştur. Hediyeleşin, çünkü hediye gönülden kini söküp atar. Abdullah bin Mesud'un naklettiğine göre Resulullah şöyle buyurmuştur. Davet edene icabet edin ve hediyeyi reddetmeyin.

Resulullah'ın birbirinden kıymetli hadislerini daha iyi anlamak, onun sünnetini hayatımıza hakim kılmak için Süleyman Sarı'nın hazırlayıp sunduğu Hadis Şerhi programına davetlisiniz. Hadis Şerhi Salı ve Perşembe günleri saat 12.30'da Diyanet Risalet Radyo'da.

0: Herkesin elinde bir ayna. Kimi yüzünü seyretti, kimi yarasını, kimi de görmek istediği sureti. Bizlerse aynanın gösterdiğinden çok göstermediğine takıldık. Gözlerin hüküm sürdüğü bu çağda eksikleri saydık durduk. Kırılan yanlarımızı, eksilen umutlarımızı, içimizde büyüyen sessiz boşlukları. Geceler uzuyor sandık. Aydınlığın her gün biraz daha çekildiğini düşündük. Belki de bu yüzden çoğaldı geceleri delen lambalar. Çünkü insan karanlığın ortasında en çok bir ışık arar. Fakat payımıza çoğu zaman yapay parıltıların soğukluğu düştü. Gözümüzü alan ışıklar vardı ama ruhumuzu ısıtan yoktu. Ve geçmişe duyduğumuz özlem içimizde ağır ağır büyüyen bir dua gibi çoğaldı. Sonra anladık ki hakikat aynanın yüzeyinde değil, kalbin derinliğinde saklıymış. Çok aradık, çok yorulduk. Aynada yansıyanın ötesinde bulduk güzeli, eksik olanı tamamlayanı. Meğer ruhumuza bırakılmış bir tohum varmış. Hakikat onu sessizce çatlatan rahmetmiş. Biz ahlak tohumunu suladıkça hayat anlam kazandı, merhametle yeşerdi, sabırla serpildi, adaletle kök saldı içimizde. Güneşini ihmal etmeyen bir bahçe gibi kalbimiz yeniden bahara döndü. O vakit gördüğümüz, görmek istediğimiz oluverdi. Çünkü gözümüz değişince dünya da değişti. Biz güzel ahlakı tamamlamak için gönderilen Efendimizin ümmetiydik. Onun ektiği tohumlar çağların toprağında birer birer filiz veriyordu artık. Her filizde merhamet, her yaprakta edep, her çiçekte hakikat kokusu vardı. Eksiklikleri tamamlayandı o. Sallallahu aleyhi ve sellem. Onun ahlakı kainatın özündeki ilahi aşktan süzülüp gelen bir merhamet müjdesiydi. Sözünde güven, hükmünde adalet vardı. Kimse sizin sığınağı olur, en yakınından bile olsa haktan bir zerre sapmazdı. Çünkü onun nazarında her insan Allah Celle Celaluhu'nun yeryüzündeki aziz bir emanetiydi. İnsanlara değer verirdi. Bir gönle yöneldiğinde yalnız yüzünü değil, bütün varlığını çevirirdi ona. Birini dinlerken gözleriyle değil, kalbiyle dinlerdi. Affıysa denizler kadar engindi. Kendisine yıllarca cefa edenleri bağışladığında insanlığa nefretin değil, merhametin hüküm süreceği bir dünya armağan etmişti. O, sevgi dilini kalbine mühürleyen, gözlerinin içine bakarak sevgiyi ebedileştiren bir eşti. Yetimin başını okşarken parmaklarından şefkat dökülen bir babaydı. Ey Allah'ın Resulü! Senin ahlakın öğrenilecek bir ders değil, yüründükçe kalbi dirilten bir vuslat yoludur. Kur'an'ın yüce bir ahlak üzeresin diye müjdelediği o kutlu rehber sensin. Çağlar ötesinden hala ruhumuza dokunuyor. Gönüllerimizi muhabbetinle aydınlatıyorsun. Bizler de bütün eksikliklerimize rağmen senin izinde yürümeye çalışan yolcularız. Her düşüşte adını anıyor, her karanlıkta nuruna sığınıyoruz. Çünkü biliyoruz ki senin ahlakına yaklaşan kalp aynada kendini değil, hakikati görmeye başlar. İşte o zaman aynalar yüzü değil, ruhu gösterir ve insan Rahman'ın nuruyla aydınlanan kalbinde en güzel sureti bulur.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: وعن حذيفة رضي الله عنه قال كنا إذا حضرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم طعاما لم نضع أيدينا حتى يبدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم فيضع يده، وإنا حضرنا معه مرة طعاما فجاءت جارية كأنها تدفع فذهبت لتضع يدها في الطعام، فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدها، ثم جاء أعرابي كأنما يدفع فأخذ بيده، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان يستحل الطعام ألا يذكر اسم الله تعالى عليه، وإنه جاء بهذه الجارية ليستحل بها، فأخذت بيدها فجاء بهذا الأعرابي ليستحل به فأخذت بيده، والذي نفسي بيده، إن يده في يدي مع يديهما، ثم ذكر اسم الله تعالى وأكل.
3: حذيفة رضي الله عنه anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile beraber sofraya oturduğumuz zaman o elini uzatıp başlamadan önce biz elimizi yemeye uzatmazdık. Bir gün peygamberle sofra başındayken bir hizmetçi kız sanki biri onu itiyormuşçasına geldi ve elini yemeye uzattı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onun elini tuttu. Arkasından aynı şekilde bir bedevi geldi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onun da elini tuttu ve besmele çekilmeden yenilen yemeğe şeytan da katılır. Şeytan yemeğe katılmak için bu hizmetçi kızı getirdi. Ben de onun elini tuttum. Aynı maksatla bu bedeviyi getirdi. Onun da elini tuttum. Bu canı bu tende tutan Allah'a yemin ederim ki şeytanın eli bunların elleriyle beraber elimdeydi buyurdu. Sonra besmele çekti ve yemeye başladı.

0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تجدون الناس معادن، خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا، وتجدون خيار الناس في هذا الشأن أشدهم كراهية له، وتجدون شر الناس ذا الوجهين الذي يأتي هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه.
1: Ebu Hureyre'den Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. İnsanların altın, gümüş ve bunun gibi madenleri gibi olduklarını görürsünüz. Cahiliye devrinde hayırlı olanlar, anlayışlı olduklarında İslam devrinde de hayırlıdırlar. Yönetim hususunda da insanların en hayırlıları yöneticiliği hoş görmeyenlerdir. İnsanların en kötü olanları ise birine bir yüzde, diğerine de başka bir yüzde gelen iki yüzlü kimselerdir.
0: وعن جرير رضي الله عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نظر الفجأة فقال: اصرف بصرك.
1: جرير'den رضي الله عنه rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Peygamberimize sallallahu aleyhi ve sellem yabancı bir kadına bir anlık bakmayı sordum. Gözünü çevir buyurdu.

0: وعن أبي جري الهجيمي رضي الله عنه قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: عليك السلام يا رسول الله. فقال: لا تقل عليك السلام، فإن عليك السلام تحية الموتى.
1: Ebu Cürey el-Hüceymi'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Bir gün Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem geldim ve aleyke selam ya Resulallah dedim. Resulullah aleyke selam deme, zira aleyke selam ölülere verilen selam şeklidir buyurdu.
0: وعنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجتهد في رمضان ما لا يجتهد في غيره، وفي العشر الأواخر منه ما لا يجتهد في غيره.
1: Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ramazan ayında diğer aylardakinden daha fazla ibadet ederdi. Ramazanın son 10 gününde ise kendini ibadete diğer günlerden daha fazla verirdi.

0: 40 hadiste iman. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor:
1: Men senne fil İslam sunneten haseneten fe'umile biha ba'de. Kutibe lehu mislu ecri men amile biha ve la yenqusu min ucurihim şey. وَمَنْ سَنَّ فِي الْإِسْلَامِ سُنَّةً سَيِّئَةً فَعُمِلَ بِهَا بَعْدَهُ كُتِبَ عَلَيْهِ مِثْلُ وِزْرِ مَنْ عَمِلَ بِهَا وَلَا يَنْقُصُ مِنْ أَوْزَارِهِمْ شَيْءٍ.
0: Kim İslam'da güzel bir işe öncülük eder ve kendisinden sonra bununla amel edilirse, kendisinden sonra o işi yapanlar gibi sevap alır. Üstelik onların sevaplarından da bir şey eksilmez. Kim de İslam'da kötü bir davranışa ön ayak olur ve kendisinden sonra bununla amel edilirse, kendisinden sonra onu yapanlar gibi günah alır. Onların günahlarından da bir şey eksilmez. Gökleri, yeri ve bunlar arasındakileri oyun ve eğlence olsun diye yaratmayan Allah Teala, bizleri dünyada başıboş ve yardımsız bırakmadı. Bizlere en doğru yolu gösteren kitaplar ve peygamberler gönderdi. Artık kim İslam'ı kabul eder, sözlerin en doğrusu Kur'an-ı Kerim'in tüm ayetlerine gönülden bağlanarak onları kendi hayatına aktarır, yolların en güzeli olan Hazreti Muhammed'in sünnetine tabi olursa, asla kopmayan, sağlam bir ipe sarılmış demektir. Ancak kim de kendi çıkarlarını ön plana alır, İslam'da olmayan bir şeyi sanki varmış gibi gösterirse, bidat ehli olmuş olur. Bidat, dinde olmayan ve sonradan ortaya çıkan bir inancın veya uygulamanın sanki dinde varmış gibi gösterilmesidir. Bu haliyle bidat, inanç, ibadet ve davranışlarda ortaya çıkabilir. Düşünce, tavır, davranış, alışkanlık ve uygulama alanlarında kendini gösterebilir. Bu noktada karıştırılmaması gereken konu, insanların hayatlarını kolaylaştıran teknolojik yenilikler ve icatların bidat kapsamında değerlendirilmediğidir. Geçmişten günümüze İslam'ı kendi menfaatleri doğrultusunda kullanmaya çalışan bidat ehli hep ola gelmiştir. Bu kişi veya gruplar, İslam'ın evrensel çağrısı yerine kendi menfaatleri doğrultusunda konuşmaktan ve davranmaktan çekinmemişlerdir. Dinimizin yüce değerlerini istismar etmişler, böylelikle güç devşirmeye çalışmışlardır. Bir takım kişi veya gruplar, Kur'an ve sünnetin arasını ayırarak, "Kur'an bize yeter" demişler, sünnetin dindeki yerini hafife almışlardır. Oysaki Kur'an ve sünnet, birbirinden ayrılmaz bir bütündür. İslam medeniyetinin özü, Kur'an ve sünnete dayanmaktadır. Sözümüzü, Peygamber Efendimizin hadisiyle sonlandıralım. Sözlerin en doğrusu, Allah'ın kitabıdır. Yolların en iyisi, Muhammed'in yoludur. İşlerin en kötüsü, dine sonradan uydurulanlardır. Ve dinde sonradan uydurulan her bidat, sapkınlıktır. Ne mutlu Kur'an-ı Kerim'e gönülden bağlananlara. Ne mutlu Peygamber Efendimizin yolundan ayrılmayanlara.
2: Kırk hadiste iman.
3: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
4: وعن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اسمعوا وأطيعوا وإن استعمل عليكم عبد حبشي كأن رأسه زبيبة.
5: Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: başı siyah üzüm gibi olan Habeşli bir köle dahi başınıza yönetici yapılsa, onu dinleyin ve ona itaat edin.

0: وعن أبي موسى رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إني والله إن شاء الله لا أحلف على يمين ثم أرى خيرا منها إلا كفرت عن يميني وأتيت الذي هو خير.
1: Ebu Musa'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Vallahi ben Allah'ın izniyle bir şey üzerine yemin ederim de sonra ondan daha hayırlısını görürsem yeminimin kefaretini verir ve hayırlı olanı yaparım.

0: وعن صفية بنت أبي عبيد عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى عرافا فسأله عن شيء فصدقه لم تقبل له صلاة 40 يوما.
1: Ebu Übeyd'in kızı Safiye'nin Hazreti Peygamber'in sallallahu aleyhi ve sellem hanımlarının bazılarından rivayetine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem arrafa, kayıp ya da çalıntının yerini haber veren kimseye bir şey sorup da onu tasdik eden kimsenin 40 gün namazı kabul olunmaz buyurdu.

0: وعنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: طعام الاثنين كاف الثلاثة، وطعام الثلاثة كاف الأربعة. وفي رواية لمسلم عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: طعام الواحد يكفي الاثنين، وطعام الاثنين يكفي الأربعة، وطعام الأربعة يكفي الثمانية.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: İki kişinin yemeği üç kişiye, üç kişinin yemeği de dört kişiye yeter. Müslim'in Cabir'den rivayetine göre Hazreti Peygamber şöyle demiştir: Bir kişinin yiyeceği iki kişiye, iki kişinin yiyeceği dört kişiye, dört kişininki ise sekiz kişiye yeter denilmiştir.

Her demde sürülmez bu devranı Resulullah. Her demde kurulmaz bu divanı Resulullah. Her dideye yüz açmaz, her göz o yüze kaçmaz. Her merhaleden geçmez kervanı Resulullah.

ödeymez bir lahzasını anın. Her cana nasip olmaz ihsan-ı Resulullah. Deryayı marifeden dür al, dili arifeden. Hür hikmeti sariften derkan-ı Resulullah. Erkan-ı Karibullah, Burhan-ı Karibullah, her şan-ı Karibullah, hep şan-ı Resulullah. Her emre itaatta, her vecih ile taatta, meydan-ı sadakatta, merdan-ı Resulullah. Hulusi ne devlettir, bin lütfu inayettir, olmak ne saadettir, kurban-ı Resulullah.

yüzümü tutmuşum ya Rab. Bana eyle inayatı. Habibin nuru hakkı için kabul et bu münacatı. Görmez çeşmi nabinam o sevgili dilarasın. Ne olur ya Rabbi, ref eyle aradaki hicabatı. Bu dil dildarını görsün, açılsın dide-i canım. Cemalinin şuasından unutsun gayrı halatı. Visali idine nail kılıp bu canımı dostun. Mutahhar eyleyip gönlüm gider dilden hayalatı. Musaffa hamrı vahdetten içirip ruhumu kandır. Hayatı cavidan bulup bile aklı kemalatı. Gönül aynesinden sil bu masiva gubarını. Cemaline olup mirat bula ta izzü gayatı. Hulusi kapına geldi, diler ihsanını ya Rab. Fakr-ı sail-i muhtaç, umar senden mihada.

0: Çocuklar ve onların muhteşem dünyası. Bu muhteşem dünyada bir önder, bir kılavuz, bir pusula. Çocukların gözünde Peygamber Efendimiz, çocukların dilinde onun hayatı. Çocukların dilinden hadis-i şerifler hafta içi her gün saat 10'da Diyanet Risalet Radyo'da.
1: Borcu geciktirmek. Ebu Hureyre'den rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: zenginin borcunu geciktirmesi zulümdür. Hadisin başka bir tariki şöyledir: zenginin borcunu geciktirmesi zulümdür. Sizden biriniz alacağı konusunda ödeme gücü ve imkanı olan bir kimseye havale edildiğinde ona uysun, yani havaleyi kabul etsin. Hadiste sözü edilen havale, borcu birinin zimmetinden başka birinin zimmetine nakletmek demektir. Zenginden maksat ödeme gücü ve imkanı olan borçlu kimsedir. Ödeme güç ve imkanı olduğu halde türlü oyun ve hilelerle borcunu erteleterek bundan kazanç uman kimse zalim olmaktadır. Çünkü zulüm, yapılması gerekeni yapmamak, adaletten uzaklaşmak ve ayrılmak demektir. Bu durumda mesela ödeme vakti geldiği halde borcunu ödemeyerek dövizin düşmesini veya yükselmesini bekleyen bir kimse, borçlu olduğu kişi veya kuruma zulüm ve eziyet etmiş olmaktadır. Hanefi mezhebine göre borçlu alacaklı tarafından mahkemeye verildiği takdirde hakim onu hapse mahkum eder. Şayet borçlu zenginse borcunu ödemedikçe bırakmaz, fakirse serbest bırakır. Borcun ödünç, mehir veya eşya bedeli olması arasında bir fark yoktur. Bu hususta hapis cezası uygulaması, ödeme imkanı bulunan borçluyu ödemeye icbar ve sevk maksadına yöneliktir. Resul-i Ekrem'in borçlu bir cenazenin namazını kılmak istemediğini ifade eden vaka, Seleme bin el-Ekva tarafından şöyle anlatılır. Peygamberin yanında oturuyorduk. O sırada bir cenaze getirildi. Cenazenin namazını kıldırsanız dediler. Hazreti Peygamber ölenin üzerinde borç var mıdır diye sordu. Onlar hayır dediler. Hazreti Peygamber geriye bir şey bıraktı mı diye sordu. Onlar hayır dediler. Bunun üzerine cenaze namazını kıldırdı. Sonra başka bir cenaze getirildi. Ey Allah'ın Resulü, cenazenin namazını kıldırsanız dediler. Hazreti Peygamber ölenin üzerinde borç var mıdır diye sordu. Evet vardır denildi. Hazreti Peygamber geriye bir şey bıraktı mı diye sordu. 3 dinar bıraktı dediler. Bunun üzerine cenaze namazını kıldırdı. Sonra üçüncü bir cenaze getirildi. Cenazenin namazını kıldırsanız dediler. Hazreti Peygamber geride bir şey bıraktı mı diye sordu. Hayır dediler. Üzerinde borç var mıdır diye sordu. 3 dinar borcu vardır dediler. Hazreti Peygamber arkadaşınızın cenaze namazını siz kıldırın buyurdu. Ebu Katade, ya Resulallah, onun borcunu ben üstleniyorum, namazı siz kıldırınız dedi. Bunun üzerine Hazreti Peygamber cenaze namazını kıldırdı. Hadis ve fıkıh alimi Nevevi, başka benzerleri bulunan bu uygulamanın, borçlu ölen kimsenin cenaze namazını Resul-i Ekrem'in kıldırıp dua etmesinden mahrum bırakmamak için borcu ödemeye teşvik olsun diye yapıldığını söyler. Münziri, cenaze namazını kıldırmadan önce mevtanın borcunu sorma uygulamasının sonraları kaldırıldığı görüşüne yer verir. Burada Resul-i Ekrem'in ağır borç yükünden Allah'a sığındığını öğreten şu duaya yer vermekte fayda vardır. Allah'ım, keder ve üzüntüden, ağır borç yükü ve insanların baskısı altında ezilmekten sana sığınırım. Şüphesiz Resul-i Ekrem'in bu duası borçlanmanın caiz olmadığı şeklinde anlaşılmaz. İhtiyaç ve zaruret halinde borçlanmak caizdir. Resul-i Ekrem'in de zaman zaman borçlandığı olmuştur. Onun bir Yahudi'den veresiye buğday satın aldığı ve demirden zırhını rehin olarak bıraktığı bilinir. Bu durumda Resul-i Ekrem'in endişe edip sakındığı ve sakındırdığı borçlanmanın ödeme güçlüğü olan, üstesinden gelinemeyecek kadar ağır ve aşırı borçlanma olduğu anlaşılır. Esasen bu dualarıyla Resul-i Ekrem, dokunabilecek söz konusu bela ve musibetlerden yara almadan, stres ve depresyona girmeden selamette kalabilmeyi öğretmiş olmaktadır. Ayağını yorganına göre uzat sözünü perçinleyen bu dua, gündelik harcamalarda orta yol izlenmesi gerektiği mesajını da vermektedir.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اثنتان في الناس هما بهم كفر، الطعن في النسب والنياحة على الميت.
4: أبو هريرة رضي الله عنه rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: İnsanlardaki şu iki huy nimete nankörlükten kaynaklanmaktadır. Soya sopa dil uzatmak, ölüye feryat ederek ağlamak.
3: وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى: أنفق يا ابن آدم ينفق عليك.
4: أبو هريرة رضي الله عنه rivayet edildiğine göre Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Allah Teala buyurdu ki: Ey Adem oğlu, İnfak et ki sana da infak edilsin.
3: عن عائشة رضي الله عنها قالت: سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أناس عن الكهان فقال: ليسوا بشيء. فقالوا: يا رسول الله، إنهم يحدثوننا أحيانا بشيء فيكون حقا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تلك الكلمة من الحق يخطفها الجني فيقرها في أذن وليه فيخلطون معها 100 كذبة. وفي رواية للبخاري عن عائشة رضي الله عنها أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الملائكة تنزل في العنان وهو سحاب، فتذكر الأمر قضي في السماء، فيسترق الشيطان السمع فيسمعه فيوحيه إلى الكهان فيكذبون معها 100 كذبة من عند أنفسهم.
4: حضرت عائشة رضي الله عنها rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Bir grup insan Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem kâhinler hakkında sorular sordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem: Onların hiçbir değeri yoktur buyurdu. Sahabiler: Ey Allah'ın Resulü, onların bize verdiği bazı haberler dedikleri gibi çıkıyor dediler. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem: Doğru çıkan bu sözü işiten bir cin kapıp gelerek dostunun kulağına fısıldar. Onlar da o gerçeğe kendilerinden 100 yalan karıştırırlar buyurdu. Buhari'nin bir rivayetinde Ayşe radıyallahu anha Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dediğini işittim demiştir: Melekler bulutlara inerler ve gökyüzünde gelecekte gerçekleşecek bazı şeyleri aralarında konuşurlarken şeytanlar onlardan bir haber kapıp işittiklerini kâhinlere gizlice ulaştırırlar. Bu haberlerle beraber kendiliklerinden de 100 yalan uydururlar.
3: عن أبي هريرة رضي الله عنه في حديث المسيء صلاته أنه جاء فصلى، ثم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسلم عليه فرد عليه السلام فقال: ارجع فصلي فإنك لم تصلي. فرجع فصلى، ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، حتى فعل ذلك 3 مرات.
4: Ebu Hureyre radıyallahu an namazını kötü kılan kişiyi anlattığı hadisinde şöyle anlatıyor. Bir adam mescide gelip namaz kıldı. Sonra peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem yanına gelerek selam verdi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem selamını aldıktan sonra dön namazını kıl. Zira sen namaz kılmadın buyurunca o da döndü ve namazı yeniden kıldı. Sonra gelip selam verdi. Bu hal 3 defa tekrar etti.

0: 40 hadiste iyilik. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor.
1: Kullu ma'rufin sadaka.
0: Her iyilik güzel bir sadakadır. İslam, iyilik kavramına son derece kuşatıcı bir anlam yüklemiştir. Buna göre iyilik, Allah'a karşı sorumluluk bilincine sahip olmayı, insanların sevgisini kazanmayı ve çevreye karşı duyarlı olmayı ifade eden manaları kapsamaktadır. Sevgili Peygamberimizin hadislerinde sadaka kelimesinden gönüllü olarak yapılan mali bağışlar anlaşılır. Bunun yanında müminin Allah rızası için yaptığı her amel ve davranışın sadaka kapsamına girdiği görülmektedir. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem samimiyetle gönülden yapılan her güzel işin bir iyilik, her iyiliğin de sadaka olduğunu haber vermiştir. İslam'a göre insanlara güzel söz söylemek, güler yüzlü davranmak, selam vermek, iyiliği tavsiye edip kötülükten sakındırmak, misafire ikramda bulunmak, ilim öğrenmek ve iki dargın kişinin arasını düzeltmek, insanlara zarar veren bir şeyi yoldan kaldırmak, ailesinin ihtiyaçlarını karşılamak gibi iyi davranışların hepsini sadaka olarak isimlendirebiliriz. Aslında sadakanın bu denli geniş bir yelpazede değerlendirilmesi, Allah'ın rızasını kazanmak isteyenler için hayır yollarının çok ve bu yollara ulaşmanın kolay olmasıdır. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, her iyiliğin sadaka olduğunu belirtmiş, bu iyiliklerin miktarına

0: göre değil, taşıdığı samimiyete göre önem kazandığını vurgulamıştır. Yüce Allah, yapılan herhangi bir iyiliği zerre ağırlığınca olsa da görür ve karşılıksız bırakmayacağını vaat eder. Müslüman, yapılan her iyiliğin sadaka yerine geçtiği bilinci içerisinde samimiyetle hareket etmelidir. Bu sadakaların kişiyi her adımda cennete yaklaştırıp cehennem ateşinden uzaklaştırdığı unutulmamalıdır. Müslüman için iyilik nefes olur, hayat kurtarır. Bazen kalkan olur, zarara engel olur. Bazen nur olur, görmeyene yol gösterir. İyilik bazen bir hastanın elinden tutmak, yoldaki zararlı şeyleri kaldırmak, yolunu şaşırana yol göstermektir. Bazen kardeşimizin yüzüne tebessümle bakmak, dargınları barıştırmaktır. Kimi zaman iyilik, acizliğin, mağduriyetin ve tükenmişliğin kıskacındaki insanlık için en içten yakarışlarla Rabbimize dua etmektir. Bizlere düşen iyiliğin her çeşidine talip olmak ve yapacağımız iyilikler vasıtasıyla sadakalarımızı artırmaktır.
1: Kırk hadiste iyilik. Sahabe hatıraları az sonra.
2: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم طعام الاثنين كاف الثلاثة وطعام الثلاثة كاف الأربعة.
3: أبو هريرة رضي الله عنه rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem iki kişinin yemeği üç kişiye, üç kişinin yemeği de dört kişiye yeter buyurmuştur.
2: وعنه أيضا رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا.
3: أبو هريرة radıyallahu anh nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Başkalarını doğru yola çağıran kimseye kendisine uyanların sevabı kadar sevap verilir. Ona uyanların sevabından da bir şey eksilmez.

0: وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: عادني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: اللهم اشف سعدا، اللهم اشف سعدا، اللهم اشف سعدا.
1: Sa'd bin Ebu Vakkas'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: ben hastalandığım zaman Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem beni ziyaret etti ve "Allah'ım Sa'd'a şifa ver" diye 3 kere tekrarladı.

olunca da kısaca iki rekat namaz kılardı. Sonra da müezzin gelip ona sabah vaktini haber verinceye kadar sağ yanı üzerine uzanırdı.

0: وعن أبي موسى رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، أي المسلمين أفضل؟ قال: من سلم المسلمون من لسانه ويده.
1: Ebu Musa'nın radıyallahu anh şöyle dediği rivayet edilmiştir. Hazreti Peygamber'e, ey Allah'ın Resulü, hangi Müslüman daha faziletlidir diye sordum. Resul-i Ekrem, elinden ve dilinden Müslümanların güven içinde olduğu kimse buyurdu.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Sahabe Hatıraları. Eser, Diyanet İşleri Başkanlığı. Seslendiren Nisan Kum.

Hane-i Saadet'in unutulmaz hanımefendisi Hazreti Hatice radıyallahu anha. ...556 yılında Kureyş kabilesinin önde gelen isimlerinden Hüveylid'in kızı olarak Mekke'de dünyaya gelmiş, iki evlilik tecrübesi geçirmiş, dul bir kadındı Hatice. Hak hukuk kavramlarının tanınmadığı, insanlık değerlerinin hiçe sayıldığı, güç ve itibarın yegane değer olduğu cahiliye karanlığında Tahira lakabıyla anılan tertemiz bir insandı o. Kadın olmanın en zor olduğu, kız çocuğu sahibi olmanın bile aşağılanma sebebi sayıldığı bir dönemde, seçkin ve başarılı bir hanım tüccar olarak toplumdaki saygın yerini almıştı. Ayrıca soylu, güzel ve oldukça zengindi. Bu nedenle kabilesinin ileri gelenlerinden evlilik teklifleri alıyor ama hiçbirini kabul etmiyordu. Zira evlenmek için uygun kişiye rastlamamıştı. Ta ki nesiller öncesinde soyları birleşen Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemi tanıyana kadar. Hatice ticari işlerini güvendiği kişilerle ortaklık yaparak devam ettiriyordu. Tavsiye üzerine ahlakının güzelliği ve güvenilir oluşuyla tanınan Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemle anlaşma yaptı ve onu kendi mallarıyla ticaret yapmak üzere Şam'a gönderdi. Dönüşünde onun yaptığı karlı ticaretten memnun kalan Hatice, onun dürüstlüğüne de hayran olmuştu. Onu daha yakından tanıyabilmek için yolculuk süresince hizmetine verdiği Meysere'ye danıştı.

Muhammedül Emin adıyla şöhret bulan Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemle hayatını birleştirdi. Evlendiklerinde Hatice 40, Efendimiz ise 25 yaşlarındaydı. Safa ile Merve tepeleri arasında bulunan Hatice'nin evi, sevgi ve saygı temelli, huzurlu, sımsıcak bir yuvanın adresi olmuştu. Bu güzel yuvada 6 çocuk dünyaya geldi. Doğan ilk çocuğa Kasım ismini verdiklerinden, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem de Ebul Kasım künyesiyle anılmaya başlamıştı. Ne yazık ki Kasım henüz 2 yaşını doldurmadan vefat etti. Daha sonra Zeynep, Rukiye, Ümmü Gülsüm ve Fatıma şenlendirdi yuvalarını. Allah Resulü'nün peygamberlikle görevlendirilmesinden sonra dünyaya gelen, Tahir ve Tayyip isimleriyle de anılan Abdullah da çok fazla yaşamamıştı. Evlilikleri boyunca Hatice, Efendimizin hep yanında oldu. Ona inanıyor, güveniyor, onun güzel huylarını takdir ediyor ve gerçekten seviyordu onu. Ramazan aylarını Hira'da inzivaya çekilerek tefekkürle geçirmeye başladığında dahi onunla yakından ilgilendi. Yanına alması için yemeğini hazırlıyor, dönüşü biraz olsun gecikirse onun güvende olduğundan emin olmak için hizmetkarlarını gönderiyordu. Onun bu hali Efendimiz'e güven veriyordu. Bu yüzden ilk vahiy tecrübesini yaşayıp Allah'ın elçisi olma şerefine erdiğinde, bu inanılmaz hadiseyi anlatmak üzere derhal biricik eşinin yanına koşmuştu. Cebrail'le ilk kez karşılaşmanın verdiği heyecan ve korkuyu onunla paylaşmış, onun sözleriyle sükunet bulmuştu. Zira bu yaşadıklarına bir anlam veremeyerek, kendimden endişe ettim diyen Allah Resulüne Hazreti Hatice'nin cevabı şöyleydi. Öyle deme. Allah'a yemin ederim ki Allah hiçbir vakit seni utandırmaz. Çünkü sen akrabanla ilgilenirsin. İşini görmekten aciz olanların yükünü yüklenirsin. Yoksula kazanç kapısı sağlarsın. Misafiri ağırlarsın. Başa gelen her türlü musibette yardım edersin. Yaşamının en zor anlarında eşinin dudaklarından dökülen bu sözler Allah Resulü için oldukça manidardı. Hazreti Hatice bununla da yetinmeyerek Resulullah'ı Hristiyanlık dinini benimsemiş olan amcasının oğlu Varaka bin Nevfel'e götürdü. Başından geçenleri dinledikten sonra Hazreti Peygamber'e bütün peygamberlere gelen vahiy meleğinin gelmiş olduğunu haber veren Varaka'nın bu sözleri de kendilerini bir hayli rahatlatmıştı. Allah Resulü'nün bu ilk vahiy tecrübesini paylaşan Hazreti Hatice, onun getirdiği dine de ilk inanan kimseydi. Hazreti Peygamber'in hayatının en zor zamanlarını yaşadığı Mekke döneminde onun en büyük desteği olmuştu. Resulullah'ın Safa Tepesi'nde yakın akrabalarını açıkça İslam dinine davet etmeye başladığı günden beri başına gelmeyen kalmamıştı. Öz amcası Ebu Leheb bile ona inanmamış, türlü hakaretleri kendisine reva görmüştü. Şahsına yapılan hareketlerin, eziyetlerin yanında bir de kendisine tabi olanlara yapılan işkencelere şahit olmak ve bütün Müslümanların Ebu Talip mahallesinde toplanıp hayattan tecrid edildikleri ambargo yılları. Bütün bu sıkıntılı dönemlerde Hazreti Peygamber'in en büyük yardımcısıydı Hazreti Hatice. Manevi desteği bir yana, bütün servetini de onun ve ona inananların yolunda harcamıştı. Fakat ne yazık ki Müslümanların refaha erdiğini göremeden, hicretten 3 yıl evvel Ramazan ayının 10. günü vefat etti ve Mekke'nin Hacun kabristanına defnedildi. Allah Resulü Hazreti Hatice ile 15 yılı peygamberlikten önce, 10 yılı da peygamberlikle görevlendirildikten sonra olmak üzere 25 yıl saadet dolu bir evlilik hayatı sürmüştü. Yaşamı boyunca maddi manevi en büyük destekçisi olan bu güzide eşini kaybetmek ona o kadar ağır gelmişti ki. Onun ardından hayatında önemli bir yeri olan sevgili

amcası Ebu Talip de vefat edince bu yıl Allah Resulü ile birlikte bütün Müslümanlar için hüzün yılı olarak tarihe geçti. Resulullah Hazreti Hatice ile olan evliliği boyunca başka hiç kimseyle evlenmedi. Vefatının ardından da onu bir ömür boyu hiç unutmadı. Müslümanların refah bir yaşama kavuştuğu Medine yıllarında ona olan özlemini sıklıkla dile getiriyor, "Bana onun sevgisi bahşedildi," diyordu. Onun için dua ediyor, kendisine onu hatırlatan herkese ve her şeye saygı ve ilgi gösteriyordu. Bir gün kendisini ziyarete gelen Hale'nin sesini ablası Hazreti Hatice'nin sesine benzeterek heyecanlanmıştı. Bedir Savaşı sonrasında kızı Zeynep'in henüz Müslüman olmayan eşinin fidyesini ödemek üzere gönderdiği gerdanlığı görünce de gözleri yaşlarla dolmuştu. Zira Hazreti Hatice kendisine ait olan bu gerdanlığı kızına düğün hediyesi olarak vermişti. Hazreti Hatice'nin sevdiği, değer verdiği kimselerle yakından ilgilenirdi Allah Resulü. Kendisine gelen hediyelerden onlara da gönderir, şöyle derdi: "Bunu falan hanımın evine götürün, çünkü o Hatice'yi severdi." Bazen de bir koyun keser, onun bir kısmını eşinin sevdiği insanlara dağıtırdı. Kendisine gelen Cessame el-Müzeni lakabıyla anılan ihtiyar hanıma gösterdiği hürmet ve iltifat da onun Hazreti Hatice'nin arkadaşı olmasındandı. Resulullah Hazreti Hatice'den öyle çok bahsederdi, onu öylesine överdi ki Hazreti Ayşe validemiz kendisini hiç görmemesine rağmen ona kıskanır, bazen de sanki yeryüzünde Hatice'den başka kadın yok diye sitem ederdi. Fakat Hazreti Peygamber'in gönlünde Hazreti Hatice'nin bambaşka bir yeri vardı. Çünkü o Resulullah'a bir insanın hayatını paylaştığı eşinden bekleyebileceği her şeyi en mükemmel halde sunmuştu. Hazreti Peygamber de ona karşı vefakardı. Onun kendi hayatındaki rolünü şu sözcüklerle özetliyordu: "Yüce Allah bana Hatice'den daha hayırlı bir eş vermemiştir. Bütün insanlar bana inanmazken o bana inandı. Herkes beni yalanlarken o doğruladı. İnsanlar yardımlarını benden esirgediklerinde o bana malıyla destek oldu. Yüce Allah bana başka kadınlardan değil ondan çocuklar

Yaşamı boyunca pek çok sıkıntıyı göğüslemek zorunda kalmış olsa da Hazreti Hatice, Allah Resulü'nün ilk hanımı olma bahtiyarlığına ermişti. Aynı zamanda müminlerin annesi olma şerefine nail olan ilk kadın olarak Hatice-tül Kübra adıyla tarih sayfalarındaki yerini aldı. Hazreti Peygamber'e olan sevgisi ve desteği, İslam dini uğrunda yaptığı hizmet ve fedakarlıklarla örnek bir şahsiyet olan Hazreti Hatice, Resulullah'ın ifadesiyle kendi döneminin en hayırlı kadınıydı. Dahası Yüce Allah kendisine Cebrail'le selam göndermiş ve onu cennete, yorgunluğun olmadığı, gürültü patırtıdan uzak, inciden yapılmış bir köşkle müjdelemişti. Hazreti Hatice'nin Allah Resulü ile yaşadığı muhabbet dolu aile hayatı, yüzyıllar boyu inanan nesiller için eşsiz bir örnek oldu. Öyle ki kurulan her yeni ailenin bu ideal yuva gibi olması arzusuyla evlenecek çiftlere yapılan nikah duasında şu cümleler yer aldı. Allah'ım, bu iki insanı birbirine kaynaştır. Tıpkı Hazreti Muhammed'le Hatice-tül Kübra'yı birbiriyle kaynaştırdığın gibi.

Sahabe Hatıraları. Eser: Diyanet İşleri Başkanlığı. Seslendiren: Nisan Kumru.

Sahabeler, asr-ı saadetin gökteki yıldızları. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin ashabım dediği kıymetli dostları. Kimisi onun hane halkındandı, kimisi akrabalarından, kimisi de en yakınından. Her birinin peygamberimizle olan hatıralarını konu edinen sahabe hatıraları her gün saat 16.30'da Diyanet Risalet Radyo'da.

Asırlar geçiyor, şehirler ve yaşamlar değişiyor. Zaman, zemin ve mekan, insan ve dünya, bakış ve akış, nihayet var olan her şey değişiyor. Lakin her şeye rağmen değişmeyen bir şey olduğunu hissediyor gönül. Kalbin derinliklerinde öylece bekleyen, hiç değişmeyen bir şey, özlem. Öyle bir özlem, öylesi bir zata özlem ki, tarifi imkansız, hissiyatı ifadeye kelimeler kifayetsiz. Ona özlem, alemlerin efendisine, iyiliğe, merhamete, vefaya ve güzel ahlaka özlem. Belki de bu yüzden ne zaman yolumuzu kaybeder gibi olsak, gözlerimiz onu arar, kalbimiz yeniden ona teveccüh eder. Mekke'den tüm çağlara uzanan o kutlu izlere, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin merhametle yoğrulmuş ömrüne,

Onu düşündükçe iyiliğin zarafeti, zarafetin derinliği daha da iyi anlaşılıyor. Bir yetimin başını okşamak kadar sıcak, kırılmış bir gönlü incitmemek kadar ince, onca öfkesine rağmen affedebilmek kadar büyük, tenhada bile emanete sadık kalabilmek kadar sessiz ve kıymetli. İşte onun Kur'an ahlakıyla bezenmiş hayatı çok şey öğretiyor. Yarenliği, yaraya merhem olmayı, gücü elindeyken affetmeyi, kırıldığında kırmamayı, yoksulun halini kendi hali bilmeyi ve bir gönlün incinmesini yüreğinde hissetmeyi.

0: İşte bu yüzden ona duyulan özlem yalnızca asırlar öncesinde kalmış bir zaman dilimini özlemek değildir. Belki de onun merhametini birbirimizin sesinde, vefasını dostluklarımızda, adaletini vicdanımızda, şefkatini ellerimizde arıyoruz. Çünkü insan bazen bir zamanı değil, bir ahlakı özlüyor. Ve Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemi sevmek tam da burada anlam kazanıyor. Adını hürmetle anarken ahlakından kendi ömrümüze bir pay düşürebilmekte, bir gönlü almakta, bir kırgınlığı bitirmekte, bir yükü sessizce hafifletmekte, bir mazlumun derdiyle dertlenmekte ve kimsenin bilmediği bir iyiliği yalnızca Rabbimiz bilsin diye yapabilmekte. Belki de ona duyduğumuz muhabbetin en güzel tercümesi bu. Nitekim Mevlid-i Nebi yalnızca kutlu bir doğumu hatırlamak değil, kalbimizi onun güzel ahlakına yeniden çevirmek, kendi halimize onun aynasından bakabilmek için bir vesile. Merhametimize onun merhametinden, vefamıza onun vefasından, sabrımıza onun sabrından, adaletimize onun adaletinden nasip eyle ya Rab. Salat ve selam, gönüllerimizin hasreti, özlemlerimizin melceği, alemlere rahmet, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم فاحشا ولا متفحشا وكان يقول إن من خياركم أحسنكم أخلاقا.
3: عبد الله بن عمرو بن عاص رضي الله عنه şöyle demiştir: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne çirkin söz söyler ne de çirkin bir davranışa yeltenirdi. O, sizin en hayırlılarınız ahlakı en güzel olanlarınızdır buyururdu.

0: وعنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى الجمعة فاستمع وأنصت غفر له ما بينه وبين الجمعة وزيادة 3 أيام، ومن مس الحصى فقد لغى.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: Bir kimse güzelce abdest aldıktan sonra cuma namazına gelir, hutbeyi sessizce dinlerse 3 gün ziyadesiyle bu cumadan diğer cumaya kadar olan toplam 10 günlük vakit içindeki günahları mağfiret olunur. Hutbeyi güzelce dinlemeyip mescidin zeminindeki taşlarla oynamak gibi gereksiz bir işle meşgul olursa vaktini boşa geçirmiş olur.''

0: وعنه عن أبي سعيد رضي الله عنهما قالا: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أيقظ الرجل أهله من الليل فصليا أو صلى ركعتين جميعا كتب في الذاكرين والذاكرات.
1: Ebu Hureyre ve Ebu Said'den rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: Bir adam geceliğin hanımını uyandırır da namaz kılarsa yahut birlikte iki rekat namaz kılarlarsa Allah Teala'nın zakirin ve zakirat, Allah'ı çokça anan erkekler ve hanımlar diye övdüğü kimseler arasına yazılırlar.
0: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث دعوات مستجابات لا شك فيهن: دعوة المظلوم، ودعوة المسافر، ودعوة الوالد على ولده. وليس في رواية أبي داود على ولده.
1: أبو هريرة radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şu üç duanın kabul olunacağında şüphe yoktur. Bunlar mazlumun, yolcunun ve anne ile babanın evladına dualarıdır buyurmuştur. Ebu Davud'un rivayetinde evladına kaydı yoktur.

0: 40 hadiste iman. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor.
1: Kun fid dunya ke enneke garib ev abiru sebil.
0: Dünyada bir garip gibi yahut bir yolcu gibi ol. İki hayatımız var. İlki sonlu, ölümlü olan dünya hayatı, ikincisi ebedi, ölümsüz olan ahiret hayatıdır. Dünya, sorumluluklarımızı yerine getirmemiz gereken bir yer, ahiretse yerine getirip getirmediğimizden dolayı sorumluluklarımızın karşılığını mükafat veya ceza olarak göreceğimiz yer. Bu sebepledir ki dünya ahiretin tarlası olarak kabul edilir. Bizler ilk olarak dünya hayatına gözlerimizi açarız. Geçici olan bu hayatta bir müddet yaşadıktan sonra ölüm karşılar bizi. Böylelikle bir daha dönemeyeceğimiz dünya hayatından ayrılırız ve bizim için asıl yurt olan ahiret hayatı başlamış olur. İslam inancına göre ahirete iman, inanç esaslarından biridir. Ahiret, sonraki hayat demektir. İnsanoğlu için ölümle birlikte başlayacak, ebedi olan yepyeni bir hayatın adıdır. Her ne kadar bir takım insanlar aksini söylese bile, insanoğlu sonsuzluk duygusuyla yaratılmıştır. Nitekim farklılık arz etse de, ilahi olan bütün dinlerde, hatta ilkel kabile dinlerinde dahi, ölümden sonra bir hayatın varlığına inanılması, bu hususun en önemli göstergesidir. İslam, ölüm ve sonrasıyla ilgili en doğru bilgileri verir. Kur'an-ı Kerim ve Peygamberimizin sözleri, insanoğlu için en büyük rehberdir. Ahiret hayatı ölümle başlar. Ölümden sonra, mahşerdeki dirilişe kadar devam edecek olan kabir hayatı karşılar kişiyi. Kıyamet kopmasıyla Allah'ın yarattığı bütün canlılar ölümle karşılaşır. Sura üflenmesiyle birlikte Rabbimiz ölenleri yeniden diriltir. İnsanlar mahşer meydanında toplanır. Bundan sonra zor bir süreç insanoğlunu beklemektedir. Zira artık dünyadayken yapılan veya yapılmayan işlerin sorgu vaktidir. Sevap ve günahları tartan terazi kurulur. Kimilerine dünyada yapıp ettiklerinin yazıldığı kitabı sağından veya önünden verilir. Bu onların dünyadayken Allah'ın razı olduğu işleri yaptığının işaretidir. Kimileri ise bu kitabı solundan veya arkasından alır. Bu da onların Allah'ın rızasını kazanamadıklarının göstergesidir. Haksızlığa uğrayanlar, haklarının karşılığı olarak haksızlığı yapanlardan ya sevap alırlar ya da kendi günahlarının bir kısmını onlara yüklerler. Hayvanlar da mahşer meydanındadır. Onlar da dünyadayken kendilerine eziyet edenlerden haklarını alırlar. Artık ah vah etmeler, pişmanlıklar geride kalmıştır. Son pişmanlıklar kişiye bir şey kazandırmayacaktır. İnsanlar bölük bölük cennete ve cehenneme sevk edilir. Ne mutlu dünyadayken ahirete hazırlık yapanlara. Ne mutlu cehennemden kurtulup cennete ulaşanlara. Ne mutlu Rabbinin rızasına kavuşanlara.

0: 40 hadiste iman.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: وعنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال بينا رجل يمشي بفلات من الأرض فسمع صوتا في سحابة اسق حديقة فلان فتنحى ذلك السحاب فأفرغ ماءه في حرة فإذا شرجة من تلك الشراج قد استوعبت ذلك الماء كله فتتبع الماء فإذا رجل قائم في حديقته يحول الماء بمسحاته فقال له يا عبد الله ما اسمك؟ قال فلان للاسم الذي سمع في السحابة فقال له يا عبد الله لم تسألني عن اسمي؟ فقال إني سمعت صوتا في السحاب الذي هذا ماؤه يقول اسق حديقة فلان لاسمك فما تصنع فيها؟ فقال أما إذ قلت هذا فإني أنظر إلى ما يخرج منها فأتصدق بثلثه وآكل أنا وعيالي ثلثا وأرد فيها ثلثة.
3: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh nakledildiği üzere Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Bir adam çölde giderken bulut tarafından filancanın bahçesini sula diye bir ses işitir. Sonra bulut oradan ayrılır ve harre denilen yere suyunu boşaltır. Derken su yollarından biri o suyun hepsini toplar. Adam suyu takip eder. Bu sırada bahçesinde bulunan bir adamın çapasıyla o suyu öteye beriye çevirdiğini görür ve "Ey Allah'ın kulu, senin ismin nedir?" diye sorar. Adam "Filancayım" der ve buluttan işittiği ismi söyler. Sonra da ona "Ey Allah'ın kulu, benim ismimi niye soruyorsun?" der. O da "Ben şu suyu yağdıran buluttan adını anarak filancanın bahçesini sula diye bir ses duydum da onun için soruyorum. Sen bu lütfa ne ile mazhar oldun?" diye sorar. Adam da "Madem ki soruyorsun söyleyeyim. Bahçeden çıkan mahsulün üçte birini tasadduk eder, üçte birini aile efradımla kendim yerim. Üçte birini ise tohumluk yaparım," der.
2: وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يحب العبد التقي الغني الخفي.
3: Sa'd bin Ebu Vakkas'ın radıyallahu anh işittiğine göre Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Allah müttaki, gönlü zengin, kendi işi

0: وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كان من دعاء داود صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أسألك حبك وحب من يحبك والعمل الذي يبلغني حبك، اللهم اجعل حبك أحب إلي من نفسي وأهلي ومن الماء البارد.
1: Ebu Derda'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Davud'un aleyhisselam dualarından biri şöyleydi: Allah'ım, senden, senin sevgini ve seni sevenlerin sevgisini ve senin sevgine ulaştıracak ameli yapabilmeyi dilerim. Allah'ım, senin sevgini bana nefsimden, ailemden ve soğuk sudan daha sevimli kıl.

0: وعن أبي مسعود البدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن.
1: أبو مسعود البدري'den رضي الله عنه rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem niteliksiz köpekleri satarak elde edilen bedeli, fuhuş yolu ile elde edilen kazancı ve falcılıktan alınan ücreti yasaklamıştır.
0: عن ابن عمر رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن القزع.
1: Abdullah bin Ömer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem çocukların saçının bir kısmının tıraş edilip bir kısmının bırakılmasını yasakladı demiştir.

her Müslüman, Peygamber Efendimizin doğumundan vefatına kadar olan yaşamını öğrenmek, Peygamber Efendimizi ve onun güzide ashabını daha yakından tanımak ister. Çünkü biliriz ki onu anlamak, hayatı anlamlandırma ve zihniyet inşa etme yolunda şaşmaz bir pusula, onu sevmek yüreğimize şifa, ömrümüze berekettir. Onu anmak, rahmet vesilesidir. Bugünün ve geleceğin maneviyatını inşa etmede büyük ufuklar açacak olan, İslam tarihinin temel kaynaklarına dayanan, sahih bilgiyle, hakikate uygun ve gerçekçi bir üslupla dinleyebileceğiniz Asr-ı Saadet Radyo Tiyatrosu her gün saat 8, 13.30, 22 ve gece saat 3'te Diyanet Risalet Radyo'da.

0: Hüsnü Hal. Kıvrıla kıvrıla uzanan bir sokak. Sokakta sıra sıra evler. Kimi kocaman açılmış bir ağız, kimi ince bir burun, kimi de gömleğine sığamamış bir göbek gibi duran cumbalı evler. Çeşit çeşit boyanmış, rengarenkler. Zamanın uğrayıp geçtiği, içinde ne varsa eskittiği, kullanılamaz hale getirdiği bir sokak değil, anılarla işlenmiş, neşe ve mutlulukla süslenmiş bir sokak. Zaman bu sokaktaki cumbalı evlerin kafesli pencerelerine, çamaşır iplerine, tahta kapılarına ve sokak taşlarına dört elle sarılmış. Her köşesinde bakıldığında beliren, dokunulduğunda hissedilen izler bırakmış. Suyun damlaya damlaya oyduğu ve kayganlaştırdığı bir sokak taşı gibi. Sokak taşları, birbirinden farklı irili ufaklı sokak taşları. Her biri aynı yolun aynı derecede önemli bir parçası. Taşlar aynı yola uzanmışlar ve yıllardır bir arada koyun koyuna yatıyorlar. Tıpkı o sokakta oturan insanlar gibi. O insanlar da o sokaktaki taşlar gibi her biri birbirinden farklı ama hepsi bir arada aynı iklimde yaşıyor, aynı kilimi dokuyorlar. Aynı kilimde kırmızı, mavi ve yeşil renkler. Aynı kilimde bereket, hayat ağacı, su yolu ve kuş şeklinde motifler. Hepsi bir yerde, el ele ve iç içeler. Sokakta ahşaptan yapılmış türlü oyuncaklar ve sokaklara açılan meşe ağacından yapılmış tahta kapılar. Tahta kapılar menteşelerinde gıcırdayarak dönecek ve sabaha kadar uyuttukları çocukları sokağa salacaklar. Çocuklar gülecek, eğlenecek, koşup oynayacak ve mutlu olacaklar. Az şey mi bunlar? Eski zaman masallarının fısıldaştığı o eski sokaklar ve boyası dökülmüş ahşap kapılar birçok nesli ağırlamış ve uğurlamışlar. Hala yeni misafirlerini bekliyorlar. Kapılar dizleri ağrıyan bir ihtiyar gibi sızlanıyor ve artık daha yüksek sesle gıcırdıyorlar. Kapılar. Kimine açıldılar, kimine kapandılar. Kimini içeri buyur ettiler, kimine yüz çevirdiler. Kapılar. Evin sırdaşı, ailenin bekçisi, geleni karşılayan, gideni uğurlayan, cansız tahtadan uşaklar. Kapılar, heyecanla, neşeyle, telaşla, aceleyle açıldılar. Ayrılıkla, hüzünle, kederle ağır ağır kapandılar. Yeşeren hayatı da onlar buyur etti içeri, solup giden canları da onlar çıkardı dışarı. Yamru yumru taşların ayaklar altında çiğnene çiğnene düzleştiği o sokaktaki yeşil boyalı tahta kapı da öyle. Bir gün saman sarısı saçları olan bir çocuk için açılmış sonuna kadar. Onun tahta beşikte sallanışının sesini duymuş, yürüyüşüne, büyüyüşüne, gülüşüne tanık olmuş uzun yıllar. Gün gelmiş yeşil boyalı tahta kapı yine neşeyle açılmış ardına kadar. Sarı saçlı delikanlı bir beyaz gerdanlıyla uçarcasına neşeyle girmiş kapıdan. Yıllar yıllar geçmiş, kahkahalar yükselmiş kapının ardından. Gün gelmiş, delikanlı ihtiyarlamış, sarı saçları beyazlamış, dizleri bedenini taşıyamaz olmuş. Gönlünün gülü beyaz gerdanlı güvercini de öteki aleme kanat çırpmış. Sonunda kendisi de bebekliğinde kucakta girdiği kapıdan yine kucakta çıkmış ve sır olup toprağa karışmış. Onun gidişiyle kapanan kapı yıllar yılı sessizce beklemiş. Evin camları tozlanmış, perdeleri sararmış, bahçesini yabani otlar sarmış. Ama bir gün yine menteşelerinde dönmüş yeşil boyalı kapı. Yeniden hayat dolmuş içeri, taze gülüşler doldurmuş her yeri. Bir öncekilerin gülüşlerine, neşelerine karışmış yeni gelenlerin sesleri. Kapı yine sayısız kere açılmış, kapanmış gelip gidene. Bu hep böyle olacak. Gelenler gidecek, gidenlerin yerine yenileri gelecek. Yeşil boyalı kapı dünyadan ahirete asırlar boyu açılıp kapanacak. Her gidenin yerini yenisi dolduracak. Her gidenin sesi o kıvrıla kıvrıla uzanan sokakta yankılanacak. Sokak taşlarında ayak izleri, tahta kapılarda gülüşleri kalacak. İnsan nihayetinde bir gecelik misafir gibi konakladığı bu handan, girdiği o yeşil boyalı kapıdan bir gün çıkacak ve yeşil boyalı bir başka tahta atın sırtında asıl yurduna varacak.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث.
3: Ebu Hureyre'den rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Zan ile konuşmaktan sakının. Çünkü zan sözlerin en yalanıdır.
2: وعن بريدة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله.
3: Büreyde'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ikindi namazını terk eden kimsenin ameli boşa gider buyurmuştur.
2: وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يخلون أحدكم بامرأة إلا مع ذي محرم.
3: İbn Abbas'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Sizden biriniz yanında mahremi bulunmayan yabancı bir kadınla yalnız kalmasın.
2: وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمم في شأنه كله في طهوره وترجله وتنعله.
3: Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem abdest, gusül gibi temizlikten saçını taramaya hatta ayakkabısını giymeye varıncaya kadar bütün işlerinde sağdan başlamayı severdi.
2: وعنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قفل من الحج أو العمرة كلما أوفى على ثنية أو فدفد كبر ثلاثا ثم قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير آيبون تائبون عابدون ساجدون لربنا حامدون صدق الله وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. وفي رواية لمسلم إذا قفل من الجيوش أو السرايا أو الحج أو العمرة.
3: İbn Ömer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hacdan veya umreden dönerken her yokuş ve tepe çıktığında 3 defa Allahu Ekber diye tekbir getirir, sonra bir olan Allah'tan başka ilah yoktur. Onun ortağı yoktur. Mülk O'nundur. Hamd O'nadır. O her şeye kadirdir. Biz yolcular tövbe, ibadet ve secde ederek Rabbimize hamd ederek dönüyoruz. Allah vaadini yerine getirdi. Kuluna yardım etti ve O tek başına orduları perişan etti, buyururdu. Müslim'in rivayetinde ordu ve müfrezelerle yaptığı harplerden yahut hacdan veya umreden dönerken diye kaydedilmiştir.

0: 40 hadiste güzel ahlak. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor.
1: لِكُلِّ غَادِرٍ لِوَاءٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يُعْرَفُ بِهِ
0: Kıyamet gününde her vefasızın vefasızlığını belirtecek bir sancağı olacaktır. Sevgili Peygamberimiz henüz dünyayı şereflendirmeden babasını, küçük yaşta annesini ve nihayet dedesini kaybetmişti. Bunun üzerine onu amcası yanına almıştı. Yengesi Fatıma, biricik yeğenini özenle büyütmüştü. Ondan merhamet ve şefkatini hiç esirgememişti. Ona yetimliğini hissettirmemek için gayret etmişti. Peygamber Efendimiz, vefa örneği yengesini kaybedince üzüntüsünü, "Annem öldü," diyerek dile getirmişti. Gömleğini üzerine örtmüş ve onu bizzat kabre indirmişti. Kendisini meraklı gözlerle takip eden ashabı, bu özel ilginin sebebini sordu. Sevgili Peygamberimiz, yengesi Fatıma'nın fedakarlık ve özverisini şu sözlerle ifade etti. O, adeta benim anamdı. Kendi çocuklarından önce benim karnımı doyurur, benimle ilgilenirdi. Vefakar olmak, mümince bir duruştur. Biz vefakar olmayı sevgili Peygamberimizden öğrendik. O, kendisine yapılan iyiliği hiçbir zaman unutmazdı. Ona mutlaka karşılıkta bulunurdu. O, bir vefa peygamberiydi. Sevgili Peygamberimiz, bizlere bütün sevdiklerine karşı vefalı olmanın en güzel örneğini gösterdi. Vefasızlık ve hayırsızlıkla anılmaktan kaçınmamız konusunda bizleri uyardı. Bütün hayatı boyunca vefakarlığı bir erdem olarak öğreten ve yaşatan sevgili Peygamberimiz de çevresindekilere küçük yaştan itibaren vefakar davranmanın önemini aşılamıştır. En küçük iyilikler için dahi vefa gerektiğine vurgu yapan Peygamber Efendimiz, iyi ve kötü günde beraber olan, hüznü ve sevinçleri birlikte yaşayan eşlerin ve aile fertlerinin birbirlerine karşı vefakarlığına özel bir vurgu yapmış ve kendisi de bunun en güzel örneklerini sergilemiştir. Peygamberimiz, hanımlarına ve aile fertlerine karşı daima vefakardı. En zor anlarında en yakın destekçisi olan Hatice annemizi, vefatından sonra da hep rahmetle anmış, ona olan vefasını sıklıkla dile getirmiştir. Onun akrabasıyla bile yakından ilgilenmiştir. Mümin, anne babasına, hısım ve akrabalarına, komşularına, çevresindeki herkesin emeğine, sevgisine, ilgisine ve hakkına saygı gösterir. Hayatı paylaştığı insanların değerini bilir ve kendisi için sorumluluk üstlenen yakınlarına vefalı davranır. Verdiği söze sadık kalmanın, emaneti korumanın ve dürüst olmanın da vefa gereği müminin en temel vasıfları olduğunu unutmaz. Kırk hadiste güzel ahlak.

0: فأفضلها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان.
1: أبو هريرة رضي الله عنه rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: İman 70 veya 60 küsur bölümdür. Bunların en üstünü La ilahe illallah sözüdür. En aşağısı ise geçenlere sıkıntı veren şeyleri yoldan kaldırmaktır. Haya da imanın bir bölümüdür.

0: وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل على ابنه إبراهيم رضي الله عنه وهو يجود بنفسه، فجعلت عينا رسول الله صلى الله عليه وسلم تذرفان، فقال له عبد الرحمن بن عوف: وأنت يا رسول الله؟ فقال: يا ابن عوف، إنها رحمة. ثم أتبعها بأخرى فقال: إن العين تدمع والقلب يحزن، ولا نقول إلا ما يرضي ربنا، وإنا لفراقك يا إبراهيم لمحزونون.
1: Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem oğlu İbrahim'in yanına girdiğinde o ruhunu teslim ediyordu. Bunun üzerine Allah Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellem gözleri yaşardı. Abdurrahman bin Avf, sen de mi ağlıyorsun ya Resulallah deyince, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, ey İbni Avf, bu gördüğün rahmettir dedi ve gözyaşları birbiri ardınca dökülüverdi. Göz yaşarır, kalp mahzun olur. Biz ancak Rabbimizi razı edecek sözleri söyleriz. Ey İbrahim, biz senden ayrılmaktan dolayı çok üzgünüz buyurdu.

0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أوصني. قال: لا تغضب. فردد مرارا قال: لا تغضب.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh anlatıyor. Bir adam, ya Resulallah, bana nasihatte bulunur musunuz dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, öfkelenme buyurdu. Adam aynı sözü birkaç kere tekrarladı. Peygamber her defasında öfkelenme buyurdu.

0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا صليتم على الميت فأخلصوا له الدعاء.
1: Ebu Hureyre'nin radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem cenaze namazı kıldığınız zaman ölü için bütün samimiyetinizle dua edin buyurdu.

bir dönüşle dönüyoruz. Hiç yağmur yağmıyor. Kum taneleri uçuşuyor üstümüze. Bir dönüşle dönüyoruz. Yorgunuz, tenimiz esmer. İçimizde mağrur bir hüzün. Yaralarımız var. Eczası olmayan vurgunlar. En çok kadınlarımıza yakışan ağlamakla, en çok erkeklerimize dokunan çaresizlikle yaklaşıyoruz hayatın ikindisine. Biraz daha yaklaşıyoruz. Bir el uzatımında akşamın alacasındayız. Bu senin gidişinin hemen ertesinde dudaklarımızın kuruduğu, suların çekildiği, Kızıldeniz'in, Dicle'nin, önümüzde Musa, elimizde asa ile yarıp geçtiğimiz Nil'in ve eteklerimizi savura savura tükettiğimiz birlikteliğimizin ardından kayıp giden yıldızların şarkısı gibiyiz.

bir dönüşle dönüyoruz. Ne güzel oluyordu sağımıza dönüp seni görünce, ne güzel oluyordu düştüğünde önümüze. Adı safranlara sarılı bir aşk gibi maceramız. Adı kıskanç kervanların zümrüt yüklerinde yazılı. Adı Leyla, bir vaveyla kadar dokunsanız ağlamaklıyız. Bir dönüşle dönüyoruz. Belki baksak arkamıza oradasındır. Bu efsunu kaybetmek istemiyoruz. Hiçbir şeyini istemiyoruz aslında dünyanın. İncisini, yakutunu, ipek yumuşaklığını yastıkların. Bebeğin yüzümüze dokunuşunu istemiyoruz. Eşlerimizin limanlığını, ocağımızın sıcaklığını bile istemiyoruz.

dönüyoruz. Seni unutmamak için şaşkın, inanmamak için ölümüne inanıyoruz. Gittin mi aramızdan? Elini çektin mi üzerimizden? Bizi yetim, şehrini öksüz bıraktın mı? Ne yapalım işte, ağlamamayı beceremiyoruz. Isırdıkça kanayan dudaklarımızdan dökülen boş sözlerle birbirimize soruyoruz. Hava nasıl? Saat kaç? Yine çayırların yeşilliğinde otlayan kuzularımızın arasındayız. Yine çayırların üstünde matem işliyoruz. İnceldiği yerden kopan dünya bir araftan yol bularak başımıza düşüyor. Gök kubbe patlıyor tepemizde, hissediyor, anlıyor ama anlatamıyoruz.

bir dönüşle dönüyoruz. Bırakıp gittiğin katarız. Hiç yağmur yağmıyor. Yorgunuz, tenimiz esmer. İçimizde mağrur bir hüzün. En çok kadınlarımıza yakışan ağlamakla, en çok erkeklerimize dokunan çaresizlikle yaklaşıyoruz hayatın ikindisine. Ne yapalım? Hiç yağmur yağmıyor sensiz yürüyünce. Bir dönüşle dönüyoruz. Kıyamet bize, kıyamet bize. Sen yine de merhamet et bize. Merhamet et bize. Merhamet et.

0: Kalplerin en güzel süsü, gönül dünyasını bağlayan bağ, her müminin gönlünde taşıdığı büyük bir sevgidir peygamber sevgisi. Bu sevgi sadece bir muhabbet değil, aynı zamanda vefa ve sorumluluktur. Peygamber sevgisine ve Hazreti Peygamber'in Müslümanlar üzerindeki haklarına dair konuların işleneceği Şifa-i Şerif'ten dersler programına sizleri de bekliyoruz. Profesör Doktor Mehmet Yaşar Kandemir'in sunduğu Şifa-i Şerif'ten dersler her gün saat 17.30'da Diyanet Risalet Radyo'da.
1: Efendime söyleyeyim. 18 bin aleme server olan Muhammed, 33 bin ashaba rehber olan Muhammed, yalınlık açlığa kanaatli Muhammed, asi cafi ümmete şefaatli Muhammed, geceler yatıp uyumaz tilavetli Muhammed, garib ile yetime mürüvvetli Muhammed, yoldan azan gümraha hidayetli Muhammed, muhtaç düşse herkese kifayetli Muhammed, melun lain şeytana siyasetli Muhammed, şeriatın yoluna inayetli Muhammed, duaları müstecab icabetli Muhammed, yamanlığa yahşilik kerametli Muhammed, miskin Ahmet kuluna kitabetli Muhammed, yetim fakir garibe sehavetli Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Ahmet Yesevi.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: Ve an Ebi Musa radıyallahu anh

0: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من ميت يموت فيقوم باكيهم فيقول واجبلاه وسيداه أو نحو ذلك إلا وكل به ملكان يلهزانه، أهكذا كنت؟
1: Ebu Musa'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: ölen biri için ağaççıları vay dağ gibi dayanağımız, vay efendimiz gibi sözler demeye başladıkları zaman bu ölü için iki melek vazifelendirilir. Onlar sen böyle böyle miydin derler.
0: عن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: هلك المتنطعون. قالها ثلاثة.
1: ابن مسعود'dan رضي الله عنه rivayete göre Hazreti Peygamber, eylem ve söylemlerinde aşırıya kaçanlar helak oldu buyurmuş ve bu sözü üç defa tekrarlamıştır.

0: sözüne devam ederek diyor ki, Ensardan Umeyr bin Hümam, Ya Resulallah, genişliği yer ve gökler gibi olan cennet mi? Dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Evet deyince, Umeyr, Vay be! Dedi. Resulullah'ın, Neden vay be diyorsun demesi üzerine, Vallahi ya Resulallah, başka bir şey için değil, cennetlik olmayı istediğim için söyledim dedi. Resulullah da sallallahu aleyhi ve sellem, Zaten sen cennetliksin buyurdu. Bunun üzerine Umeyr, ok çantasından çıkardığı hurmaları yemeye başladı, sonra, Eğer bu hurmaları yiyip bitirinceye kadar yaşarsam bu uzun bir hayat olacak dedi ve hurmaları atıp şehit olana kadar düşmanla savaştı.
1: وَعَنْهُ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْ كُنْتُمْ خَيْرَ اُمَّةٍ اُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ قَالْ خَيْرُ النَّاسِ لِلنَّاسِ يأتون بهم في السلاسل في أعناقهم حتى يدخلوا في الإسلام.
0: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh nakledildiğine göre o, siz insanların iyiliği için ortaya çıkarılmış en hayırlı ümmetsiniz ayetini, insanların en hayırlıları boyunlarında zincirlerle esir olarak getirilip İslam'a giren, sonra da insanlara hizmet eden kimselerdir şeklinde tefsir etmiştir.

0: 40 hadiste iman. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor.
1: Kullu kelamin au emrin zibalin la yuftahu bi zikrillahi azza ve celle fehuve ebter au kale akta.
0: Yüce Allah'ı anarak başlanmayan her anlamlı söz veya iş bereketsizdir. Son ilahi kitap Kur'an-ı Kerim'i okumaya başladığınızda karşımıza çıkan ilk cümle Bismillahirrahmanirrahim'dir. Bu cümleye besmele denir. Hayırlı her işin başında Allah'ın adını hatırlamanın göstergesi olan bu cümle, Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla anlamına gelir. Yüce Rabbimiz tarafından en güzel örnek olarak gösterilen Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, her söz ve işe başladığında mutlaka besmele çekmiş, Allah'ın rahmetine ve merhametine sığınmıştır. Peygamber Efendimiz yemeğe ve içmeye besmele ile başlar, evine ve mescide besmele okuyarak girer çıkardı. Abdest, namaz, oruç, zekat ve hac gibi her türlü ibadete besmele ile başlardı. Kur'an-ı Kerim'i okurken mutlaka besmele çekerdi. Bineğine binip sırtına otururken, yola çıkarken besmele çekmeyi ihmal etmezdi. İnsanoğlu bazen gücünün yettiği, bazen de gücünü aşan durumlarla karşılaşır. Müslüman hangi halde olursa olsun Rabbine içten bağlıdır. İster ferahlıkta, ister sıkıntıda olsun daima Allah'ın yardımına muhtaç olduğunu bilir. Dolayısıyla her durumda Rabbinin desteğini talep eder. İşte besmele çekmekle Müslüman her hayırlı işe Allah'ın ismiyle başlayacağını, Rabbini daima hatırladığını, onun rızasını kazanmayı umduğunu söylemiş olur. Ayrıca Allah'ın isimlerinden olan Rahman ve Rahim'i zikretmekle Müslüman, hem dünyada hem de ahirette onun rahmet ve mağfiretine sığındığını ifade eder. İslam medeniyetinin temeli, Bismillahirrahmanirrahim cümlesinde saklıdır. Zira Müslümanlara göre besmele her hayrın başıdır. İslam medeniyetinin temsilcisi olan Müslümanlar besmeleyi hayatlarının her alanına aktarmışlardır. Bu cümleyi söyleyerek kitaplar yazmışlar, evler, mabetler, hastaneler, okullar, yollar inşa etmişlerdir. En güzel yazılarla yazılmış ve en güzel süslemelerle süslenmiş besmeleyi evlerinin, iş yerlerinin ve mescitlerin en güzel köşesine asmışlardır. Bizler de sözümüze besmele ile başlıyor, Rabbimizden rahmet, merhamet, bağışlanma ve bereket diliyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
2: Kırk hadiste iman.
3: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

şeytandandır. Bir kimse hoşuna gitmeyecek bir rüya görürse, sol tarafına 3 defa üflesin ve şeytandan Allah'a sığınsın. Zaten o rüya kendisine bir zarar vermez.''

0: وعنه أن النبي صلى الله عليه وسلم مر عليه حمار قد وسم في وجهه فقال: لعن الله الذي وسمه. وفي رواية لمسلم أيضا: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الضرب في الوجه وعن الوسم في الوجه.
1: İbn Abbas radıyallahu anh anlatıyor. Bir gün Hazreti Peygamber'in yanından yüzüne damga vurulmuş bir merkep geçmişti. Bunu görünce bu hayvanı dağlayana Allah lanet etsin buyurdu. Müslim'in diğer bir rivayetine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yüze vurmayı ve hayvanın yüzünü damgalamayı yasakladı denilmiştir.
0: وعن أم هانئ فاختة بنت أبي طالب رضي الله عنها قالت: ذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح فوجدته يغتسل، فلما فرغ من غسله صلى 8 ركعات وذلك ضحى. متفق عليه. وهذا مختصر لفظ إحدى روايات مسلم.
1: أبو طالب Fahite adlı kızı Ümmü Hani'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Fetih senesinde bir gün Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem yanına gitmiştim. O sırada yıkanıyordu. Yıkandıktan sonra 8 rekat namaz kıldı ki işte bu kuşluk namazıdır.
0: وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله. زاد الترمذي وغيره وشاهديه وكاتبه.
1: ابن مسعود'dan رضي الله عنه rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ribayı, faizi alana da verene de lanet etti. Tirmizi ve diğer muhaddisler ribaya şahitlik edenlere ve yazana da şeklindeki ziyade ile rivayet etmişlerdir.

0: Efendimiz nasıl biriydi? Keşke görebilseydik. Ne güzel olurdu onu görmek. Sesini duymak, tebessümünü görmek, çocuklara nasıl baktığını bilmek. Ama bugün biz de onun hayatını dinleyebilir, güzel ahlakını öğrenebilir ve onun izinden gidebiliriz. Efendimizin hayatını sevgiyle dinleyip, merakla keşfedip, onun güzel ahlakından hayatımıza güzellikler katabiliriz. Gülce, hafta içi her gün saat 17'de Diyanet Risalet Radyo'da.
1: Hadislerin hikayeleri.

0: Gel Esma, dikkat et, kayma sakın. Ha, tut elimden.
1: Tamam, tuttum. Dur, ben de Selma'ya yardım edeyim.
0: Allah senden razı olsun Esma. İyi ki bana senin gibi bir eş nasip etti.
1: Allah senden de razı olsun Cafer. Selma, Selma, bu tarafa gel. Aynı tekneye binelim biz.
2: Ha, gördüm seni. Tamam, geliyorum.
0: Bunca yolun kahrını çektin. Bunca zahmete katlandın. Benimle birlikte ta Mekke'den çıkıp aç susuz Habeş diyarına geldin.
1: Bütün zorlukları bilerek geldim ben Cafer. Allah'a ve Resulüne iman ettim. Bu yolda başıma ne gelecekse razıyım. Yeter ki Allah ve Resulü benden razı olsun. Yolmuş, çileymiş, zahmetmiş. Benim için önemi yok bunların.
2: Eh, geldim. Bana yardım et lütfen.
1: Heh, gel Selma, tut elimi.
2: Heh, tamam.
0: Allah sana iman dolu bir kalp vermiş Esma. Şu deniz nasıl suyla doluysa senin kalbinde imanla dolu.
1: Buradaki herkesin öyle.
0: Elhamdülillah. Bizim teknemiz de dolmuş bu arada. Söyleyeyim de diğerlerine binsinler. Osman, Ebu Seleme, diğerleriyle birlikte şu tekneye binin siz de. Son bir yolculuk daha Esma. Buradan kuzeye doğru 100 fersahtan fazla bu teknelerle gideceğiz. Şu Ayba Limanı'na vardıktan sonra oradan Medine'ye geçeriz.
1: Allah yardımcımız olsun.
0: Amin. Allah bu topraklara, bu toprakların yumuşak kalpli ve adaletli kralına rahmet etsin.
1: Amin. Bu zor zamanlarda bize çok yardımcı oldun. Bu toprakların her zaman huzurlu olması için dua edeceğim. Güle güle Habeş diyarı. Allah seni bereketlendirsin.

0: Sonunda geldik. Bak Esma, şurası Medine.
1: Çok şükür Allah'ım. Şehre girmeden biraz dinlensek olur mu Cafer?
0: Olur tabii. Diğerlerini de söyleyeyim. Dostlarım, Medine'ye geldik sayılır. Lakin şehre varmadan biraz dinlenelim derim. Az bir yolumuz kaldı. Güneş tepedeyken yormayalım kendimizi.
2: Haklısın. Bence de biraz dinlenelim. Şehir göründüğüne göre acele etmemize gerek yok.
3: Evet, dinlenelim biraz.
1: Selma, Selma, iyi misin?
4: İyiyim, iyiyim, çok şükür. Ama gerçekten çok yoruldum.
1: Gel, gel biz şöyle gölgeliğe geçelim.
4: Tamam.
1: Al, al biraz su iç hadi.
4: Teşekkür ederim. Elhamdülillah.
1: Çok yorulmuş gibisin Selma.
4: Yo, çok yorulacak ne var ki? Altı üstü 7 günlük deniz yolculuğu.
1: 6.
4: Ha, 6 mı? Demek o kadar az sürmüş. 7 gün olsa gerçekten uzun olurmuş.
1: Ha, haklısın. 7 gün olsa ne yapardık?
4: Değil mi? Çöl yolculuğunda da 10 günden sonrasını saymazsak yorulacak bir şey yok aslında.
1: Öyle tabii. Tepede cayır cayır bir güneş. Geçilecek bir Hicaz çölü. Bir de kaybolan su kuyuları. Ufak tefek şeyler zaten.
4: Evet. Her yolculukta olan sıradan şeyler değil mi?
1: Kesinlikle.
4: Ama benim gördüğüm kuyu gerçekti.
1: Sadece her yaklaştığında o da biraz uzaklaşıyordu.
4: Çok yaklaşmıştım.
1: Kesinlikle öyle. Ama o senden biraz daha hızlı gibiydi.
4: Allah senden razı olsun Esma. İyi ki yanımdasın.
1: Senden de Selma. Sen de iyi ki benimlesin. Yoksa bu yolculuk benim için daha zor olurdu.
4: Kesinlikle öyle.
1: Evet.
5: Mekkeli müşriklerin dayanılmaz işkenceleri karşısında Habeşistan'a hicret eden Müslümanlar nihayet Medine'ye dönmeye başlamışlardı. Uzun süren hasret yıllarının ardından sevdiklerine kavuşmuşlar, Allah'ın Resulü'nü dünya gözüyle tekrar görmenin bahtiyarlığına erişmişlerdi. Medine'deki Müslümanlar yıllarca kendilerinden uzakta kalan dostlarını karşılamış ve bağırlarına basmışlardı. Medineliler, muhacirlerden Habeşistan hatıralarını dinlemek için toplanmışlardı. Rahmet peygamberi de aralarındaydı.
0: Hoş bulduk ya Resulallah.
2: Hoş bulduk.
6: Müsaadenizle ya Resulallah. Uygun görürseniz misafirlerimizi şöyle oturtalım. Anladım, anladım. Peki ya Resulallah. Resulullah'ı duydun, hadi hızlıca git. Bahçededir şimdi. Çağırdığını söyle. Dediklerini hazır edip gelsin hemen.
7: Tamam.
6: Hoş geldiniz Cafer. Sizi görmek ne güzel.
0: Hoş bulduk Talha. Sizleri görmek de öyle.
6: Şöyle buyurun. Zübeyir, yardımcı ol lütfen misafirlerimize.
7: Tamam. Osman, Ebu Seleme, buyurun şöyle geçin.
2: Sağ olasın.
8: Tamam. Sağ ol Zübeyir.
7: Sizler de sağ olun.
5: Muhacirler, Ensar kardeşleri tarafından ilgiyle karşılandılar ve ağırlandılar. Yüzler gülüyor, kalpler kaynaşıyordu. Sohbet esnasında rahmet peygamberi onlara yöneldi ve Habeş diyarında gördüğünüz ilginç olayları bizimle paylaşabilir misiniz dedi.
0: Elbette ey Allah'ın Resulü. Birçok şeye tanıklık ettik orada. Müsaadenizle karşılaştığım ilginç bir olay.

0: Olayı anlatmak isterim.
1: Allah'ın elçisi tebessüm etti ve devam etmesini söyledi. Sahabiler de merak içinde anlatmasını istediler.
2: Evet Cafer, anlat lütfen.
3: Evet Cafer.
0: Sokağa bakan bir gölgeliğin altında oturmuş sohbet ediyorduk. Ebu Seleme ve Osman da vardı.
4: Evet, Mekke'de geçen günlerimizden bahsediyorduk.
0: Tam o esnada yaşlı bir rahibe geçti önümüzden. Böyle siyahlar içinde biri, başının üstünde su testisi taşıyordu. Biraz yürümüştü ki ileride bir gençle karşılaştı. Tam o gencin yanından geçmişti ki geçer geçmez o genç döndü. Hiçbir neden yokken yaşlı rahibeyi birdenbire arkasından itti. Kadıncağız daha ne olduğunu anlayamadan yere düştü.
2: Allah Allah.
0: Sonra kadın hemen yerden kalktı. Hiçbir şey yapmadan gence öylece baktı. Sonra kaşlarını çatarak Ey zalim.
5: Allah kürsüyü kurup gelmiş geçmiş herkesi huzurunda topladığında, eller ve ayaklar konuşup yaptıklarını anlattıklarında, Allah'ın huzurunda benim halimle kendi halinin nasıl olduğunu öğreneceksin
0: dedi.
1: Allah'ın Resulü burada söze girdi ve rahibe doğru söylemiş dedi. Sonra bu sözünü bir daha söyledi. Hazreti Peygamber kafasını kaldırıp orada bulunanların gözlerine baktıktan sonra zayıfların güçlülerden hakkını alamadığı bir toplumu Allah günahlarından arındırıp nasıl temize çıkarır dedi.
6: Hadislerin hikayeleri. Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
7: وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عبد الله لا تكن مثل فلان كان يقوم الليل فترك قيام الليل.
8: Abdullah bin Amr bin As radıyallahu anh şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana ey Abdullah sen geceleri ibadet etmeyi alışkanlık haline getirip de sonradan terk eden falan kimse gibi olma buyurdu.

0: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى في أصحابه تأخرا، فقال لهم: تقدموا فأتموا بي، وليأتم بكم من بعدكم، لا يزال قوم يتأخرون حتى يؤخرهم الله.
1: Ebu Said el-Hudri'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ashabından bazılarının geride saf tuttuklarını gördü ve ilerleyin ve bana uyun. Sizden sonra gelenler de size uysun. Hala geride kalmak isteyenleri Allah fazilette geride bırakır buyurdu.

0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لقاب قوس في الجنة خير مما تطلع عليه الشمس أو تغرب.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh gelen rivayete göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Cennette bir yay kadar küçük bir yer, üzerine güneş doğan veya batan her şeyden daha hayırlıdır.
0: وعن مرثد بن عبد الله اليزني قال: كان مالك بن هبيرة رضي الله عنه إذا صلى على الجنازة فتقال الناس عليها جزأهم عليها 3 أجزاء، ثم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى عليه 3 صفوف فقد أوجب.
1: Mersed bin Abdullah el-Yezeni'den rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Malik bin Hübeyre radıyallahu anh cenaze namazı kılacağı zaman cemaati az görürse onları 3 safa ayırır ve şöyle derdi: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir kimseye 3 saflık bir cemaat namaz kılarsa o kimse cenneti hak etmiştir, buyurdu.
2: Asr-ı Saadet Radyo Tiyatrosu az sonra.
0: Ve anhu kal: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله عز وجل لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضا من الدنيا لم يجد عرف الجنة يوم القيامة، يعني ريحها.
1: أبو هريرة رضي الله عنه nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Sadece Yüce Allah'ın rızası için öğrenilmesi gereken bir ilmi dünya malı elde etmek için öğrenen, kıyamet günü cennetin kokusunu bile almaz.

0: Asr-ı Saadet. Yazan Hilal Ceyhan Köksal. Yöneten Nisan Kumru. Asr-ı Saadet'te önceki bölüm. Köle pazarından bu çocuğu senin için aldım.
1: Öyle mi? Merhaba delikanlı. Senin adın ne bakalım?
2: Zeyd efendim. Benim adım Zeyd.
1: Korkma Zeyd. Bizden sana zarar gelmez.
3: Mekke'ye giden hacılardan haber geldi. Zeyd'e çok benzeyen bir çocuk görmüşler. Mekke'nin ileri gelen kabilelerinden birine köle olarak satılmış.
4: Ah Zeyd'im, ah yavrum. Kim bilir neler geldi başına.
5: Yanında bulunan oğlumuz için geldik sana. Onun için istediğin miktarı sana sunalım. Sen de oğlumuzu serbest bırak, olmaz mı?
2: Muhammed'i o kadar çok seviyorum ki onu bırakıp gidemem.
5: Ne?
2: Sizi ve evimi ne kadar özlesem de bunu yapamam. Babacığım, ne olur kızmayın bana. Ben bu zattan öyle iyilikler gördüm ki onu bırakamam. Lütfen beni anlayın.
6: O buralarda mı?
1: Muhammed ticari bir sefer için şehir dışında.
6: Ah, keşke bir görseydim. Çok özlemiştim onu.
1: Birkaç gün kalabilirseniz eğer gelir görüşürsünüz.
6: İsterdim ama yolcu yolunda gerek yavrum.
1: O zaman ben size yol için bir şeyler hazırlatayım.
6: Zahmet etme lütfen.
1: Zahmet olur mu hiç?
7: Halime Hatun dışarı çıktığında kendisi için hazırlanmış develer ve koyunlardan oluşmuş bir sürü buldu. Hazreti Hatice, sevgili eşinin süt annesi için küçük bir servet değerinde hediye hazırlamıştı. Bu ihsan karşısında hayrete düşen Halime ve ailesi, Hazreti Hatice hakkında duydukları metiyelerin sebebini anladılar. Bu darlık zamanında kendilerine hediye edilen bu mallar, uzun bir müddet ferahlık içinde yaşamalarını sağladı.
0: 6. Bölüm.
7: Mekke kurak bir yerdi. Sık sık kıtlık yaşanırdı. Yine böyle bir zamandı. Su kaynakları kurumuş, hayvanlar bir deri bir kemik kalmıştı. Yerden ot bile bitmiyordu. Ebu Talip zor günler geçiriyordu. Hazreti Muhammed sevgili amcasına nasıl yardım edebileceklerini konuşmak üzere diğer amcası Abbas'ın yanına gitti ve ona şöyle dedi. Amca, biliyorsun ki kardeşin Ebu Talib'in çoluk çocuğu çoktur. Halkın uğradığı şu kıtlığı da görüyorsun. Kalk Ebu Talib'e gidelim. Onun yükünü biraz hafifletelim. Oğullarından birini ben yanıma alayım, birini de sen yanına al. Çocuklardan ikisinin yükünü onun üzerinden alırsak bu yeterli olur.
8: Çok iyi düşünmüşsün. Hadi gidelim.
9: Abi, kıtlık hepimizi sarstı. Ticari seferleri dahi etkiledi. Senin ailen de kalabalık. Aramızda konuştuk, senin yükünü biraz olsun hafifletmek istiyoruz. Oğullarından birini ben, birini de Muhammed alsa, masraflarını biz karşılasak ne dersin?
10: Evet, maalesef öyle oldu. Zorlandığımız bir gerçek. Allah sizden razı olsun. Talip'le Akil'i bana bırakın, dilediğinizi alın.
9: O zaman Cafer benimle gelsin, Ali Muhammed'le. Ne dersin?
10: Olur. Uygundur.
7: Böylece Hazreti Muhammed'in ailesine Ali de katılmış oldu. O zamanlar 5 yaşındaydı. Ali